0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış başladı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Sultan Gazi'de bir iş yerini, bazı mahallelerde ise evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı. Ankara'da ise gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören'de rogarlar taştı ve bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerine doğan lağım suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etmek için seferber oldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, terörsüz Türkiye süreci ve 2027 bütçesi bulunuyor. Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri kararı alındı. Başsavcılık 45 firma ve 19 fon içinse tedbir kararını kaldırdı. Öte yandan haklarında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan o dönemin eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili siyasi adımlar atılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kurulan kurulun bugün ikinci toplantısını yapacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağına yönelik iddiaları yalanladı. Açıklamada, "iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek Fabrikası'ndaki su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, biri ağır, 3 işçi de yaralandı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
0: Reklam.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Otor, otor.
9: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
11: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastık

0: kartları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Seviyorsan sebebi çok, Starsız beklemesi yok.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: günaydın sevgili dinleyenler. İyi sabahlar diliyoruz. Burası Alem Efendi ve şov başlar. Karşımızda rahatsız insan, acayip kişilik. Saygıdeğer hocamız var, hemen onu karşılayacağız. O deri ceketleri çekmiş hoca. Vallahi çekmiş. Demek ki kış geldi, yoksa bu adam şeydir, kanı kaynar. Yanar, alev alev yanar, normalde yanar. Şimdi karşılayalım, sonra da canımız yiğimiz prensesimiz Sena'ya dönelim. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.

0: Sonunda kar geldi. Şey, kar diyorum. kış geldi. Yapma. Kış geldi. Sonunda kış geldi. Üşüyoruz, bu sabah öyle uyandık. İçeriden içlik giyseniz yeridir. İstanbul için söylüyorum. Ülkenin genelinin durumunu da dinleyicilerimizden bekleriz. Bulunduğunuz şehirdeki hava durumu ne? Yağmur var mı? Kar var mı? Seroş, günaydın baby.
1: Günaydın abicim.
0: Günaydın. Sevgili dinleyiciler, soğuk. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Hızlı mı geldi biraz? Geçiş süreci olmadı mı?
2: Biraz
0: nedir?
2: Sert geçtik sevgili Yıldırım sanki. Böyle bir çat diye. Evet,
0: çat diye.
2: Çat diye hissettirdi.
0: Çat diye çıkarım.
2: Yağmurunu koydu ortaya.
0: Yağmurunu, evet.
2: Yağmurunu koydu ortaya.
0: Lak, lak diye.
2: Beklerdik böyle 2002. yarısını diye. Şak diye yüzümüze böyle yağmurları vurdurdular.
0: Vallahi öyle oldu biraz.
2: Öyle
0: ya.
2: Değişik
0: şu
2: bir şey oldu.
0: Şu arabadan indim çünkü lak diye suratıma.
2: Bir anda senin tam böyle geliş... Şu an yağıyor muydu sen ya, giderken?
0: Böyle cılızdan, ahmak ıslatan dediğimiz.
2: Ahmak ıslatan öyle ince ince, ince zaten. Şu... İnce ince tam böyle güzel. Havalar da güzel aslında sevgili Yıldırım. Böyle yağıyor duruyor. Bugün böyle İstanbul'a geliyor. Ertesi gün böyle yurdun diğer kesimine yayılıyor. Çarşamba tekrar geri geliyor. Sağanak oluyor. Bir duruyor falan filan. Bu
0: ama özlemişiz.
2: Böyle.
0: Ama özlemişiz.
2: Yağmurunu özlemişiz.
0: Hocam, yağmurlu havada evde yapılacak en güzel aktiviteyi sizden alalım. Sonrası zaten akar gider.
2: Yağmurlu
0: akar gider.
2: Havada gerekecek 3 şey sevgili Yıldırım.
0: Bir.
2: Gerekli 3 şey. Karşı cins.
0: Karşı cins. Eşinizle.
2: Eşiniz. 2 kahve. 3 battaniye.
0: Ah be.
2: Battaniye. Bu 3'ü.
0: Çiçek mi?
2: Bu üçü çiçek.
0: Çiçek vallahi.
2: Bu üçü çiçek. Çiçek açtırır. Güller ve dudaklar şimdi. Yağmur yağdı.
0: Yeter, saçmalamayın artık.
2: Sağ ol.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Senacığım, ne yaptın ya bu hafta sonu?
1: Ben dinlendim abicim.
0: İyi, güzel geldi değil mi? Yani
1: evet.
0: İyi geldi.
1: İyi geldi.
0: Ne yaptınız, bir yere gitmediniz mi?
1: Yok, gitmedim.
0: Kısa cevaplar, çok muhatap olmuyor yani.
2: Gidilmedi. Evde kalındı.
0: Eskiden durundu. Sena ne yaptın derdim, anlatırdı. Abi şöyle yaptım, böyle yaptım, şuraya gittim, buraya gittim.
2: Evde kalmanın bile detaylarını söyler.
0: Kilo şöyle verdikçe muhatabiyeti de kesti. Yani şimdiki cevaplara bak. Sena ne yaptın hafta sonu? İyi. Nasıl geçti?
2: Dinlendim
0: yani.
1: Harika bir kahvaltı yaptık, pazar kahvaltısı.
0: Konuş yavrucuğum, burada sana. Evet. Konuştuğu mikrofonu açıyoruz ya.
1: Çok güzeldi. Gerçekten evet. Unutamıyorum, hala tadı damağımda.
0: İyice abart.
1: Bugün de olsa yesem anneciğim.
0: Devam daha yani.
2: Öyle kahvaltı.
1: Onun dışında yani. Dinlendim abicim. Dinlendim.
0: Onu konuştuk, uyudum. Dinlendi mi konuştuk. Yeni bilgiler ver, yeni bilgi.
1: Film izledim, güzel bir filmdi. Psikolojik gerilim. Tavsiye ederim
2: size de. Yetmiyor, 5 gün burada yetmiyor. Bir hafta sonu. Burası IMDb 8.7 ya.
0: Abart, sen de ne gördün de bu kadar abartıyorsun
2: şaka
0: ya?
2: Şaka yapıyorsun, şakalı program değil mi?
0: Hiç de şakalı program değil.
2: Şakalı bayağı.
0: Hayır
2: şakalı.
0: Değil ya.
2: Özür dilerim o zaman.
0: Tarkan seslendiriyor. Ne diyor çocuklar? Ay diyor. Uyanıp da günaydın Çakan. Yerde para bulsun.
2: Abi.
0: Şirketinde yükselsin.
2: Abi.
0: İyi insanlara kaşarsın.
2: Abi.
0: Bahçeli ev olsun. Günaydın ev yapımı radyocularım. Günaydın.

0: Mert diyor ki hafta sonu hocamla karşılaştık diyor. Oo Mert gafil.
1: Günaydın Mert karşıda.
0: Tüm enerjisiyle günün güzel geçmesinin vesile oldu demiş Mert'le karşılaştık.
1: Mert'in enerjisi asıl çok iyiydi. Sabahın sevgili Yıldırım 9'a 5 varı. Karşı Anadolu yakasında bir sen, AVM'nin otoparkındayım.
0: Sen sabahın 9'a 5 varında AVM'nin otoparkında ne yapıyorsun yavrum?
1: Arabanın camlarını kontrol ediyor. Yeterince filmi karanlık mı diye. Karanlık ortamda kontrol etmen gerekiyor ya.
0: Oğlum yani, ne işin var
1: tam
0: AVM'de?
1: Tam görüş sıfırıma ona bakıyordum.
0: Sabahın köründe AVM'ye mi gittin sen?
1: AVM, işim vardı. AVM'nin otoparkı.
0: Ne işin vardı?
1: Bir rezidansa gitmem gerekiyordu. Hmm. Onun da otoparkına park etmem gerekiyordu. Yanında AVM birleşik yani otoparklar.
0: Tamam peki yedik.
1: Küçük bir rezidans
0: şeyim yedik vardı. Yedik oğlum tamam yedik.
1: Tam yürüyordum böyle karşıdan biri bağırıyor. Umut hocam! Umut Bezgin otopark inliyor.
0: Canlandıralım.
1: Otopark inliyor. Hocam! Umut Bezgin kafa açan uzman.
0: Bu kim ya? Neye bağırıyor bu ya? Kim bu ya?
1: Hocam benim.
0: Kim sesini?
1: Mert ben.
0: Göremiyorum ki seni.
1: Aha buradayım bak. Şimdi gördün mü?
0: Aa gördüm merhaba.
1: Beni görüyor musun?
0: Merhaba.
1: Merhaba hocam. Merhaba. Yemin ediyorum seni çok seviyorum her sabah.
0: Öyle mi dedi?
1: Öyle sarıldık Mert'le. Bir fotoğraf çekildik.
0: Eyvallah.
1: Koştur koştur yolumuza devam ettik.
0: Ben de
1: Mert
0: dün,
1: de orada çalışıyormuş.
0: Ben de dün burada bir... toplu satış yapan bir dükkanda bir dinleyicimizi gördüm ama adını hatırlamıyorum. Ona selamlarımı ileteyim.
1: Markette.
0: Selahattin'i de gördüm bir de üstüne yani.
1: O da mı marketteydi?
0: Evet o da oradaydı.
1: Sen de mi Selahattin?
2: Ben de. Cumartesi bindiğim taksideki şoförle kavga etti. Bir baktım aa o benim teknik müdürüm yol verin dedim.
0: Aa, Selahattin.
2: Evet.
1: Yolda kapıştı.
0: Ay bu ne biçim bir hafta sonu lan.
1: Hikaye güzel ama yalnız.
0: İlginç bir şey yok.
1: Kim hatalıydı Sena?
2: Ya bizimki görmedi. Gerçekten abla görmedim dedi. Selahattin abinin yol alması gerekiyor. Ha, yani tamam. Yol
0: Selahattin
2: vermesi gerekiyor.
0: Selahattin karşıda başka arabada sen taksidesin.
2: Evet ondan sonra Selahattin abi bir şey oldu tabii ki.
0: Ne dedim oldu? Ki... Bir şey mi dedi? Ay bir şey mi söyledi? Ooo öyle mi yaptı?
2: Evet.
1: Belli kovu hareketli.
2: Selahattin hiç yakıştıramadım. Ben dedim ki o benim teknik müdürüm ne olur yol verin dedim.
0: Bazen yol vermek lazım. Bırak abi sallayın.
1: Baksın yoluna.
0: Baksın yoluna. Evet. Yalnız hocam sabah sabah rezidansta ne işiniz vardı onu da merak etmedim değil. AVM değilmiş demek ki sizinkisi.
2: Evet, sabah 9'da.
0: Sabah 9'da 5 kala.
2: Evet.
0: Bir de onu da söyleyelim efendim. Sevgili dinleyiciler 7'yi 18 dakika geçiyor. Vakit akıyor. Hafta sonu bitti ve soğuk bir İstanbul sabahına uyandık. İstanbul, Ankara, İzmir'deki durum hocamız tarafından. Buyurun hocam.
1: Bakalım sevgili Yıldırım. İstanbul anlık 19 derece. Sıcaklıklar böyle aşırı az değil. İstanbul bir yağmur.

0: Umurumuz var. Arasında gidecek gelecek, gidecek gelecek. 19 gün içerisinde 20, 21, 22'leri göreceğiz. Ankara'ya bakıyorum. Ankara anlık 12 derece serin. Ankara'da yine aynı şekilde yer yer sağanak yağışı var Ankara'nın. Gün içerisinde git gelli 17-18'leri görecek Ankara'da. İzmir'e de bir bakayım hemen. İzmir.
1: Ver bakayım.
0: İzmir 18 derece parçalı bulutlu, güneşli İzmir
1: Antalya'yı
0: var.
1: Antalya'yı ver bakayım bir de. Antalya mesela bu havalarda Antalya ne durumda? İnsanlar Antalya, denize giriyorlar Antalya'da biliyorsun.
0: Antalya'da yağmur var mı bakalım var sevgili mı? Yıldırım? 18-19 derece kapalı. Bazı yer yerel yağışlar var, bazen yağıyor bazen duruyor, akşama doğru hafif güneş açıyor falan gibi.
1: İbrahim diyor ki seni hani evdeydi hafta sonu, takside ne yapıyor diyor. Haydi bakalım, haydi bakalım. Seni Aziz Cafer
0: al. Dinlendim halk öyle. Halk cevap öyle dinlendim.
2: Küçük bir yere gittim yani, bir şey aldım geldim hemen. Onu unutmuşum yani.
1: Taksiyle gitti. Taksiyle gidiyor. Kadar yani, demek
2: yani.
1: Ki
2: yani. Malof yakındı yani.
1: Ha yakındı. İyi öyle olsun, hadi öyle olsun. Hadi bakalım. Öyle olsun.
0: Hadi peki.
1: Hocam bu gittiğimiz şeydeki... marketteki market mi denir onu?
0: Market,
1: denir,
0: büyük böyle market böyle. Ya.
1: Balık da satılıyor, balık satılıyor.
0: Dondurulmuş ve taze ikisi de var.
1: Balıklarınızı biz temizliyoruz diyor. Biz de heyecanla tabii balıkları aldık.
0: Evet.
1: Demesin mi 1 saat 40 dakika
0: evet, temizleme sürüsü. Herkes ikili temizlediği için.
1: Ama o zaman eleman alacaksın 1 saat 40 dakika. Kim bekler orada Allah aşkına?
0: Kimse beklemez.
1: O zaman o reklam bordunu oradan çıkaracaksın.
0: Kimse beklemez.
1: Kimse beklemez abi 1 saat 40 dakika.
0: Orada süre yazacak. Süre yazacak.
1: Süre yazacak.
0: Ya da süre yazacak.
1: Ya da eleman alacaksın. Diyeceksin ki bir elemanla olmuyor, iki elemanla olmuyor diyeceksin.
0: Hafta sonları için temizlikçi.
1: En azından hafta sonları için yani.
0: Evet, bir
1: sonra ben kendim yaptım evde kendim yaptım.
0: Tezgahın arkasına geçip
1: yapamadım.
0: Biraz el atsaydın.
1: Olmadı.
0: Az yardım etsin. Ya. Biraz insanlık.
1: Hayır oğlum eve götürdüm kendim yaptım diyorum.
0: Tamam büyük balık mı aldın küçük balık
1: büyük,
0: mı?
1: Büyük balık.
0: Balık temizledin.
1: Ama olmadı ya.
0: Neden olmadı?
1: Ne bileyim olmadı ya.
0: Ya iki tane video seyretsen YouTube'dan.
1: Seyrettim biliyor musun? Kafamı en az 5 tane video seyrettim.
0: Kellesinin belli bir yerinden tık tık kesiyorsun ortadan ikiye.
1: Doğru ama olmadı ya.
0: Olmadı.
1: Yani o şeyi kesim ne deniyor ona?
0: Sen fileto.
1: Fileto.
0: Ha, filetoyu yapmak için.
1: Siz bana biraz... anlatmıştınız yani şey yap demiştiniz böyle evet, şeyden evet. Şeye doğru.
0: Diye.
1: Bıçağınızın çok keskin olması
0: çok
1: lazım.
0: Çok bıçak, balıkçı bıçağı olması gerekiyor.
1: Çok
0: evet,
1: önemli.
0: Evet. Fileto için balıkçı bıçağı olması gerekiyor. Yoksa mundar olur hayvan.
1: Bir de
0: parçalanır böyle.
1: Lavabonun içinde deterjan vardı böyle köpük vardı. Köpeğe düştü balık.
0: Olsun.
1: Yıkadım ama.
0: Bir şey olmaz.
1: Bir şey olmaz değil mi?
0: Yok sevgili.
1: Geceden beri korkum var. O yüzden yarım yamalak uyudum.
0: Hiçbir şey olmaz.
1: Bir saatte bir alarm
0: köpürme
1: kurdum.
0: Köpürme var mı? Konuşurken. Bakıyorum köpürme. Hafif dudak kenarında diplerde var
1: çok şey yok.
0: O da çok bir şey değil.
1: Diş macunu olabilir belki.
0: O atar
1: belki.
0: Bir saat sonra atar o. Mesela bol su.
1: Çok
0: bol
1: korktum su, biliyor musun?
0: Bol su yoğurt.
1: Hemen yoğurt mu? ChatGPT'ye yazdım hemen böyle bir şey olur mu diye. O da sizin gibi şey yaptı. Hemen yıkasaydınız dedi.
0: 3 saniye kuralı var biliyorsunuz. Düştü alacaksın. Neye düştüğünün önemi yok. 3 saniye.
1: 3 saniye.
0: Neye düştüğünün önemi
1: yok.
0: Değdi çek.
1: Günaydın İzmir'den gelmişler. Yasemin ve Eser. Çak selam çocuklar.
0: Günaydın Yasemin ve
1: Samsun
0: Eser.
1: Samsun gelmiş çocuklar.
0: Günaydın Samsun.
1: Samsun'dan günaydın. Sabah 6'da havalimanına misafir götürüyorum. Radyo açık. Hafif tempo güzel güzel dinleyerek gidiyoruz. Bir anda hadise deli olan girdi araya. Şu Umut Bezgin'i listelerden uzak tutun. Gözünüzü seveyim diyor. Hadisi sevgisi nedir bu adamın demiş. İlker Temur yazmış efendim.
0: İlker'cim günaydın. bak günün güzelleşmiş ki mesaj atma gereği duymuşsun.
1: Öyle bakma.
0: Çalmasaydık hadiseyi şimdi hiç kendi kendine takılacaktın.
1: Ekrem'e selam çakın çocuklar.
0: Günaydın Ekrem.
1: Evet.
0: Ekrem
1: ya
0: abi.
1: Sen zaten balık temizlemeyecek miydin? Köpüğe düşmüş tertemiz olmuş diyor.
0: Daha da temiz.
1: Daha ne istiyorsun diyor ya.
0: İçinde sen yapsaydın bağırsaklarını.
1: Abiler ayıltın beni demiş Serdar.
0: Geliyor kardeşim. Menem.

0: Baklava yer miyiz sabah sabah diye de eklemiş. Afiyet bal şeker olsun.
1: Hayırdır, baklava mı var? Fotoğraf mı göndermişler sevgili Yıldırım?
0: Vallahi baklava fotoğrafı gelmiş. Hem de çok güzel dizayn edilmiş bir baklava. Baklavanın biliyorsun dizaynı çok önemli.
1: Design. Tabağa yerleşimi design. Mi? Tabağa, evet. Tepside mi tabakta mı?
0: Tepside. Oh. Tepside. Tepside efendim. Şarkının adı nedir demiş efendim. Şarkının adı Menem Türk. Şarkının adı Menem Türk. Sözleri de çok güzeldir. Kısa bir ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Sevgili dinleyiciler, şov devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Fuarlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Umut Hoca Avrasya Tüneli anonsu yapıyordu. Son zamanlarda yapmıyor. Neden acaba demiş. Şöyle, Umut Hocamızın çok ciddi Avrasya Tüneli geçiş borcu çıktı. Yoksa ya aklımıza gelmedi. Yoksa yaparız ya.
1: Sayın yolcularımız, Avrasya Tüneli'ne hoş geldiniz. Avrasya Tüneli'nde dumping. Tünel çıkışında 250 gram dana kaşar alana 4'lü bigudi seti hediye.

0: Sayın yolcularımız. Avrasya tüneli çıkışına hoş geldiniz. Dörtlü bigudi seti elimizde kalmamıştır. Altılı çay tabağı seti hediyedir artık.
1: Alem Turizm'in değerli yolcuları. Mola süreniz sona ermiştir.
0: Sayın yolcularımız. Avrasya tüneline zam gelmiştir. 50'şer TL'de alıyor.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Ayşe diyor ki ay bu şarkı tencerenin dibini sıyıran ekmek gibi. Bütün pazartesi sendromlarımı sıyırdı. Hocam siz bunu çok söylersiniz yıllardır. Pazartesi günü nasıl sıyrılınır? Çok anlatırsınız.
1: Al şimdi bunu Seferat yaptı.
0: Evet, Seferat yaptı. Sıyırma konusunda. Uzman isim sayın hocamız.
1: Yeter ki kafayı sıyırmayalım sevgili Yıldırım. Ne yapalım? Dibini sıyıralım.
0: Dibini sıyıralım.
1: Keyfin.
0: Çocuklar okula gidecek. Son sessiz açtım uyandırmaya çalışıyorum. Selda baş yazmış efendim.
1: Günaydın Selda.
0: Selda Hanımcığım ayıltır tırtalım.
1: Günaydın çocuklar.
0: Ayıltalım.

0: orada. Çuan.
1: Fatih Bey kafama takıldı. Umut Hocam 9-5 kala Anadolu yakasındaki bir otoparkta olabilmek için Avrupa yakasındaki evinden kaçta çıktı acaba diyor. 8 gibi çıkmış olmalı diyor. Neyse bu konuyu konuşmayalım sonuç itibariyle. Özel hayatın gizliliği.

0: yine girer. Bu konuyu kapatıyoruz sevgili dinleyenler. Bugün doğum günü olanları da doğum gününü kutladık. Peki geçtik. İlk haber, günün ilk haberi. Ver bakayım.
1: Okay. Veriyorum sevgili Yıldırım. Günün ilk haberi ne vereyim sana?
0: Tütün haberi vardı bir tane ama.
1: Tütün
0: onu,
1: haberi.
0: Onu geçelim. Tamam geçtik.
1: Verebilirsin tütün haberini.
0: Ver, sen ver.
1: Ben şey vereyim bir tane. Nvidia'nın CEO'su Yersen Huang.
0: Yersen Huang
1: demiş ki. Artık demiş düşük IQ çağına girdik.
0: Aa.
1: Evet sevgili düşük IQ ile övüneceğiz galiba artık.
0: Yani gerizekalıların çağı mı bu çağ?
1: Öyle diyor sevgili Yıldırım. O çağa girdik diyor. Yani çağın başlangıcı oldu artık diyor.
0: Yani düşük zekalıyım diye üzülmeyin diyor.
1: Üzülmeyin diyor artık çünkü çağ bunu gerektiriyor. Herkes zaten düşük zekalı olacağı için.
0: Mesela evde Hüseyin ne biçim hareketler yapıyorsun kocacığım dedi mesela.
1: Mesela eşini söyledi.
0: Hüseyin bir şey diyebilir. Aşkım çağdan benlik bir durum yok ki.
1: Yeni bir çağ açıldı ve ayak uydurmamız gerekiyor.
0: Hüseyin bu ne? 6 ekmek almışsın, 3 tane salça almışsın. Ben sana öyle mi dedim?
1: Hatırlamıyorum aşkım benim IQ'm düşük.
0: He, niye düşük?
1: Unutuyor ki çağ bunu gerektiriyor.
0: Çağ bunu gerektiriyor.
1: Eğer diğer insanların yanında IQ'muz yüksek olursa dışlanırız toplumdan.
0: Çağ ayak uydurmamız.
1: Çağ ayak uydurmamız gerekiyor.
0: Artık... Bilsen uzaklarda çoğal.
1: Artık çocuklarımızın matematik gibi temel becerileri öğrenmeye ihtiyaçları da yok demiş. Nvidia CEO'su. Zaten demiş yani yapay zeka bunu yapıyor onların yerine.
0: Gerek yok. Ağzının halini ne biçim okuyorsun?
1: IQ'm düştü hemen düştü. Çağ IQ durdum.
0: Düzgün oku, düzgün okuyalım.
1: Yapay zeka zaten bunu onların yerine yapabiliyor.
0: Diyor.
1: Bak yakında konuşmaya da gerek kalmayacak sevgili Yıldırım. Biri de telefon böyle düşüncelerini sesli bir şekilde dile getirecek.
0: Bunu yaptılar bu arada.
1: Elindeki çevirici
0: aletler falan. Geçen haberi vardı bunun.
1: Neuralink'le.
0: Düşünce yöntemiyle karşı taraf anladı ne olduğunu, ne düşündüğünü anladı. Gerçi biz onu anlayabiliyoruz, karşı tarafın ne düşündüğünü anlayabiliyoruz. Ben sana söyleyeyim.
1: Az çok, az çok.
0: Mesela şey deriz bize, bunu gözler ferfecir okuyor. Direkt anlarız mesela.
1: Bakışından da anlarsın, ne oldu, hayırdır bir şey mi oldu dersin
0: şey mi
1: mesela.
0: Oldu? Neuralink'e gerek var mı?
1: Yok.
0: Yok, gerek yok.
1: Bizim kendi Neuralink'imiz kendi vücudumuzda var sevgili.
0: Çiftler onu yapar zaten.
1: Çiftler kendi arasında anlaşır, bakar böyle tipine.
0: Meltem ne oldu hayatım ya?
1: Yok bir şey.
0: Garip bakıyorsun da o yüzden.
1: Yok yani, hayır bakmıyorum.
0: Telefonu elime aldım ondan mı şey yapıyorsun?
1: Yok hayır.
0: Ha, tamam bırakayım kenarda. Şey Emin böyle ters baktın bana gibi şey yaptın.
1: Allah Allah hiç farkında değilim.
0: Vallahi öyle tamam. Şey, ben dur bıraktım
1: nasıl
0: şöyle,
1: böyle bir şey fark ettiğini anlamadım gerçekten.
0: Ya ikidir böyle ters bakıyorsun da o yüzden.
1: Film seyrediyoruz ona dalmışımdır.
0: Hı, tamam peki hayatım.
1: Seyrediyor musun filmi?
0: Ne filmi ya? Ha filmi açık. Ya ben onu öyle ses olsun diye açtın zannediyorum.
1: Bak işte ondan sonra Meltem suratını niye asık diyorsun?
0: Tamam hayatım yüksel böyle
1: niye
0: her şeyi.
1: Niye açtık biz filmi? Tamam. Evet film seyredeceğiz diye gelmedik mi?
0: Öyle geldik de ne bileyim şey yapmayalım diye şey yaptım.
1: Karşıda film oynuyor sen beni seyrediyorsun.
0: Tamam.
1: Rahatsız
0: tamam.
1: Oluyorum.
0: Bağırma ama bak
1: saat. Gözlerin üstümde.
0: Gece bir yani bu saatte bağırırsan artık apartman rahatsız olur.
1: İlk 10 dakikasını izle bari.
0: Tamam oğlum.
1: Sonra ne yapıyorsan yap ya.
0: Filmimi izlemiyorum.
1: Allah Allah.
0: Geçtim. Evet.
1: Ben yatmaya gidiyorum.
0: Geçtik. Başka ne var haberlerde? Aha benim hanım yazmış.
1: Haber. Vereyim mi bir tane haber?
0: Ver bakayım bir haber.
1: Bir tane haber. Çok enteresan. İstanbul'da sevgili Yıldırım. Bir otel var. Ve bu otelin çalışanları var dolayısıyla.
0: Tamam.
1: Bu çalışanlar birlik olmuşlar sevgili Yıldırım hep beraber. Demişler ki haydi demişler bu oteli soyalım.
0: Şaka mı?
1: Evet. Şaka değil. Beş yıldızlı otelin çalışanları sevgili Yıldırım. Çalıştıkları oteli soyarak kendilerine otel satın almışlar.
0: Ya yakalanmışlar tabii. He?
1: Yani.
0: Arkadaşlar bakın bu devir az önce dedi ya hocamız düşük zekalılar devri. Bu haber onun sağlaması.
1: Üstüne hemen okuyayım.
0: Hemen üstüne okudu ki. Ya oğlum bu devirde hırsızlık yapılır mı? Her yer kamera. Hırsızlık bitti, hırsızlık işi bitti.
1: Bir de el birliğiyle çalıştı.
2: Oteli soyup otel alma bari.
0: Bari yani, bari en azından yani. Hemen bunlar kesin yanındaki oteli almıştır.
1: Normal çalışan bir insansın, bir anda otel sahibisin. Anlaşılmayacak mı?
0: Ya anlarlar bunu, anlarlar.
1: Belli olmayacak mı, görünmeyecek anlarlar. Mi? Hemen çat diye
0: niye otel? Gerçekten bu çağ düşük IQ'liler çağıymış ya.
1: Niye alıyorsun oteli ya? Yatır fonlara monlara bir şeyler yap.

0: Hepsi aynı anda otelden ayrılınca anlaşılmış herhalde diyor.
1: Ya bir de otelin sevgili Yıldırım 2 yıldır %85 doluluğa sahip olmasına rağmen 1 milyon dolar zarara uğradığı belirtiliyor.
0: Oradan mı yakaladılar?
1: Orada herhalde yakaladılar. 6 kişi.
0: Paramız az olsa da keyfimiz Premium Plus. Günaydın beybiler diyor.

0: Ya Ezel'de de kumarhane soyup kumarhane açıyorlardı diyor. Onun gibi düşünün demiş.
1: Tamam, otel tamam. Değil kumarhane.
0: Biz çok Ezel izleyemediğimiz için bilemedik efendim.
1: Oteli hatırlayamadım demiştim. Der ki otel yokmuş zaten.
0: Otel
1: olayda.
0: Yokmuş
1: zaten.
0: Özellikle.
2: Kumarhane içeren otel açtılar.
0: Ha bak Sena izlemiş biliyormuş. Sena'cığım her şeye hakim valla.
1: Ezelci ya Ezelci.
0: Ezelci misin Sena?
2: Ezel'den beridir. Çok severim.
1: Ezel çok, çok Türkiye'nin en önemli dizilerinden bir tanesi.
0: Hangi karakter peki Sena'nın favoriniz Ezel'de?
2: Eyşan.
1: Eyşan hangisiydi kadın, bu? Kadını tutar sevgili.
0: Kadın olandı değil mi?
1: Eyşan.
0: Şaka yapıyorlardı hatta değil mi?
2: Eyşan. Sevgilisini bırakıp yani satıp bir başkasıyla
1: Ömer,
2: gitti.
1: Ömer, o da Ömer'di.
0: Evet. Oğlum sen izlemişsin
1: Ömer,
0: biliyorsun
1: Ömer
0: her şeyi.
1: Ömer cezaevine giriyor ondan
2: İlk
1: sonra.
2: İlk izlememiş.
1: Ben biliyorum ya az çok biliyorum da otel diye bir şey hatırlamıyordum. Zaten otel değilmiş kumarhaneydi mevzu yani. Ben başka bir şey kaçırdım diye düşündüm sevgili Yıldırım.
0: Her şeye hakimsin ya.
1: Ömer'i bilirim, Ömer'i severiz. Ömer iyi çocuktur.
0: Eyşan. Ey şanlı ordu. Onu çok yaparlardı o şakayı hatırlıyorum.
1: Karikatürü de güzeldi.
0: Evet. Abi siz Demet Akalın çalmazdınız. Elim mi çarptı demiş Serkan?
1: Biz çalarız Demet Akalın. Sürekli çalarız. Hep çalarız. Lütfen.

0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Şarkıya efekt arkadan.
0: Oğlum şarkıda...
2: O da gülüyor çünkü. O da yapıyor. Ben yaptım, kötü mü oldu?
0: Oğlum bu zaten... Yapma böyle şeyler, yapma.
2: Özür dilerim Fatih.
0: Şarkıda zaten var yani, sen niye? Demet Akalın gülmesi mi yaptın az önce?
2: Bir...
0: Yap bakayım, bir daha yap. Bir daha kısacağım azıcık, yap bakayım. Aferin, güzel.
2: Oluyor değil mi?

0: Çocuklar kısa bir ara, aradan sonra devam. Ama önce İstanbul yol durumu ver bakayım.
1: İstanbul trafiği yoğunluk haritası önümde sevgili Yıldırım.
0: Ver hadi gel gelsin.
1: %67.
0: Uf, bu saatte daha.
1: 7.43 itibariyle %67 trafik yoğunluğu var. Ortalık,
0: müşteri çok iyi bugün.
1: Müşteri. Ortalık çok fena.
0: Bugün müşteri var.
1: Bugün akar sevgili bugün Yıldırım. Akıyor. Bugün trafiğe oynayalım.
0: Akıyor.
1: Bugün trafiğe oynayalım.
0: Bugün İstanbul'da tarihi günlerden biri yaşanır gibi geliyor.
1: Kesinlikle sevgili. Bu saatte bu trafik çok böyle ender rastlanan bir şey.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2.000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3.000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6.000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: Aa, burnunla çalıyorsun şu an.
1: Evet.
0: Aa, inanamıyorum. Oğlum dur, bunu kaydetmemiz lazım. Bekle bir dakika, dur. Ya bunu nasıl
1: sağ yapacağım? Delikle çalabiliyorum. Sol delik kapalı sevgili Yıldırım.
0: Bir dakika. Sen onu kaydedip bana... Oğlum çalıyorsun.
1: Çalayım mı? Devam edeyim mi?
0: Ağzına sokma onu artık. Tamam, sus. Ağzına sokma artık.
1: Berkant'tan geliyor Samanyolu.
0: Çal bakayım. Dur. Duruyorum. Tıkandı, tıkandı. Tamam oğlum, artık yeter.
1: Deliği tutturamıyorum.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Beyler 7.50. Valla gün içinde eş dosttan arkadaştan bunu çok duyuyorum, bu şarkının o bölümünü. Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Hocam siz de gün içinde çok söylüyorsunuz
1: evet,
0: bunu.
1: Evet, ağzımıza artık takıldı sevgili Yıldırım. Evet. Belli bir süre böyle gidecek.
0: Nuri Bey yazmış. Günaydın gençler. Bugün çok önemli bir gün, biliyorsunuz değil mi, demiş efendim Nuri Bey. Herhalde Nuri Bey'in doğum günü galiba diye tahmin ediyorum.
1: Bakalım yazsın. Öğreneceğiz.
0: Herhalde
1: çok önemliyse önemli sevgili Yıldırım. Bir akşam milli maçımız var, ondan bahsediyorsun. Nuri Bey'in doğum
0: onu
1: günü.
0: Onu söylüyor acaba?
1: Belki de o olabilir. İlk maçımızda Fransa karşısında 1-0 kaybettik. Bu akşam İtalya karşısında Bursa'da sahaya çıkacağız. Belki onunla alakalı bir şeyler söylüyor olabilir.
0: Ya da bugün Preveze Deniz Savaşı'nın yıl dönümü. O da olabilir
1: o da
0: belki.
1: Olabilir, o da olabilir.
0: Şeyden biliyoruz bunu. Havama sınıfının meşhur bir sahnesi vardı. Kaçak soruları cevaplandırdıkları. Bak filmlerin önemi abi, eski filmlerden neler...
1: Hatırlatıyor.
0: Tabii abi. Hatırlatıyor. Soru soruyordu hani, Preveze Deniz Savaşı'nı soruyordu, o da cevap veriyordu.
1: Bir sürü tarih sorusu vardı.
0: Babur Saadettin Paşa ile Andre Doria arasında olmuştur diyordu. Hatta Kemal Sunal şey diyordu orada, Cumburlop.
1: Denize.
0: Donanması.
1: Cumburlop.
0: Onu bir aç.
1: Aç o sahneyi.
0: Açabilir miyim
1: aç
0: orayı?
1: Tabii ki aç, tabii ki. Ama bak sonra Preveze Deniz Savaşı.
0: Evet, bir dakika hocam. Evet.
1: Kim yazmıştı mesajı? Nuri Bey mi yazmıştı?
0: Nuri Bey bugün özel, bugün önemli bir gün beyler, biliyorsunuz değil mi, yazmış. O kadar yazmış.
1: Okuyacağız şimdi.
0: Veriyorum.
1: Ver.
2: Preveze Deniz Savaşı hangi tarihte ve kimler arasında olmuştur?
3: Preveze Deniz Savaşı. Ha?
4: Tamam, bakıyorum.
5: Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa kumandasındaki Osmanlı donanmasıyla Haçlı donanması kumandanı Andrea Doria arasında olmuştur.
6: Doğru. Tabii. Ve sonunda Haçlı donanması Cumburlop denizin dibini boylamıştı. Tamam.
0: Biliyorlar tabii.
7: Altı numaralı.
1: Ver bir bakalım da.
0: Bu arada Preveze Deniz Savaşı bugün yıl dönümü bugün. Akdeniz'e hakim olduğumuz savaş. Düşman bizden çok kat ve kat sayıca yüksek. Kazanmamızın sebebi ne biliyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Rüzgar bir anda yön değiştiriyor ve düşmanın şeyleri, kadırgaları
1: gemileri
0: hareket edemiyor. Hareket edemeyince de
1: biz arkamızı alıyoruz rüzgarı.
0: Arkamızı alınca da cumburlop
1: denize.
8: Rabbimin işi.
0: Vallahi tarih hep böyle olmuş abi. Bize böyle yardım etmiş Allah
1: dönmüştür yani. Dönmüştür böyle.

0: yazmış. Gelir mi bir Gökhan Özen diyor.
1: Severiz.
0: Ya konser çıkışı, insanlar o sanatçıyı dinlemeyi çok severler. Nedendir bilinmez, konserden çıktın arabaya binersin hemen o sanatçıyı açarsın.
1: Yetmez çünkü sevgili Yıldırım. Demek ki keyifli geçer. Keyifli geçtiyse eğer yaparsın.
2: Gidene kadar da annem aç ezberleyeyim biraz diyor. Blöküçe falan götürüyorum.
1: Eşlik edebileyim. Eşlik edebileyim.
0: Öyle boş boş konser izlemeyelim. Birazcık eşlik edelim ya.
1: Güzel ama hazırlanarak gidiyor bak. Bu güzel bir şey sevgili Yıldırım. Yani gittiğin kişinin önemi yok ya. Kime gidiyor? Mesela annesi Blöküçe gitmiş.
0: Abi işte.
1: Aslında dinlemez normalde.
0: Konuyu yani
1: normalde dinlemez ama giderken abi birkaç şarkısını bilelim ki bağır diyor. Etrafta diyor şey olmasın.
0: Evet. Gökhan demiş ki denizlere hakim olan her yere hakim olur diyor. Ecdadımızı saygıyla rahmetle anıyorum diyor. Biz de anıyoruz efendim. O yüzden bahsettik zaten. Barbaros Hayrettin Paşa.
1: Tüm komutanlarımızın emeklerine sağlık.
0: Revize Deniz Savaşı. Türkiye, İtalya milli maçı var. Onu söylemiş olabilir diyor demiş Cehun Bey. Maçımız varmış hocam. Detay alabilir miyiz sizler?
1: Evet sevgili Yıldırım, 21.45'te maçımız var. Bursa'da oynayacağız. İkinci maçımız Uluslar Ligi'ndeki. İlk maç Fransa maçıydı. Çok sevimsiz geçti. Aslında kazanabilirdik. Öyle bir maçtı. Kötü değildik. Böyle acayip kötü değildik. Ama 1-0'lık skorla sahadan yenik ayrıldık. Bir Arda Güler resitali seyrettik. İnşallah bu akşam da bir Arda Güler resitaliyle maçı 1-0.
0: Atademirel.
1: 1-0.
0: Biz kazanırız. Arda Güler.
1: Güler.
0: Ben de diyemedim. Arda Güler.
1: Arda Güler. İnşallah bizden yana olur bu sefer şans.
0: İnşallah.
1: İtalya karşısında biz sağdan galip ayrılırız.
0: Ben senin ses tonundan tanırım. Hiç umudun yok. Ben çünkü o ses tonunu biliyorum, senin o ses tonunu.
1: Anlıyorum.
0: O kadar umutsuz konuşuyorsun ki böyle.
1: Heyecanı yok.
0: Konuşmuş olmak için.
1: Heyecanı yok. Ama inşallah, Fransa maçı için de sevgili Yıldırım çok fazla heyecanım yoktu ama sağdaki takım
0: diyorsun.
1: Fena değildi.
0: Furkan Bey, rüyamda tomar tomar para gördüm diyor. Hepsi 10 liraydı. Hocam bir yorumlayabilir mi diyor rüyamı diyor.
1: Ya 10 liralık rüyaları yorumlamıyorum maalesef.
0: Belli bir limitin üstünde yorumluyor.
1: Yani onlar en az 200 TL olması gerekiyor.
0: En az. Başka bir dinleyicimiz var. Günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Özgür Bey yazmış. Rüyamda araba sahibi oluyordum. Arabam kırmızıydı. Hocam bir yorumlayabilir mi diyor.
1: Oo çok güzel. Sevgili Yıldırım, araba sahibi olmak yeni bir güzel bir haber. İlla araba sahibi olacaksın yücük. Gerçek hayatta da araba sahibi olacaksın anlamına gelmeyebilir. Hı-hı. Çok güzel bir haber.
0: Kırmızı, ne ama ne?
1: Kırmızı ateşli alevli bir haber sevgili Yıldırım. Böyle içini gıcırdatacak, hareketlendirecek, alevlendirecek güzel bir haber alacaksın. Çok kısa zamanda. Çok
0: İnşallah. Zamanda. Yavuz da diyor ki İtalya'yı yararız. Endişeye mal yok demiş.
1: İnşallah. Hadi inşallah.

0: Hocam hiç rüya görmüyorum, bu normal mi diyor. Son soru olsun bu da. Rüya hiç normal görmüyorum.
1: Aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ben de hiç rüya görmüyorum. Hiç rüya, hep istiyorum ki rüya göreyim. Rüya
0: hiç.
1: Hiç yani şöyle yani ne derler sevgili Yıldırım? Hani birine sorup lan şöyle bir rüya gördüm, bunun anlamı ne diyebileceğimiz rüyalar görmüyorum.
0: Sen gördüğün rüyaları mı şey yapamıyorsun?
1: Anlamlandırılacak rüyalar diye.
0: Görmüyorsun.
1: Benimkiler
0: tamam.
1: Bayağı
0: dağınık.
1: Benimkiler bayağı şey yani.
0: Ne?
1: Yani her dağınık şey rüyalar. Belli, rüyada her şey belli.
0: Ben zaten uyanmadan tabirliyorum.
1: Tabirleyebilirken. He diyorum bundan. Ay. Başı belli, sonu belli.
0: Anladın mı?
1: Sonu belli.
0: Bazı rüyalar çok karışık oluyor, böyle manasız.
1: O zaman işte.
0: O zaman işte tabire gerek oluyor.
1: Tabire gerekiyor.
0: Seninkiler
1: tabire
0: belli, ne olur belli.
2: Ben de sorabilir miyim? Ben de hep düşecekmiş gibi oluyorum.
0: Rüyanda düşecekmiş
2: evet,
0: gibi oluyorsun.
2: Evet, hep düşüyorum.
1: Ayağını kaydıranlar olabilir senin. Ayağını kaydıran şirkette izinde olabilir şu an.
0: Oğlum rüyada düşmek tam tersi değil mi yani gerçek hayatta yükselmek?
1: Yok, düşmek ayağın kayacak, tam tersi değil. Birebir aynısı sevgili Yıldırım.
0: Hmm.
1: Düşüyorsan sevgili Yıldırım geçmiş olsun.
0: Da düşüyorsun.
1: Normalde de düşeceğin anlamına gelir. Sokakta değil, şirkette, işsel yaşamda.
0: Kariyer olarak.
1: Özel hayatta da olabilir. Özel hayatta da çelme takılacak sana. Bana çelme geliyor Sena, çelme.
0: Sabaha kadar 10 farklı rüya görüyorum. Hangi birini yorumlatayım demiş.
1: Mix yapmışsın sen. Nasıl bir o rüya ya? Eskiden nasıl Fatih öyle. Bey de çok rüya görürdü. Uzun zamanda da rüyalarından bahsetmiyor
0: rüya
1: ya.
0: Görmüyorum.
1: Rüyalarına da nazar değdirdik adamın.
0: Son
1: bu
0: iki
1: kadar
0: yıldır
1: rüya
0: görmüyorum.
1: Dedik, böyle rüya mı görülür dedik. Her gün bir şey anlatabiliyordun. Güzel rüyalardı senin rüyalar.
0: Ne oldu hocam? Yaşlandık diye mi görmüyoruz?
1: Bilmiyorum.

0: Görmüyorum sevgili. Başka değişti mi hiç mi görmüyorsun? Yani başka bir şeye evrildi mi rüyaların?
1: Yok hiç rüya görmüyorum.
0: Rüya yok.
1: Yani çok nadir böyle görüyorum ama.
0: Hatırlanmıyor o da.
1: Yani hatırlasan da bir şeye değmeyecek rüyalar yani. Manasız boş.
0: Niye gördüm ki ben bu rüyayı?
1: Bence yaşımız ilerledikçe artık.
0: Rüya da gitti.
1: Rüya da gitti abi.
0: Hayal de göremiyorsun.
1: Valla. Çiğdem ne yazmış dur bakayım. Ben şöyle bir at gördüm rüyamda. Bakayım.
0: Nasıl bir atmış bakalım.
1: Of be, ata bak, atın üzerinde nazar boncuğu var, ne bu? Evet, şey, tavus kuşu tüyü.
0: Tavus kuşu
1: şey
0: tüylü
1: var.
0: At, yapay zekalı at.
1: Eyvallah.
0: Böyle şey bir at yaptım? Gerçekte görsek zaten herhalde bayılırız olduğumuz yerde.
1: Rüyamda top seviyeyi yaşadım diyor. Atatürk'ü gördüm, karşılıklı konuştuk.
0: Oo. Rüyaya bakar mısın?
1: Vay be.
0: Demek ki o şeyle çok muhatap olmuş sevgili Yıldırım rüyadan önce yatmadan
1: çok
0: önce.
1: Çok tarih mi okudu?
0: Tarihsel olaylarla çok muhatap olmuş. Bir belgesel seyredilmiş, bir şey olmuş olabilir. Ya da çocuğa ders çalıştırıldı, kafa gitti.
1: O da olabilir. Doğru. REM uykusuna geçemiyorsundur, ondan olabilir demiş.
0: İşte nasıl geçeceğiz abi REM uykusuna, nasıl geçeceğiz?
1: Evlendiğimizden beri rüyada görmüyorum. Gitti be.
0: Hani vallahi yattığımız saat de geç saatler değil sevgili
1: Yok
0: Yıldırım.
1: Abi ben 10 dediğimi benim kafa gidiyor.
0: Gidiyor güzel saatlerde.
1: 10.30 ben tamam iptal.
0: Ya, iptal ya, yetişkin bir insan için, yetişkin bir ergen insan için sevgili gayet iyi bir saat yatış. 10, 10.30, 11. Yani artık REM'in kralı diye yaşamamız gerekiyor. Bir şeyler bize engelliyor.
1: Amcamı çok eleştiriyordum. Amcama döndüm ya.
0: Yatağımızı
1: misafirliğe giderdik. 9.30'da uyurdu.
0: Yatağımızı mı değiştirsek? Ne? REM uykusu için. Ulan şuraya bir yatak reklamı var ya.
1: Çok iyi giderdi. Çok acayip. Şuraya var 10 numara yatak reklamı giderdi ya.
0: REM taş. REM uykuları için birebir.
1: REM taş mı?
0: REM taş.
1: Yol mu yapıyor oğlum?
0: REM taş. Taş gibi yatak.
1: REM taş. Yatıyorum, uyuyorum. REM taş.
0: Bu. Nasıl? REM uykusunu kaçırmıyorum.
1: Evet.
0: Güne enerjik kalkıyorum, başlıyorum.
1: REM taşla saat başı gibi mesela şey bir
0: güzel,
1: şey
0: olur. Güzel.
1: Damla ile konuşalım mı?
0: Halledelim bunu.
1: Efendim kısa bir ara, saat başı sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış başladı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Sultan Gazi'de bir iş yerini, bazı mahallelerde ise evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı. Ankara'da ise gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören'de rogarlar taştı ve bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerine doğan lağım suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etmek için seferber oldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, terörsüz Türkiye süreci ve 2027 bütçesi bulunuyor. Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri kararı alındı. Başsavcılık 45 firma ve 19 fon içinse tedbir kararını kaldırdı. Öte yandan haklarında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan o dönemin eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili siyasi adımlar atılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kurulan kurulun bugün ikinci toplantısını yapacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağına yönelik iddiaları yalanladı. Açıklamada, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek fabrikasındaki su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, biri ağır, 3 işçi de yaralandı.
7: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
6: A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçının seremonisinde İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları İsrail Milli Marşı'nın okunduğu esnada yere bakarak rakibini protesto etti. Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasını Anadolu Efes Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.
7: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 43 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 50 dakika.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Antalya ve Adana 27, Kayseri 19, Trabzon 22, Erzurum 23 ve Diyarbakır 31 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam.

0: yol şarkılarını sundu. Show devam eder. 8'i 9 dakika geçer.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne güzel oldu ya. Ne güzel oldu. Yumuşattı şarkı.
1: Güzel şarkıdır. Yumuşattı. Severim.
2: Bana şeyi hatırlattı sevgili Yıldırım. Elinize sağlık bu arada şarkıyı tercih
1: için. Rica ederim. Bu şarkıyı dinleyince böyle huzurlanıyorum. Hani böyle hafif. Bir de bu havaların şarkısı bu şarkı.
2: Tam yani. Havalı. Tam yakaladın. Güzel havada yakaladın. Bir de tam böyle sevgili hafif yağışlı bir şekilde şehirler arası otobüs yolculuğunu yaptığını düşün.
1: Evet,
2: yapıyorsun.
1: Evet.
2: Ondan sonra bir dinlenme tesisine giriyorsun.
1: Evet.
2: Dinlenme tesisinde mola bitiyor. Evet. Mola bitiyor. Güzel böyle ferahlamışsın. Hafif
1: otobüse biniyorsun.
2: Otobüse biniyorsun. Tam 5 dakika geç. Geçiyor, sıkışıyorsun, tuvaletin geliyor.
1: Evet,
2: daha
1: evet.
2: Daha 3 saat daha var önünde molaya.
1: Öyle bir şarkı
2: molaya,
1: mı?
2: Öyle bir şarkı, bastırır bastırır kendini dur. Geliyor, gelir, hissedersin onu.
1: Çok sıkışmışsındır ama moladan çıkalı daha 5 dakika
2: daha
1: olmuştur.
2: Daha yeni çıkmışsındır. Evet, evet, daha evet. Niye az önce gelmedi diye kendi kendimi düşündüm.
1: Öyle bir şarkıdır bu şarkı.
2: Öyle hissettim.
1: Ben de hocam heyecanlanınca bana olur o.
2: Böyle heyecanlanınca,
1: ben de
2: hemen gelir.
1: Hemen böyle bir.
2: Hemen kahve içmiş etkisi heyecanla beraber.
1: Niye öyle oluyor sayın hocam?
2: Çok sevgi, vücut sevgili Yıldırım.
1: Bir doktor var mı aramızda bunu bir cevaplandırsın ne olur kurban olayım.
2: Biyolojik mekanizma.
1: Hayır orada peristatik kaslar mı hareket ediyor?
2: Çalışıyor sevgili, bütün vücut çalışıyor. Heyecan olunca ne oluyor? Heyecanla kalp hızı atmaya
1: başlar. Sizde de mi öyle peki?
2: Tabii heyecan, kalp hızı atmaya başlar.
1: Senan sende de mi öyle oluyor?
3: Evet, heyecan ve korku.
1: Aa korku. Korku da bende yok.
2: Korku da zaten direkt kendi heyecanlanmadan bırakıyorsun.
1: Heyecanlanınca ben de hemen tuvalete ihtiyacı asıl oluyor.
2: Geliyor sevgili Yıldırım. Ben bağırsaklar kalbin kan pompalamasıyla bağırsaklar kasılmaya başlar.
1: Vücudun normal tepkileri bunlar
2: çok
1: o zaman.
2: Çok normal. Eğer vücudun heyecanlanma ve korkma sırasında bir tepki vermiyorsa çok tehlikeli.
1: Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bir çok hareket tehlikeli. Olması
2: bir lazım. Bir hareket kesinlikle olması
1: eyvallah.
2: Gerekiyor.
1: Eyvallah. Vardır bir karşılığı illaki yani. Değil mi?
2: Kesinlikle bak.
1: Yani vücut kendini mi korumaya mı alıyor bir şey mi yapıyor? Niye böyle yapıyor?
3: Adrenalin ve kortizol salgıladığı için sanırım bağırsak hareketleri artıyordu.
2: Artıyor.
3: Benim çok olduğu için bakmıştım meraklı.
2: Bir şeyler ters gidiyor diyor. Ya da bir şeyler başka türlü gidiyor.
1: Vücut diyor ki bir şey oluyor diyor.
2: Bir şey oluyor. Hemen vay diyor be. Bir şey oluyor. İçeride bir şey varsa diyor ben görevimi yapayım dışarı çıkartayım.
1: Benlik bir durum yok diyor. Stres hormonları. He, sempatik aktivite diye geçiyormuş bak. Yazdılar hemen görüyor
2: sempatik
1: musun?
2: Sempatik aktivite ben başka bir şey anlıyorum ondan.
1: Oğlum bu sempatik o kaslarla ilgili bir şey.
2: Sempatik aktivite evet o da kas. Benim dediğim de kas.
1: Sena'nın programı yüzde kaçı kaldı demiş dinleyicimiz efendim. %50'si.
3: %50'si.
1: %50'sini bitirdiniz. Yediniz be %50'sini. Valla.
2: Helal olsun be.
1: Helal olsun size sevgili dinleyiciler.
2: Şurada bak şeyin bitmesine, ayın bitmesine de 2 gün kaldı.
1: Ne kaldı ki şurada?
2: 2 gün kaldı ya bitti.
1: Vallahi
2: gitti.
1: Bitiyor ya.
2: Bağışlar yatacak 2 güne.
1: Ne diyorsun ya?
2: 2 güne tabii bugünü sayma yatağını onu da sayma 2 gün.
1: 28 bu ay kaç çekiyor?
2: 30.
1: 30 yok 30. Ya 31 ya. 30 mu? Ya, 30. Ağustos 31'di doğru.
2: Ağustos 31 bu ay 30.
1: Hadi bakalım bir şey kalmadı. Parasempatik olmasın demiş. Bilmiyoruz. Dinleyicilerimiz doktor olanlar ya da sağlıkla ilgili.
2: Yazdı zaten yazdı. 2 tane hekimimiz yazdı sevgili. Biri tesisat biri berber. İşinize yararsa arayabilirsiniz diye.
1: Eyvallah teşekkür ederiz. Ver gelsin bakayım çocuğum.
2: Veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti sevgili Yıldırım. Çocuklarda obezite sıralamasında Avrupa'da 1. sıraya yerleşmiş.
1: Yok artık
2: dünyada
1: be.
2: Dünyada 3. ülke olmuşuz. Çocuklarda yiyoruz herhalde sevgili Yıldırım.
1: Bayağı yiyoruz.
2: Öyle karbonhidratlar, paketli gıdalar herhalde.
1: Çocuklarımız tüketime. Obez mi?
2: Obez sevgili
1: Yıldırım. Hiç Avrupa'da iyi bir yere gitmiyoruz ya.
2: Avrupa'da 1.
1: Çocuklar
2: sıradayız.
1: Obez. Yeni çocuk doğmuyor. Bunlar hep negatif şeyler, kötü
2: negatif,
1: şeyler.
2: Negatif, kötü şeyler. Hep etkiliyor bunlar. Nüfusu etkiliyor.
1: Çözüm?
2: Çözüm yok, sadece haber bu.
1: Yemeyeceğiz.
2: Yani artık şey diyorlar ya işte paketli gıdalardan uzak tutun, şekerli gıdalardan uzak tutun. İşte o şeylerden... Ne derler hamur işlerinden, karbonhidratlardan, glutenden falan filan sevgili Yıldırım. Ama biz şeye çocuk kilo alınca seviniriz biz mesela. Hani 3 yaşında çocuk bakarsın kendi yerinde dönemez. Maşallah kuzuma ne güzel. Ulan ne maşallah.
1: Ya ekmeksiz götür götür götür götür götür ekmeksiz ye.
2: Ekmeksiz gene ekmeksiz diyeni duymadım ben hep ekmeğe anan ya.
1: Abi şu o yemekle ilgili çocukluğumuzdan kalma bir travma var. Herkes travmasını yazsın yemekle ilgili. Mesela ben hemen söyleyeyim arkandan ağlar. Ben hala bak 40 yaşıma geldim. O yemediğim yemeğe son bir bakıyorum.
2: Ya
1: arkamdan ağlıyor mu acaba diye.
2: Tabakta pirinç tanesi kalmasın diye parmağımla ağlıyorum en son kaşığa gelmiyor.
1: Çocuk olur o kadar derlerdi. Yemekle ilgili travmalarımız bunlar bizim ya. Yani bizi çok yedirdiler abi. Ağzımıza tıkadılar. Yemiyorsa da zorla yedirttiler. Abi şimdi... Biz...

0: Çocukları da öyle yapıyorlar biliyorsun.
1: Bizi korkuttular. Bizi israfla şey yapsalardı, yeğitselerdi israfla. Şimdi bütün...
0: Öğrenirdik en azından.
1: İsrafta da biliyorsun çok önemli bir yerdeyiz biz. İsraf, ekmekler,
0: İsraf ediyoruz.
1: Atılan yemekler konusunda da israfta da çok lideriz. Avrupa'da birinci olabiliriz yani.
0: Evet. Şu yemekle ilgili travmalarınızı bize yazar mısınız WhatsApp'tan? 536-901-8902. Var mı travma?
2: Benim yemekle ilgili değil, yememekle ilgili. O zaman da kilo problemim vardı tabii ki. Annem şey... Bir gittiğimiz yerde Sena tok diyordu hep.
1: Ama
2: bu travma yani. Bak, niye tok diyorsun? Açım aslında. Canım istiyor oradaki patates salatasını yemek.
0: Sena da yemeyecek değil mi kızım? Ha? Yemeyecek misin Senacığım? Yemeyecek misin?
1: Yok ya. Yeni yedim ben.
0: Yemeyecek. Bırak o muzu. Muzu bırak, yerine bırak. Yerine bırak.
1: Bir ısırık alayım ben.
0: Hayır annem. Hayır annem. Sena yemeyecek. Sena yemiyor.
1: Ben yiyorum. Annem tembihledi.
0: Kızım, daha yeni yedin evde. Yeter. Hadi bakayım. Bu ne, ağlama sesi mi bu?
1: Evet.
0: İğrenç bir ses.
1: Sadece kilo için değil ki Sena'nın bahsettiği. Eskiden başkasının evinde yemek yemek zaten hani.
0: Tabii.
1: Evde yedirir götürürlerdi. Normalde de hani sadece kilo için değil.
0: Yasin diyor ki benim yemekle ilgili travmam şu. Sürekli ekmekle ye diye bir şey vardı diyor bizde diyor. Az su iç, miden dolmasın.
1: Gıda.
0: Yemek ye, yemek. Yemana. Arkadaşlar, obezitede birinci sıradayız.
1: Çocukları salın.
0: Çünkü çok yediriliyoruz.
1: Ondan sonra aynı çocuklarla uğraşıyoruz. Bunun da gırtlağı durmuyor diye.
0: Evet.
1: Sağda solda kendi çocuğunuzu anlatıyorsunuz. Çünkü yedirdik yani. O tabak bitmezse kafandan aşağı dökerim derlerdi bizde diyor. Bak kafa... Korku ya.
0: Abi bu nedir ya?
1: Kafandan aşağı dökerim.
0: Kahve mi içersen, çay içersen esmer olursun derler.
1: Siyahi.
0: Ne bilelim biz zenciliğin daha kıymetli olduğunu demiş. Ahmet.
1: Domates yemediğin için babam dövmüştü diyor. 25 yaşına kadar ağzıma sokmadım domatesi. Al sana travmanın kralı.
0: Abi travmanın kralı ne biliyor musun demiş. Emrah diyor ya bizde aç ağzına uçak geliyor derlerdi. Hala ağzımı açtım mı?
1: Bekliyorsun. Ağzımdan... Bak pardon, Afyon'dan İzmir'e kadar gözlemeyi ağzımda sakladım diyor ben.
0: Niye?
1: Çocuklarda bir de bu vardır biliyorsun. Ağzında yemeği yermiş gibi yapar. İstemediği, sevmediği bir şeyi çiğnemez de yutmaz da ağzında bekletiyor.
0: Ay.
1: Yolda diyor Afyon'dan İzmir'e kadar ağzında gözlemeyi içinde.
0: Abi ne kadar acı bir şey ya bu. Korkudan ya.
1: Korkudan.
0: Allah korusun, boğazına da kaçabilir.
1: Yemiş gibi yapıyorsun orada.
0: Misafirlikte o yemez denirdi diyor Soner yazmış. Benim de yemekle ilgili travmam bu diyor. Küçükken yokluktan çorbaya ekmek banarak yerdim. Şimdi ekmekten vazgeçemiyorum. Millet tiksinir. Ben de bağımlılık yaptı ekmek diyor.
1: Bazıları ekmeksiz hiçbir şey yapar. Patlıcan yemiyor. Abi ekmeksiz yenir mi yapar?
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Benim Bursa'da çok sevdiğim bir kardeşim var. Şu an çok durumu çok iyi. Çok zengin. Yani bayağı durumu iyi. Biz en son onunla bir yerde yemek yiyorduk. Böyle kallavi bir restorana götürdü sağ olsun. Çok hızlı yedi. Oturdu dedi ki... Ne kadar hızlı yedin farkında mısın dedi. Dedim oğlum hakikaten çok hızlı yedin ya, bu nedir? Dedi ki bu dedi.
1: Küçükken süre tutuyorlardı.
0: Hayır. Biz dedi 9 kardeştik. Hızlı yiyen doyuyordu. Oğlum yemek kalmıyordu diyor.
1: Mecbur.
0: Benim travmam bu diyordu.
1: Ama hala devam ediyor, vazgeçememiş.
0: Oğlum artık yavaş ye ya. Zenginsin sen dedim ya. Rahat ol.
1: Yerleşmiş artık vücuda.
0: O da onu söyledi. Yerleşmiş mi bana diyor.
1: Geçmez.
0: Hızlı yiyorum ki.
1: Doyayım diye. Doyayım, aç kalacağın korkusu var. Bir tencere ortada 9 kişi.
0: Tabii.
1: Girişiyorsun. Abim bezelye yeme diye babam ceza verdi. 24 saat yemek yedirmedi diyor. Aç kaldı.
0: Ne diyorsun?
1: 24 saat.
0: Travmanın dibi ya bu.
1: Bezelye yemedi diye.
0: Mesela çocukluk travmam benim dolma biber yemeyeceğim diye annemle ilatlaştım. Dolma biber tabağına kafamı soktu.
1: Şiddet.
0: O günden beri en sevdiğim yemek dolma biber.
1: İyi, nefret etmemiş. Yani belli bir süre yersin, ondan sonra lanet olsun dolmasına biberine diye.
0: Ekmeğin köşesini yersen erkek çocuğun olur derlerdi diyor. Benim de travmam bu diyor, yemekle ilgili travmam.
1: Al işte.
0: Bu.
1: Bak yemezsen nişanlın çirkin olurdu derdi annem bana diyor. Yemek yemezsen nişanlın çirkin olur.
0: Karnı yarık yemezdim diyor. demiş. Ama niye mesela travmanızı soruyoruz efendim. Neden yemiyordunuz ya da yemiyorsunuz

0: Üniversiteye giderken otobüs tavuk ezmişti diyor. Otobüs tavuk ezdi. Normal üstünden geçti. Hmm. Eve gelince de yemekte karşıma tavuk çıktı diyor.
1: Haydi.
0: Ben o tavuğu yiyemedim. O gün hastalandım. Aylarca diyor bir daha tavuğu ağzıma süremedim.
1: Travma işte.
0: Bu da bir travma. Bu İlla anneden travma. Babadan gelmesi gerekmiyor.
1: Evet. Yemezsen köpeklere veririm yemeği derlerdi. Mecbur yerdik.
0: Çünkü bir daha yok.
1: Çünkü bitti. Başka yemek
0: bitti.
1: Yok diyor.
0: Orada bitti.
1: Tabii.
0: Tencerenin dibini sıyırırsan düğününde kar yağar derlerdi bizde. Diyor ki sıyırtmazlardı.
1: Mesut da diyor ki annem yufkayı ekmeği kızartırdı diyor çocukken. Bazen yanık olurdu. Eğer yanık yerseniz para bulursunuz derdi. Hepsini yerdik. Para bulacağız ayağına.
0: Kalmasın
1: şimdi
0: diye.
1: Mesela yanığı gördü mü yiyor.
0: O para gelecek.
1: Tabii. Küçükken bamya yememiştim. Abi tıklayamıyorum ki. Çok hızlı geliyor. Pilav tenceresinin dibini yersen düğünün güzün olur derlerdi bizde. Yağmur yağmış düğününde.
0: Bak onu da hep farklı. Yağmur yağarmış, kar yağarmış, güzel olurmuş. Bir sürü var pilav tenceresinin
1: dibinde. Ama Çiğdem demiş ki yemedik de evlendik mi sanki diyor. Bir şey de değişmedi demiş.
0: Yaramıyormuş demek ki.
1: Ya bununla ilgili Erzurum'da bir laf vardı ya. Erzurumlar bir yazabilir mi? Düğünün güzün olsun diye.
0: Güzün dediği...
1: Güz işte
0: güzel
1: yani.
0: Güzel geçsin. Anladın. Hayır, güz dediğimiz şey mevsimsel şeyden evet, tabir olarak.
1: Evet.

0: Yemekle ilgili travmalarınızı sorduk. Neden? Çünkü Türkiye obezitede özellikle çocuklarda birinci sıradaymış. Biz böyle büyütüldük dedik. Zorla yemek yedirilerek büyütüldüğümüz
1: tabii
0: için.
1: Tabii mantıyı ekmekle ye, pilavı yani ekmek yemezsen büyüyemezsin.
0: Biz obez olmayalım da kim obez olsun efendim?
1: Bana da amcam zorla ciğer yedirirdi diyor. Şu hal ben yiyemiyorum, ciğeri bıraktım diyor. Şu ara hala yiyemiyorum.
0: Yemeği yemezsen deli bile o yer derlerdi. Kim la bu adam diyor. 40 yıldır görmedim adamı diyor.
1: Köyde biridir diye düşündüm, o da mı değilmiş?
0: Deli biliyor.
1: Öyle biri yok.
0: Ömrün uzun ola, düğünün güzün ola.
1: geldi, doğrusu geldi.
0: Geldi, öyle derlerdi diyor.
1: Küçükken zorla bana yayık ayranı içirdiler. Ben o ayranı tıraş köpüğü zannettim diyor. Bana niye... Bir hafta hastalandım diyor.
0: Bana tıraş niye tıraş köpüğü, köpüğü içiriyorlar?
1: Tıraş köpüğü içiriyorlar diyor.
0: Benim de yemekle ilgili travmam şöyle. Çocuklar çay içmez kola içer derlerdi diyor. Çay içmez kola içer. Aa evet. Kola içiriyorlardı.
1: Çay içmeyelim diye mi?
0: Kola da içirmezlerdi ya.
1: Yok ya, içirmezlerdi.
0: Uğur'u ikiler biraz garipmiş.
1: Farklı. Biraz batıya
0: çay içirmeyip kola içiriyorlar.
1: Çay içsin çocuk ya.
0: Bırak çay içsin bari ya.
1: Bırak çay içsin. Bir demlik çay içsin. Bir bardak kola da neyidir?
0: Kurban bayramı inekler kesildiğinde işkembeyi gördüğüm için işkembeyi yemiyorum. Bu da benim böyle bir travmamdır diyor Soner. Hayvan öyle görmüş.
1: Görmüş bak, korkmuş. Çocukken annem kalkan balığı almıştı. Kalkan balığının derisi bebekli benekli olduğu için tiksindim. 40 yaşındayım hala balık yiyemem diyor. Kalkan balığı.
0: Abi işte bir travma vücuda girdi mi?
1: Çıkmıyor.
0: Çıkmıyor.
1: Çıkmıyor. Benim travmam da şu, çocuklarda çay içme altına içersin derlerdi diyor. Akşamları içmekte korkuyorum.
0: Ve yapılırdı biliyor musun?
1: Akşamları korkuyorum
0: abi
1: diyor.
0: Bizi işliyorlar mıydı neydi?
1: Tabii sana veriyor onu, veriyor. Sen de...
0: Çok içtiğini yapacaksın, çok içtiğini altına yapacaksın.
1: Yapıyorsun sen yapıyorsun de.
0: Abi. Yapıyorsun. Yemekle ilgili travmalarınız. Abi güz ne anlamadım diyor Can. Ya güz işte hiç duymadınız mı efendim? Sonbahara diyorlar güz.
1: Güzün olsun.
0: Güzün de diyor sonbahar. Ayrıca bana yazacağına Google'a yazsın. Bana niye yazıyorsun?
1: Bir gün halam pazar dönüşü.
0: Ya dinleyicim bu tavrı.
1: Anlık ya, hemen tepki alacak ya.
0: Tabii.
1: Abi hemen uğraşacak abi, gir Google'a bilmem ne yap, yüzün ne demektir.
0: Sor radyoyu söylesin.
1: Sor radyoyu söylesin. Bir gün halam pazar dönüşü bize uğradı. Poşette muz vardı. Halam sordu yer misin dedi. Ben de çocuğum istedim yedim. Sonra halam gitti, annem bizi bir güzel dövdü beni diyor. Sen arsız mısın, evde muz yok mu diye. 40 yaşındayım, daha yeni başladım muz yemeye diyor.
0: Abi
1: yeni.
0: Beni de döverlerdi. Bir kivi de kivi.

0: Bir de özellikle muz ve kivi her yerde, kivi abi, herkesin evinde de olmaz.
1: Hatice yengemlerde kivi olurdu. Yerdim böyle, aşırırdım oradan. Annem çok kızardı, döverdi ya. Evde yiyeceksin. Orada, yok mu demeyeceksin.
0: Arsız.
1: Arsız, evde de var bu arada.

0: Meyve ağaçlarından ağaç koparmayalım diye ilaç da onlar. Zehirlenirsiniz derdi diyor. Bir dönem korkudan meyve yiyin. Yiyemedim diyor.
1: İşte yani. Travma bu.
0: Travma bu işte.
1: Zeytini bir de... Anlamadım. Ünal Bey anlayamadık mesajınızı, onu bir tekrar yazarsanız.
0: Çocukken yalan söyledim diye ağzıma acı biber soktular, sürdüler, böyle yandım diyor. O gün bugün ne acı ne tatlı biber ağız hayatıma sokmadım.
1: Küçükken bana çay verirlerdi. Vermeden önce dikkat et, dökme derlerdi. Benim elim ayağım dolaşıp çayı mutlaka
0: dökerdi.
1: Döküyordum. Onlar da ha gene döktü derlerdi. Şimdi psikolog oldum, iyi anlıyorum olayı diyor. Olayı çözümleyebiliyorum demiş Yunus Bey.
0: Tabii sana onu veriyor baştan.
1: Abi kotluyor seni.
0: Kotluyor seni. Bu kesin döker.
1: Kesin döker. Kesin yapar. Kesin. Bilmem ne.
0: Öyle döküyorsun. Dedikçe döküyorsun. Yapamıyorsun da.
1: Evet. Diyor ki gelen mesajları dinliyorum da küçükken bana kimse bir şey dememiş. Domuz gibi önüme ne gelse yiyorum. Ne gelse yiyorum diyor.
0: Bir de böyle şeyler baba. Küçükken benden yaşça küçük kuzenimin düğünü olmuştu. Sünnet düğünü. Kavurmalı pilav yaptılar. Etli pilav yerken halam çıkmış demiş ki bak yediğin ette kuzenin bir parçası var he ona göre demiş. O gün bugündür etli pilav ağzıma sürmedim.
1: Aklıma bir şey geliyor. Bu diyor. Küçükken.
0: Halaya bak ya.
1: Yalnız küçükken çok dinleyicimizi kurban bayramında o kurban alanına götürmüşler. 20 yaşına kadar et yiyemedim diyen var. Sefa onlardan biri.
0: Ben de hastalanmıştım kurbanda.
1: Et yiyemiyor.
0: Et yiyemedim. Bir süre et yiyemedim.
1: Niye?
0: Ama şeyden değil.
1: Manzaradan dolayı mı?
0: Yani şey geldi böyle değişik geldi. Ete karşı böyle bir duyarlılık oluştu. Hmm. Ağzıma atıyordum diş etlerimin diş köklerim ağrıyor. Nasıl ağrıyor?
1: Şimdi?
0: Şu an bir şey yok gömüyorum. Hmm. Şu an bir şey. Kısa sürdü. Yemekle benim de aram iyi olduğu için sevgili çok etkilenmedim kısa. 3-5 ay.
1: Misafire giderdik ev sahibi birden çok seçenek sunardı içecek veya yiyecekte. Annemiz ikramı da geri çevirmemek için... Bizim içimizin gittiği şey değil de kendi aklındaki şeyi yani ya da bizim adımıza konuşuyordu diyor. O gün bugündür misafirliğe gittiğimizde en mütevazi her evde olan ikramı tercih ediyorum diyor. Diğerini tercih etmiyorum.
0: Lüks olanı bırakıyor.
1: Çocukluktan kalma bir şey diyor.
0: Drama.
1: Lüksü bırakıyorum sıradanı alıyorum demiş.
0: Kuru fasulye pilava devam ediyorum. Suşi varsa elimi sürmüyorum.
1: Suşiye dokunmuyorum.

0: Çocukken tombiştim, salatanın suyuna ekmek banıyorum diye annem ellerime vuruyordu. Şimdi hala bir tereddütle yiyorum. Üzüldüm lan.
1: Ya abi salata suyu dikeceksin kafaya ya.
0: Tabii ya.
1: Bırakın.

diye ağlama komasına girdim. Hala kıymalı yumurtamı paylaşamam. Çocukluk travmalarınız ama yemekle ilgili.

0: Düşmeliyiz eksilmesin sakın gülüşlerimiz. Bir süre ortadan kayboluruz, senle öğrenir gelir ve de yine deneriz.
1: Kıymalı yumurtaya balkonda arı kondu. Hepsini arı yiyor.

0: Kafa açan uzman.
1: Kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. 8.31 burası Alem FM. Uğur Derin Dondurucu'nun
2: katkılarıyla
1: aradan sonra geliyoruz.
0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Reklam.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre artisi var.

0: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
1: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otomatik.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.

her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.

0: Aşı operasyonu olmuş galiba. Nedir?
1: Dün kolumu vidaya çarptım.
0: Vidaya?
1: Ama hızlı yürüyorum.
0: Evet. Böyle
1: sürttüm. Oo. Sürtünce orası delindi. Tabii.
0: Yarıldı mı?
1: Yarıldı. Yarma yaptı. Hastaneye gittik. Selahattin dedi ki abi tetanoz olabilirsin dedi. Olmazsın, aşı olmazsın
0: aşı.
1: Dedi.
0: Evet. Küçük bir sıyrıkla da tetanoz olmaya giden, aşı olmaya giden erkek de ne bileyim.
1: Ama bu oğlum hastalık bu yani.
0: Yani kedi patisini görmüş.
1: Bu arada dedi ki iki günde de duş almıyorsun dedi.
0: Nasıl yani? İki gün duş yok mu?
1: Duş yok.
0: Abi evli baklı insanlarız ya.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Az önceki bu tetanozla ilgili best of'tan sonra Ebru Hanım kendisi mesaj atmış, diyor ki aa öyle değil diyor, tetanoz hastalığı etkeni bir bakteri yaşayabilir orada diyor. Aynı bakteri gül dikeninden bile bulaşıp öldürebilir bizi, sizi demiş efendim. Tehlikelidir diyor.
1: İyi yapmışsınız diyor.
0: Zor koşullarda olarak yaşayan bir bakteridir diyor. Bizi tedbirli olmaya iter demiş. Biz de onun altını çizmiş olalım efendim. Bizim Adem yazmış. Adem diyor ki, Adem Katır Ağa. Adem benim ta liseden arkadaşım, sınıf arkadaşım. İlkokuldayken bana pişmaniye verdiler. İlk defa yiyorum. Ağzımın kenarına yapıştı. Çıkmayacak diye ben bir kork. 30 yıl oldu pişmaniye yemiyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pişmaniye ile ilgili. Abi hiçbir İzmitli pişmaniye yemez biliyor musun? Misafirliğe götürür. Şu an bizi dinleyen, ben de İzmitliyim.
1: Herkes birbirini pişmaniye götürüyor.
0: Abi kim bir İzmitliyi pişmaniye yerken göremezsin.
1: Çünkü artık yemiş, o kadar yemiş ki.
0: Yok yok.
1: Hiç mi yememiş?
0: Pişmaniye öyle bir şey değil. Pişmaniye birine götürülür. Evde yenmez.
1: Hediyelik bir şey.
0: Hiçbir pişmaniyelinin evinde pişmaniye
1: ben yok. Ben de şey
0: pişmaniyenin evinde ne ya? İzmitlinin evinde pişmaniye yok.
1: O kadar çok yemiş ki çocukken, öyle anlıyorum. Yani bir daha değil, yememiş değil, gibi hiç değilmiş. Değil.
0: Pişmaniye birine götürülür. Yenilmez. Sana kanım geride mi kalacaktı? Darıldım. Bu arada İzmit'te pişmaniye alırken birazcık pazarlık edin. Bunun altını çizeyim. Bu önemli.
1: Allah her yerde.
0: Birazcık pazarlık edin.
1: Neden peki böyle
0: edin
1: bir...
0: Edin abi.
1: Küçük bir şey verdin, bir tüyo verdin, kaçtın sanki.
0: Birazcık pazarlık iyidir. Tabii abartmamak lazım ama pazarlığımızı edelim.
1: İndirim yapıyorlar mı peki pazarlık yapınca?
0: Ederler, yaparlar. Daha erken mi yerim
1: sanki bir şey?
0: Genelde yaparlar. Ha,
1: iyi güzel.
0: Üzmez, İzmit esnafı üzmez yani.
1: Bir de Çorumlular da leblebi yemez abi diyor. Aynı
0: bak aynı kafa yani.
2: Ordulular da fındık yemez.
0: Fındık yemez yani. Bir yerin bir şeyi meşhursa oralılar onu yemiyor.
1: Yemiyor.
0: Abi. Niye bilmiyorum.
1: Ama mesela baktığımız zaman sevgili Yıldırım Diyarbakır.

0: Bakır'da, işte Gaziantep'te, Adana'da, kebapta, ciğerde.
1: Ya oğlum kardeşim, Erzurum'da da cağ kebabı, cağ kebabı yeniyor.
0: Yeniyor, başka, yeniyor. Ama o hediye götürülecek bir şey değil. Cağ kebabı düşünsene yuvarlak. Yatırmışsın. Közüyle beraber.
1: Babam da size cağ kebabı gönderdi. Yersin. Kayseriler de demiş, ne demiş? Pastırma almaz. Ne?
0: Pastırmayı yemiyorlar
1: ha,
0: mı?
1: Ha, pastırma almaz. Alsa yerler diyor. Ha, misafirliğe götürmezler demiş, parasından dolayı.
0: Kayserili abi.
1: Oğlum 20 bin lira vermiş ama misafirliğe götürür.
0: Misafirliğe de götürmez.
1: Kahramanmaraş, dondurmayı yiyoruz, ölümünü yiyoruz, kışında yiyoruz, her zaman yiyoruz.
0: Dondurmayı.
1: Evet.
0: Afiyet olsun. Yenir Maraş dondurması da, yenir be. Yenir.
1: Çocukluk yemek travmalarınız var mı diye sorduk sevgili dinleyiciler. Çocukken bir travma yaşadınız mı? Neden bunu konuşuyoruz? Şundan dolayı Türkiye çocuklarda obezite sıralamasında birinci sırada.
0: Avrupa'da birinci.
1: Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada. Bunun sebebini biz yayında çözdük. Çözdük. Dedik ki çocukken zorla bize yemek yedirirler.
0: Ver bir kukuli, arkandan ağlar. Gelsin bak, arkandan ağlar. Bak çocuk şarkısı bile arkandan ağlar. Kesin o da şeydir ya, yemekle ilgilidir. Bak şarkının orasını hatırlıyorum.
1: Bizi böyle büyütler, bu nesli de böyle büyütüyorlar. Bunu yapmayın be kardeşim ya. Yapmayın ya, bir nesli sürüttünüz.
0: Sürüttünüz yani, çocuk büyüsün, şişsin, bilmem ne olsun.
1: Bir de yemezsen şey olur.
0: Bir sürü bir şey olur.
1: Bir yerine bir şey olur derlerdi.
0: Yok öyle kararırsın, yok böyle şeytan görürsün. Öyle yok şişersin. Ağlarsın, böyle şişersin. Yok düğünün olmaz, yok nişanlın ölür.
1: Şimdi obez olmayalım, ne yapalım?
0: Ne yapalım?

0: Baksana
1: al
0: abi.
1: İşte, al işte abi, şarkı bile.
0: Bence çocukların tabaktakini bitirmesiyle ilgili bir yönlendirme değil de ebeveynlere az koymaları yönünde bir yönlendirme olması gerektiğini
1: düşünüyorum. Bak çocuğun ne yiyeceğine siz karar verebilirsiniz ama sevgili, ne kadar yiyeceğine bırak o karar versin ya.
0: Sevgili ebeveyn, az koy biraz, az koy biraz, az koy.

0: Oğlum ne güzel şarkıymış lan. Sena kamus bunu gün içi çalalım ya.
1: Kamus
0: Sena ne olur bunu gün için çal ya. Gün
2: Sena abi lütfen ya.
0: Sena.
2: Allah aşkına Kukuli çok ünlü biri.
0: Kaçta çalsın?
2: Bak Kukuli kaç dinlenmiş sevgili Yıldırım? Kaç dinlenmiş
0: bakayım
2: Kukuli?
0: Mi?
2: Kukuli kaç dinlenmiş? Bir bak bakalım Kukuli kaç dinlenmiş.
0: Bakıyorum kaç
2: dinlenmiş. Şu arkandan ağlar. Doğru kanaldan açtıysan eğer gerçi kendi kanalından açtıysan
0: dur bakayım,
2: eğer.
0: Dur bakayım kaç dinlenmiş bakıyorum hemen. Açmadı hocam açarsa söyleyeceğim. Arkandan
2: 800
0: ağlar.
2: Milyon falan mı kaç?
0: Göremiyorum onu ama bayağı bir din...
2: Çoktur sevgili Yıldırım. O kadar çoktur ki.
0: Bayağı dinlenmiştir ya. Açmıyor vallahi açmıyor.
2: Açmadı mı? Sena da bakabilirse eğer en azından oradan bak şimdi. Kukuli'nin izlenme oranına bak. Hmm. Bizim listedeki mesela kaçmış?
0: Kaç?
2: 32 milyon.
0: Çal. Sena bak. Çal. Gün içi çal.
2: Sefo'da 32 milyon var mesela.
0: Yoktur. Gün içi çal Sena bunu.
2: Lütfen Kukuli bizim kırmızı çizgimiz.
0: Kaçta çalacak? Ona göre radyomu açıp dinleyeceğim.
2: Saat başı.
0: Bir dakika. Kaçta Kukuli saati yapalım abi bugün?
2: Kukuli saati.
0: Hangi şarkısı çalsın ama Kukuli'nin?
2: Abi Kukuli'de çok şarkı var ya. Bu hangisini seçeceğiz?
0: Abi bugün, şimdi, bugün gün içinde...
2: Konuştuk, bunu çalalım o zaman.
0: Bak şöyle yapalım.
2: Kısa bir yerini mi?
0: Biz internet şeyini görebiliyoruz dinleyicilerimizin. Böyle hangi saatte pik yapmış falanı görebiliyoruz.
2: Online olarak. Evet.
0: Bir saat belirleyelim. Bugün o saatte bir Kukuli çalalım.
2: Tamam.
0: Hangi saat olsun?
2: Sena kaçta?
0: Sena söyle bakalım.
2: Sena söylemek istemiyor.
0: 11.50 nasıl?
3: 11.50 olmasın 12 olsun en azından.
2: 12.50.
3: Öğle molası gibi.
2: 12.50
0: abi öğle molası da millet nasıl dinleyecek?
2: Olmaz abi 11.50.
0: Olmaz. 11.50 falan olsun.
2: 11.50 iyi mi?
0: Herkes 11.50'de radyosunu açıyor Kukulisini dinliyor.
2: Bu kadar.
0: Hangi şarkısı ama Kukuli'nin?
2: Kısa versiyon yapacağız ona.
0: Kısa versiyon mu yapıyoruz?
2: Pasaklı Kukuli var en iyisi o diyorlar şu an.
0: Pasaklı Kukuli.
2: Seçelim.
0: Dur bakayım. Bunu mu diyorsun?
2: Bakalım.
0: Bu ya ben bunu biliyorum
2: bu
0: ya.
2: Bu şey gibi ya.
0: Bir dakika dur bir saniye.
2: Bunun müziği

0: Neydi bu şarkı ya?
1: Bir şey bu. Bu bizimkiler falan öyle bir şey. Hani evet, öyle bir müzik. İşte öyle bir müzik. Eski dizilerde.
0: Mahallenin muhtarları değil mi?
1: Onun benzeri bir şey. Neydi, mahallenin muhtarları var. Ondan sonra bizimkiler var. Yazlıkçılar. Yazlıkçılar olabilir.
0: Yok değil abi.
1: Bizimkilerin ikinci versiyonu.
0: Mahallenin muhtarları mıydı ya?
1: Abi mahallenin, o kadar çok...
0: Allah Allah, o muydu ya, bir saniye?
1: Perihan abla.
0: Perihan abla mıydı?
1: Perihan ablaya gel bakayım. Sen kim? Sen söyleyince.
0: Hayır be abi.
1: Mırıldanınca aklıma o geldi. Kimisi çok namuslu. Kiminin yok insafı.
0: Bu
1: dar gelirli insanlar, birbirlerini tanırlar. Yaşarlar.
0: Bu değil mi oğlum?
1: Çıksa da dönmez asla kavgaya, işi tatlıya bağlar, biri girip araya.
0: Şarkıyı atıp. Pasaklısın pasaklı. Yok değil ya.
1: Çok benziyor o zaman. Pasaklı pasaklı
0: pasaklısın kukuli. Ben bulamadım valla. Neydi bu ya? Sen buldun
2: baktım
0: mu?
2: Baktım ama Yeşilçam müziği diyor ama onu anlayamadım.
0: Çiçek taksi ya.
1: Çiçek taksi durağı burası.
0: Yok değil ya, değil.
1: Yok,
0: değil.
1: Yok, orası da uymadı.
0: Yok abi, çiçek taksi değil ya.
2: Bence çok benzer. Ama
1: belki benziyor sevgili Yıldırım. Benziyor olabilir.
0: Vereyim bir çiçek taksi vereyim. Bence değil. Yok değil ya.
1: Değil bu, değil ya.
0: Bu değil, bu değil, değil ya. Değil. Neye benziyor acaba ya?
1: Pasaklısın kukuli.
0: Neyse, bulamadım. Çiçek taksiyle alakası yok diyor.
1: Yok, çıkmadı. Biz zaten mırıldanırken bir o olabilir mi diye.
0: 5 yaşında falanım. Annem hamsi ayıkladıktan sonra bana yemek yedirdi. Elleri öyle kötü kokuyordu ki. 28 yaşına geldim. O günden beri hiçbir balığı yemiyorum demiş efendim. Balığa karşı bir şeyim oluştu diyor.
1: Kokar bir de.
0: Annemin o elinden dolayı.
1: Kokar, kokmaz mı? Kokar, leş kokar.
0: Yıkayınca da geçmez o.
1: Çiğ çiğ bir de.
0: Biliyorsun değil mi?
1: Çiğ çiğ bir de. Asla geçmez.
0: Neyse, tamam.
1: Parfüm şey, kolonya sıkarsın, bilmem ne yaparsın.
0: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda diyor o şarkı diyor. Pasaklı pasaklı.
1: Yok
0: pasaklı.
1: Ya, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane. Belki durakları yok, hali şey değil.
0: Peki, geçtik. Çocuklar, araya gidiyoruz. Aradan sonra veda ediyoruz.
1: Uygundur.
0: Bugün de bitti. 8.47. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Saati belirledik mi çocuklar? Kaç?
1: 11.50 mi dedik?
0: 11.50 mi?
1: İşte
0: Senacığım.
2: Pasaklısın kukuli mi?
0: Pasaklısın kukuli.
1: Pasaklısın kukuli.
0: Çalalım bence.
1: Pasaklısın kukuli.
0: Tamam.
1: Tam versiyon mu yoksa sevgili Yıldırım kısaltılmış versiyon
0: mu? Abi tam versiyonu çalalım ya.
1: Tamam, tam versiyon.
0: 2 dakika zaten.
1: Ha, 2 dakika.
0: 2 dakika.
1: Ha, güzel, tam versiyon.
0: 11.50.
1: Lütfen 11.50 sağa sola arkadaşlarınıza haber verin. Alem FM'de kukuli saati.
0: 11.50. Alem FM'de kukuli saati.
1: Bunun hemen şeyden de isteyelim sevgili Yıldırım. İlk Nurdar'dan isteyelim. 11.50'de Alem FM'de kukuli var diye bir Instagram görseli hazırlasın. Onu da paylaşalım.
0: Bu arada kukuli dinleyenler de video çeksin.
1: Evet.
0: Alem FM'i de etiketlesin.
1: Hikaye paylaşalım.
0: Biz de onları paylaşalım.
1: Bir etkinlik haline girelim.
0: Bir etkinlik ya.
1: Etkinlik.
0: Bir hareket olsun abi.
1: Hadi lütfen.
0: Bıktık ya. Bir hareket olsun ya.
1: Bıktık ya.
0: Sevgili dinleyiciler, eş, dost, arkadaş, akraba, kim varsa haber verin. 11.50'de kukuli saati. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi ara, aradan sonra buradayız. Mutfaklarını

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
0: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Sensat.com.
5: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
8: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
9: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
10: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Ne yapayım? Az önceki şeyi bulduk bu arada. Şarkıyı. Kukule'nin şarkısının nereden şey olduğunu bulduk. Fakat söylemeyeceğiz. Çünkü sırf o yüzden diye dinlemeyebilirler 11. 11'de. Çünkü bir takımın marşıyla ilgili.
1: Öyle bir şey.
0: Bir şeyi çok andırıyor.
1: Çok benzerliği var. Evet, benzerliği var.
0: Ama söylemeyeceğiz. Ne olduğunu söylemeyeceğiz. 11.50'de radyonuzu açın efendim. Özellikle internetten açın.
1: Online.
0: Online abi, online.
1: Uygulama, Alem
0: biz çünkü online'de görebiliyoruz o pikleri.
1: Alem FM uygulaması web sitesi üzerinden.
0: 11.50'de bir play yapalım.
1: Açalım.
0: Bu kadar. Mevzu bu.
2: Ayarladım.
0: Tamam, 11.50'de Kukuli'den ne geliyordu? Pasaklı Kukuli. Abi 11.50'de internet dinlenmesi ne olacak çok merak ediyorum. Yani Alem FM dinleyicisi bu konuda şeyidir.
1: Diğer günlere, delidir. Diğer günlere nazaran bakalım yüzde kaçlık bir artış.
0: Görev ver unut abi. Görev ver unut.
1: Bizim dinleyici çok acayip. Bak hatırlatır.
0: Hatırlatır.
1: Akşamdan sen yayında diyorsun ya sabah bir şeyse hatırlatın Umut'a söyleyeceğim diye. Arka arkaya yazıyorlar.
0: Yazıyorlar tabii. Süperdir. 11.50'de radyonuzu açınız efendim. Şimdi sticker vereceğiz. Hazırsanız onu bir verelim. Bir soru soruyoruz. Doğru cevap veren 5 dinleyicimize sticker'ı gönderiyoruz. Sorumuz sayın hocamızdan geliyor. V3, V2, V1.
1: Çalacağımız Kukuli şarkısının adı.
0: Bu kadar.
1: Nedir?
0: Çalacağımız Kukuli şarkısının adı.
1: Kaç? 5 kişiye mi veriyoruz?
0: 5.
1: Vay maşallah.

0: Efendim veda ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Akşam 18'de tekrar görüşelim isteriz. 11.50'yi unutmayın. Telefonunuza bence hatırlatıcı kurun. Var mı yavrum ekleyeceğim
1: bir şey? Var sevgili Yıldırım. Hatırlatmamız gereken bir şey var. Biz de hatırlatmamızı yapalım 11.50'den önce. Uğur Derin Dondurucu'dan No Frost kampanyamız var biliyorsunuz. Onu hatırlatalım.
0: Evet.
1: 274 litre 7 bölmeli No Frost dikey derin dondurucumuz var.
0: Beyaz i̇ki rengi var. İki renk. Beyazlar inox var.
1: Beyazı 44.990, inox'u 49.990 TL. Ürüne 7 yıl garantisi var sevgili Yıldırım. Ürünün. Ek olarak da ürünün.
0: Kompresörde 10 yıl garanti var.
1: 10 yıl garantisi var. 30 Eylül son tarih, bu fırsatı kaçırmayın.
0: Kaçırmayınız.
1: 2 gün kaldı, 2 gün.
0: Yanacıklarınızdan öperiz, şahane bir gün dileriz. Karşınıza iyi insanlar çıksın efendim.
1: Abi.
0: Senoş, var mı diyeceğim bir şey?
2: Yok abicim, teşekkür ederim.
0: Radyonuz Alem FM Com olarak sosyal medyada bulunabilir. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
6: seninle. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
10: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
11: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstihbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istihbal.com.tr'de.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında...

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah

0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin beklenen ödeme planını duyurdu. Kurul 17 Eylül'de TEFAS tarafından emirleri iptal edilen yatırımcılara tasfiye bakiyesinden katılma payı oranında ödeme yapılacağını açıkladı. 16 Eylül ve öncesinde verilen ancak gerçekleşmeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, terörsüz Türkiye süreci ve 2027 bütçesi bulunuyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan o dönemin eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili siyasi adımlar atılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kurulan kurulun bugün ikinci toplantısını yapacağını duyurdu. İstanbul'da meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış başladı. Caddeler suyla kaplandı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Sultan Gazi'de bir iş yerini ve bazı mahallelerde ise evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı. Emniyet Genel Müdürlüğü bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağına yönelik iddiaları yalanladı. Açıklamada iddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek fabrikasındaki su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, biri ağır, 3 işçi de yaralandı.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçının seremonisinde İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları İsrail Milli Marşı'nın okunduğu esnada yere bakarak rakibini protesto etti. Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: Serbest piyasada dolar 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 80 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.030, yarım altın 21.579, çeyrek altın 10.793, gram altınsa 6.613 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 54 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 35 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Antalya ve Adana 27, Kayseri 19, Trabzon 22, Erzurum 23 ve Diyarbakır 31 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
2: ister ol. Standart vadeli, ileri vadeli ve kadim.

0: Çinotosor.com.tr. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Reklam.
1: Parafla'nın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
1: Parafla'yı

%10'luk alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
0: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
9: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
9: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
9: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
9: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
9: Ama?
11: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efendim.
12: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
13: Amirli takım UEFA Uluslar Ali.

0: Ligi 1. gruptaki ikinci maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçının seremonisinde İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları İsrail Milli Marşı'nın okunduğu esnada yere bakarak rakibini protesto etti. Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.
1: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi %1,62 puan düşüşle 12.689 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.884, yarım altın 21.505, çeyrek altın 10.756, gram altınsa 6.592 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: 24 Radyo. Haberin frekansı.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: için otosor.com.tr.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep birazdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Reklam.

Alem Atmosfer bir alem portal radyosudur. Sadece yapay zeka ile hazırlanan şarkıları çalıyoruz. Yapay zeka ile hazırladığın şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder. Alem Atmosfer'de senin imzanla çalalım.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Finans dünyasını sarsan fon soruşturmasında yeni bir gözaltı dalgası başladı. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında ise arama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri kararı alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarını gözetiyoruz dedi. Şimşek, piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu ise tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin beklenen ödeme planını duyurdu. Kurul 17 Eylül'de TEFAS tarafından emirleri iptal edilen yatırımcılara tasfiye bakiyesinden katılma payı oranında ödeme yapılacağını açıkladı. 16 Eylül ve öncesinde verilen ancak gerçekleşmeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, terörsüz Türkiye süreci ve 2027 bütçesi bulunuyor. İstanbul'da dün başlayan yağmur gece boyunca sürdü. Mega kentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Meteoroloji bugün öğle saatlerinde ara vermesi beklenen yağmurun akşam saat 18'de bir kez daha şiddetleneceğini bildirdi. Gece boyunca etkili olacağı tahmin edilen yağmur yarın ve çarşamba günü de etkisini sürdürecek. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Göktaş hakkında 3 ayrı suçlamadan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası isteniyor. Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Silaha el konulurken kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kulağındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran bir vatandaşın yanlış kulağına tüp takıldı. Aynı gün içinde iki kez ameliyat edilen adam hukuk mücadelesi başlattı. Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi ile ilgili yönetmelik değişikliği tarihi ertelendi. Uygulama gerekli hazırlıkların tamamlanması amacıyla 1 Aralık'ta başlayacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Reklam.
1: Biz yaştan dolayı konuşuyoruz.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

0: Radyosu. Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
0: Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: 70'lerin sonlarına doğru dağılır. Şimdi kesinlikle daha geç duruyorlar.
1: Oğlum zaten senin dediğini diyor haber. Tam
2: haber benim dediğimi demiyor ya.
1: Aa. Oğlum sen aklın mı yerinde değil?
2: Çok özür dilerim Fatih Bey. Ben vallahi bak.
1: La ilahe illallah. Cenab-ı Rabbül Alem ya sabır. 90'dan sonra doğanlar önce doğanlara göre daha hızlı yaşlanıyor diyor.
2: Aa doğru. Doğru mu?
1: Tam onu diyor zaten.
2: Doğru haber doğru. Haber yapanların eline sağlık.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Amini takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. hafta maçında bugün Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası bugün oynanacak. Körfez Basket Esenler Erok Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 19'da oynanacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.529 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.623, yarım altın 21.373, çeyrek altın 10.690, gram

0: Altın ise 6.554 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Antalya ve Adana 27, Kayseri 19, Trabzon 22, Erzurum 23 ve Diyarbakır 31 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Al bir de buradan yak sadrazamın ikram. Ben dilenci şair hicvin sonundan.
0: Birazdan.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Paraf'la Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir. Paraf'la

Destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Altis.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan geminin 1000 metre uzağında yapılan taramada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Naaşların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Finans dünyasını sarsan fon soruşturmasında yeni bir gözaltı dalgası başladı. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı. Destek Factoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt aranırken, Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı'nın ise yurt dışına çıktığı öğrenildi. Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarını gözetiyoruz dedi. Şimşek, piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, terörsüz Türkiye süreci ve 2027 bütçesi bulunuyor. İstanbul'da dün başlayan yağmur gece boyunca sürdü. Megakentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Meteoroloji bugün öğle saatlerinde ara vermesi beklenen yağmurun akşam saat 18'de bir kez daha şiddetleneceğini bildirdi. Gece boyunca etkili olacağı tahmin edilen yağmur yarın ve çarşamba günü de etkisini sürdürecek. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Göktaş hakkında 3 ayrı suçlamadan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası isteniyor. Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Silaha el konulurken kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kulağındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran bir vatandaşın yanlış kulağına tüp takıldı. Aynı gün içinde iki kez ameliyat edilen adam hukuk mücadelesi başlattı. Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Taşınmaz satışları

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Alem Efendi. Birazdan. Sakla beni sak, kuyu tünelinde. Salla serp sabur, rüzgarlarında. Birazdan.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
2: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem,
4: efendim. Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sunar.
5: Milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. hafta maçında bugün Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası bugün oynanacak. Körfez Basket Esenler Erok Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 19'da oynanacak.
4: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.529 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.623, yarım altın 21.373, çeyrek altın 10.690, gram altınsa 6.554 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Pazartesi.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
0: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
0: Bursan Next.
3: ...24 Radyo... ...haberin frekansı.
4: Herkes kullansın diye... ...Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca... ...milyonlarca TL değerinde... ...yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak... ...kampanyaya katılın... ...1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi... ...shell.com.tr'de.
3: ...24 Radyo, haberin frekansı.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam.

0: birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
8: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: ardından. Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efendim.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. hafta maçında bugün Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası bugün oynanacak. Körfez Basket Esenler Erok Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 19'da oynanacak.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.488 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: halk bank. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.700, yarım altın 21.412, çeyrek altın 10.711, gram altınsa 6.565 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Antalya ve Adana 27, Kayseri 19, Trabzon 22, Erzurum 23 ve Diyarbakır 31 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
7: Fazla akbili olan var mı?
6: Metrobüste de olabilirsin.
8: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
6: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
9: Serdar Gökalp.
6: O da bu yollarda seninle.
10: O da bu yollarda seninle.
6: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bilisine, bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınla erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Ha, buraya Alem FM. Ne haber Hüseyin?
1: İyiyim abi, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol kardeşim benim. Az daha hemen 22 mesajına bakalım mı diyecektim ya.
1: Bakalım.
0: Valla. Hemen öyle diyecektim ya. Yani. Evet. Evet Hüseyin'cim. Hüseyin'e 3 gün karışmayacağım sevgili dinleyenler. Hüseyin çarşamba günü çünkü son Serdar yayındadan sonra değil mi?
1: Evet.
0: Sen söylediğin için söylüyorum artık.
1: Evet evet.
0: Evet, Hüseyin'le son 3 günümüz sevgili arkadaşlar. Ondan sonra Hüseyin artık bilmiyorum ne abi, astronot mu oldu, uzaya mı gidecek, ne yapacak bilmiyorum. Hüseyin'le son 3 gün karışmayacağım dedim ama cuma günü liste karışılmayacak gibi değildi sevgili dinleyenler.
1: Abi iyiydi ya. Aslında sen karıştın, yine iyi, daha iyi oldu ama yine de fena bir liste değildi.
0: Ulan kalbimi fethettin benim, sen karıştın daha iyi oldu deyince. Tam var ya, tam şam şeytanı yemin ediyorum. Tam. 0536-901-8902, 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası sevgili dinleyenler. Evet. Hüseyin'e soruyor. Hüseyin'cim ne olsun konu, ne olsun konu?
1: Bugün içimizde kalanları mı yapsak?
0: İçimizde kalanlar mı?
1: Evet.
0: İçimde kaldı dediğimiz ne var bunu?
1: Evet.
0: Bunu mu diyorsun?
1: Evet.
0: Örnek ver.
1: Ya mesela yıllar önce lisedeyken bir daha üniversite sınavına girmemek içimde kaldı.
0: Öğrenci affı çıkmış. Aa, ama neyse, aralığa kadar ya.
1: Daha tamam. Var ya, buna bakmıştık.
0: Yaparız yaparız, tamam, aralığa kadar. Daha var, daha var. Ben bir radyo televizyon okuyayım ya.
1: Olur.
0: Okuyayım değil mi? Bir de okuyayım.
1: Oku bakalım nasıl bir bölümmüş.
0: 0536-901-8902 536-901-8902. Değerli dinleyenler, içimde kaldı dediğiniz ne var? İçimde kaldı dediğiniz ne var? Değerli dinleyenler, 536-901-8902. İçimde kaldı dediğiniz ne var? Hüseyin nereye gidiyor demiş. Ya sormayın sevgili dinleyenler. Yok, çarşamba günü gidiyor işte Hüseyin. Ben Kasım'da gidiyorsun zannediyordum seni. Hani konuşunca ulan daha bir ay var falan diyordum. 4 gün varmış meğer cuma günü öğrenince.
1: Ya aslında Kasım'da gittiğini zannediyordum. Sen Ekim'de olduğumuzu da zannediyordun.
0: He evet, ben Ekim'de olduğumuzu zannediyordum. Sonra evet. Hani Kasım ya daha bir ay var falan, dur bakarız konuşuruz falan diye düşünüyorum. Sen olur mu abi 4 gün var deyince ben fena oldu bende. Evet. Hüseyinler ya, Hüseyin bir yere gitme, gönüller bir sevgili dinleyenler. İçimde kaldı, iş yapamayan iş makinesi cayır cayır yakma. Anlamadım ne dediğinizi. Evet. Şuradan şöyle. Hafta sonu seni rüyamda gördüm. Rüyamda sen benim önümde Şişli Mecidiyeköy gibi sokaklarda ATV motora binmiş bakkal ile esnafları ziyaret ediyordun. Altta siyah eşofman ile geziyorsun demiş efendim. Aynısı işte, yani ATV hariç aynısı bende. Sadece ATV yok. Yani.

0: Abi sabah Haramidere'de kaynak yapan bir sürücü aracımı çizdi. Yüzüme bakarak kaçtı gitti. Ona ağız dolusu laf söyleyemedim, işimde kaldı. Bugün gelirken ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Hüseyin. Anlatayım anlatmayayım, tereddütte kaldım. İki önümdeki araba camdan sigara attı. Normal sigara da değil, paketini attı.
1: Bir paket attı.
0: Yani. Böyle bildiğim boş paketi böyle yere attı. Bu Basın Ekspres yolunda.
1: Çöp burada. Attı yani.
0: Çöp, sigara paketini attı. Ben de gördüm. Şimdi benim böyle konularda yeşil dev gibi içimde yavaş yavaş büyüyor benim. Mesela bir şey demeyeyim. Böyle ufak ufak gidiyor. Diyeyim demeyeyim. Sol şeride geçtim. Ufak ufak gidiyor. Diyeyim demeyeyim. Elemanla yan yana geldik. Cama böyle ufak açtım. Böyle göz göze geldik. Ne dedim biliyor musun ona?
1: Ne dedin?
0: Memur musun sen dedim. Anlamadım dedi. Araç resmi araç mı dedim. Hani bir şey diyemesin diye. Araç resmi araç mı dedim. Yo dedi. Tamam devam et dedim. Yemin ediyorum bak devam ettik. Şuradaki sapak var ya bizim hani Atakent sapağı. Onun oraya gelmeden o geldi böyle tıt tıt kornaya bastı. Abi demin telefondaydım. Anlayamadım tam dedi. Bir şey yok resmi araç mı diye sordum dedim. Yok niye dedi. Dedim çöp attın ya dedim yarane dedim. Hani resmi araç mısın diye sordum dedim. Çok özür dilerim abi kusura bakmayın. Özrü benden değil temizleyenlerden dileyeceksin dedim. Devam ettim. Acaba beni ne zannetti?

0: Çünkü direkt camı açmıyor. Resmi araç mısın sen? Ama keşke anlatmasaydım şimdi dinliyorsa. Dinliyorsun. Bu çünkü ona ders olmuştur yani.
1: Olsun artık canım, dinliyorsa canım. Da olsun.
0: Adam sigara sağlığa zararlıdır. Herif paketi attı ya yola.
1: Paketi de sağlığa zararlı şekle getirmiş. Bari çöpe atsaydı.
0: Yani hiç düşünmüyor mesela. Benim arkamdaki araba, yanımdaki araba bunu görür. Benim ailem hakkında ileri geri konuşur. Benim hakkımda ileri geri konuşur. Yani hiç düşünmüyor yani. 4 üniversite mezunuyum. Hukuk okumak içimde kaldı. Mühendisim demiş efendim. Yolun açık olsun dostum. Gitmeden şu bizim stickerları hallet sana zahmet.
1: Eyvallah.
0: Alamazsam içimde kalır resmen demiş efendim. Anaokulu okuyamamak. Ömrü okullarda geçmiş bir öğretmen olarak keşke okula bir de oyun için gelseydim de. Anaokulu. Eskiden yuva diyorlardı ona. Sizin zamanınızda var mıydı? Yuvaya giden çocuklar.
1: Ben anaokuluna gittim.
0: Anaokuluna gittin mi?
1: Gittim tabii.
0: Sen zaten Hüseyin Jonjonlu, sen zaten gitmiş olman lazım senin. Hiç canım, şaşırmadım.
1: Hayır ama beni birinci sınıfa almadılar.
0: Niye lan?
1: Gittik, babam kayda gizli, dedi ki bu dedi daha küçük dedi anaokuluna.
0: Kaç yaşındaydın?
1: Dedi. 7 miydi neydi?
0: Nasıl 7 oğlum, normal yaş 7 zaten, ben 6'da gittim mesela, bir sene erken verdiler beni.
1: Ya bu zaman zaman değişiyor galiba ya. Ya
0: 6, seni 7'de 7, almadılar mı?
1: 99 muydu neydi ya?
0: Oğlum bir dakika, seni 7'de almadılar.
1: Bilmiyorum ki, 6 da olabilir.
0: Oğlum 7 değilsindir. 7 normal yaş ya. 7. Yani evet. Bizim zamanımızda. Oğlum bu okulla sistemle alakalı devamlı bir şeyler değişiyor. Değişiyor ben onun için yani. Hani bak mesela kaç kere karne alınıyor şu an biliyor musun?
1: Yok. 3 falan mı acaba? 2 dönem diye biliyorum. Öyle yazılıp çiziliyor.
0: Bizim zamanımızda bir 15 tatili, bir yaz tatili, 2 tane karne vardı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Şimdi mesela 3 haftada bir karne mi alıyorlar? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor.
1: Bilmiyorum, her cuma karne de alıyor olabilirler.
0: Hı?
1: Her cuma.
0: Her cuma.
1: Evet.
0: Yok canım, her cuma almıyorlardır ya. Her cuma almıyorlardır. Biz de yola çöp atan bir adamı uyarmıştık. Çöp vergisi veriyorum dedi, gitti demiş efendim. Al işte, hadi buyur. Adam arabadan falan inseydi şey diyecek ya. İn, in hadi. İnsene hadi, 180 bin lira da kittiğim ehliyette gitsin 5 sene falan diye. Arabadan inince böyle trafikte kavga gürültü işlerinde ehliyet 5 sene mi gidiyor ya?
1: Ehliyeti biliyorum, parası bayağı iyi.
0: Parası 180 bin lira galiba. Hmm. Dinleyici bilir, kesin yemiş olan vardır içimizde. Ay yok canım, bizde öyle, bizde öyle dinleyici olmaz. Bu Allah korusun hani şey, trafikte kavga gürültü falan filan işlerinde arabadan inersen cezası ne bunun? Para ve ehliyet. Benim hatırladığım kadarıyla 5 sene ehliyet gidiyor. 5 sene çok mu dedim ya? 5 sene ehliyet gidiyor, 180 bin lirada şey mi var? Para cezası mı var? Öyle bir şey var sanki.
1: Öyle bir şey var.
0: Sanki öyle bir şey var. Hata

0: Ehliyet 2 ay gidiyor diyen var, 6 ay gidiyor diyen var, 2 sene diyen var. Hiç bilinmiyor yani. Evet arıyorum. 500 bin bütçemiz var diye. Ama fikir istiyorsa arıyoruz, açmıyorsun. Yani. 2 ay ehliyet gidiyor abi galiba. Galibalar değil işte. Bir de 2 ay araç men ediliyor sanırım. Ehliyet 6 ay. 180 para cezası. 2 ay araç bağlama. Tamam, 6 ay ehliyet gidiyormuş.
1: Bence yeterince caydırıcı bu.
0: Ne, 6 ay ehliyetin gitmesi?
1: 6 ay ehliyet. Para, men. Men cezası da.
0: Yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence ne olması lazım biliyor musun? Ehliyet iptal. Bir daha yeniden sınava girip alacak yani.
1: Yani oradan buraya geldiğimiz bir noktada şu an iyi. Belki daha ilerisi de olur çünkü.
0: Tamam işte, gelmişken direkt oraya gelmeliydik bence. Evet.
1: Hala buna rağmen yapan varsa da.
0: Tabii, gelmişken direkt oraya gelmeliydik. Ehliyet kes, iptal kardeşim ehliyet. İptal, gel buraya al ehliyeti. Yok ehliyet senin artık, çöp bu ehliyet. Git yeniden sınava gir, ehliyetini al, trafiğe çık.
1: Çünkü hala sosyal medyada arabadan inip cama tıklayanlar, vuranlar falan görüyorum yani.
0: Tabii canım, işte onların hepsine hani halk arasındaki tabirle söylüyorum, kitleniyor işte öyle. Yani, hepsi iyi de oluyor.
1: Bana ya, hepimizde ara ara tabii ki gerginlikler oluyordur ama en saçma gerginlik anıdır ya. 30 saniye 10 saniyedeki yapılan gurur, ben haklıyım hissi nelere...

0: ki Allah korusun mesela birisi biriyle kavga ediyor trafikte. Kötü bir şey olacak. O onu vuracak, o onu öldürecek, o ona bir şey olacak. Belki bir şey olacak belli yani. Ben arabadan inip ayırsam mesela yine ben şey oluyor muyum?
1: Yok, gerek yok bence.
0: Hayır yani canım. İndim ayırdım mesela.
1: Yok yok.
0: Beni de dövdüler. Mesela.
1: Yani. Çünkü
0: gerek yok. Ne yapalım oğlum? Çekirdeği yiyerek seyredelim mi? Öyle olaylar oluyor ki yani müdahale etmek icap ediyor.
1: İki tarafta suçluysa bence onlar kendi kendine çözebilirler. Yani cezayı da onlar şey yapacağı için.
0: Ama trafik, biz şimdi yayına geleceğiz, eve gidiyor. Ben bir gün mesela bir kavgayı 20 dakika bekledim bitsin diye.
1: Ona uzatmışlar.
0: Ha, kavga da etmiyorlar. Bir tanesi box guard'ı almış duruyor. Öbürküsü de hadi geçen ona hadi filan diye. Bir 15 dakika seyrettik bunları biz.
1: O tek taraflı gibi biraz. Çünkü tacize giriyor bu bazı şeyler.
0: Ne?
1: Arabadan iniyor, tahrik ediyor karşı tarafı. Öyle şeyler de var. Önünü kesiyor.
0: İkisi bir olup seni döverler, cezayı da sen yersin demiş efendim. İşte bizde,
1: evet.
0: Bizde şans yok işte, bizde öyle olur yani. Derdimizi de anlatamayız. Ben sürekli trafikteyim abi. Cam kapalı, istediğim her şeyi söylüyorum demiş efendim.
1: Bir en iyisi valla.
0: Dudak okuma uzmanına denk gelirsen ama.
1: En iyisi.
0: Abi ehliyeti iptal olanlar varmış o durumda. Aracına vurduklarında aracın durumuna bakmak için inene ceza kesildi. Ha bir de o var mesela. Hani şimdi mesela Allah korusun kaza oldu, tamam mı?
1: Hı hı.
0: Kaza oldu. Sen geldin benim araca çarptın. Tamam.
1: Tamam.
0: Kolay gelsin, kolay gelsin. İndim arabaya baktım. O arada kavga çıktı mesela. Sen bana saldırdın kavgayı. Ben arabadan inmişim ama arabaya bakmaya indim ben. Nasıl olacak bu?
1: Yani bunun tabii bölgedeki artık kameradan mı bakarlar ya? Bir tutanak tutulur. İkisi diye savunma
0: yok mesela
1: yazarlar.
0: Kamera yok mesela. Atıyor Kastamonu neredeyiz mesela? Taşköprü'den yukarıya doğru köy yollarından çıkıyoruz mesela. Kamera mamera yok, hiçbir şey yok.
1: Geçmiş olsun.
0: Ha. Onda bir şey olmuyor yani, öyle mi?
1: Ne bileyim yani.
0: Anladım, peki. Dur bakalım. Başka şuradan. Ehliyeti iptal olan var yalnız demiş efendim. Peki. Dayağı yiyen ben olacağım. Cezayı da ben ödeyeceğim demiş efendim. Öyle oluyor demek ki. Çocukken hiç bisikletim olmadı. İçimde kaldı ama çocuklarımın biri 13, biri 6 yaşında. Bisikletlerini yürümeye başlamadan önce aldım. İkisi de amatör olarak cross motor kullanıyoruz demiş efendim. İmkanlar böyle işte. Cross motor. Tamam ara mı? Hüseyin ara verelim.
1: Ara
0: demiş.
1: Verelim,
0: verelim gelelim. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastrefer'in Ferre artisi var.
6: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
11: ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
12: Reklam.
13: Paraflay'ın katkılarıyla.
14: Güzellikler dünyası.
15: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasını

0: Yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Merhaba, kocama doğum günü hediyesi tespih almak istiyorum. Yani alınganlık olmazsa şayet İstanbul'daysanız, bilmiyorum neredesiniz, Kapalı Çarşı'ya gidin. Başka bir yerden bakma, öyle internette falan öyle 3 liraya 5 liraya falan ya. Konuyu kapatalım, Kapalı Çarşı'ya.

0: Araçtan saldırı amaçlı inersen ceza yiyorsun demiş. Tamam da işte bunu belki karşı taraf kötü bir şekilde şey yapabilir yani kullanabilir. Araç içi kamera şart demiş efendim. Daralır kaçarsa eğer yüreğim. Bir yerde şey o ya. Kural kanun galiba. Rusya'da mı nerede bir yerde. Araç içi kamera. Hüseyin var mı bilgin?
1: Araç içi kamera yani kural olarak bilmiyorum.
0: Bir yerde öyle ama nere bilmem.

0: Şimdi indi geldi yanıma. Küfür etmiyorum dedi. Tek yön mü diye soruyorum sadece dedi. Karşılıklı kaldık, keçi gibi yokuş yukarı çıkıyorum. Evet, içimde kaldı dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? İçimde kaldı dediğiniz ne var? 0536 901 8902 536 901 8902 536 901 8902 içimde kaldı dediğiniz ne var? Rusya'da kural kanunmuş. Bak Rusya'da. Evet, Rusya'da araç kamera şartmış. Evet, arabanın markasının modelinin önemi yok. Araç kamera şartmış. Benim arabada mesela şey var. 360 kamera sistemi var. Ben bunu şeye yaptırabiliyor muyum? Hani haricinde başka kamera takmadan onu gidip bir yerlerde bir yazılımla falan filan devamlı böyle kayıt halinde filan getirtebiliyor muyum acaba? Herhalde yaptıramıyor muyum? Yapabiliyor muyum? Yaptıramıyor muyum?
1: Onun için ayrı bir cihaz gerekiyor kayıt altına.
0: Taksınlar canım, cihaz ne olmuş? Bir şey
1: takabilirler
0: olmuş.
1: Belki sonuçta kamera.
0: 360 kamera var işte. Evet. Her yeri görüyor. Ay haricinde bir kamera takmaya lüzum yok herhalde.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Ya bence yapabilirler. İstese yaparlar.
0: Abi benim Google'ım dinleyici. Değerli dinleyenlerim, kullanmış olduğum arabada işte park kolaylığı için 360 kamera var. Bunu araç içi kamera, işte güvenlik kamerası falan filan, bir yazılım, bir aparat, bir aletle falan filan böyle bir şey yapabiliyormuş. Teşekkür ederim. Al sana Google işte. Bak sesli şey olarak yani, sordum.
1: Bence bizim sanayi ustaları her türlü onun yolunu bulur, yaparlar.
0: Yaparlar değil mi?
1: Tabii canım.
0: Devamlı açık kalacak o kamera filan, işte öyle olacak. Uzun boylu biriyle evlenmek içimde kaldı. Benimki kısa. Ben bayanım. Ben daha uzunum. O benden daha kısa. Maalesef.

Olmuyor demiş efendim. Olmuyor. Ama bazı yeni modellerde işlerinde var, saygılar. Eyvallah abi, teşekkür ederim, saygı bizden. Çok denettik ama olmuyor maalesef demiş efendim. Sağ olun, teşekkür ederim sevgili dinleyiciler. Bak oğlum, ilk Google ya, dinleyici ya. Benim ilk Google'ım o yani, dinleyici.

Kocamın ailesiyle görüşmüyorum. En son şöyle ağız tadıyla kavga edememek fena içimde kaldı demiş efendim. Bu koca ailelerinin yani ne olacak? Sevilmemesi bu kadar. Ne güzel program. Kimi arasak açmıyor. Bir kere daha çaldırır kapatırım.

0: Radyocu ama bilgisayar soruyoruz, araba soruyoruz, tesbih soruyoruz. Yetmiyor, gecenin saati gidip kahvesini çayını içiyoruz. Ayrıca Rusya'da kaldı. Bir şey mi istediniz? Niye bu kadar gazladınız beni? Bir şey mi isteyeceksiniz? Ne oldu? Ay bir kız çocuğum olsaydı çok içimde kaldı. Ay bir kız çocuğum olsaydı. Bundan sonraki şarkı da tamamen sizin şansınıza şey. Oğuzhan Koç'tan Ay. Evet. Bakalım.
1: Yani Çelik'ten kızımız olacaktı da çalabildik ama şu an bayardık.
0: İzel değil miydi o ya?
1: He?
0: İzel değil miydi o?
1: İzel de söyledi.
2: Merhaba.
1: Çelik de.
0: Evet. Doğru. Alo merhaba.
2: Merhabalar. Merhabalar.
0: Nasılsınız efendim?
2: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, ben de çok iyiyim. Samimi miyiz? İstediğim gibi konuşabilir miyim sizle?
2: Tabii ki.
0: Hayvan gibiyim, hayvan.
2: Efendim.
0: Ay bir, kız çocuğum olsaydı çok içimde
2: evet
0: kaldı
2: ya,
0: demişsiniz.
2: Evet ya, çok isterdim.
0: Erkeklerin,
2: çok içimde kaldı, evet.
0: Erkeklerin bundan haberi var mı erkeklerin? Erkek çocukların var mı bundan haberi?
2: Yok, söylemiyorum. Küçük zaten daha.
0: Kaç? Bir tane mi çocuk var?
2: Bir tane.
0: Ama şimdi onu hep kız niyetiyle büyütüyorsunuz. Şimdi çocuk yani...
2: Yok, tabii ki öyle büyütmüyorum.
0: Hayır, böyle eşyalar falan, bunu ben bazen hayır, mesela şeyde görüyorum.
2: Hayır, asla değil.
0: Hep
2: hayır.
0: Mavi değil mi?
2: Tam bir olan çocuğu gibi büyüyor.
0: Ya bir de bir şey diyeceğim. Bunun raconu niye böyle abla? Mesela işte kız çocuk olursa eşyalar pembe, erkek çocuk olursa mavi.
2: Yani bunu... renklerin cinsiyeti yok bence ama maalesef toplumumuzda böyle bir karar verilmiş. Biz de ona uymak zorunda kalıyoruz.
0: Mesela erkek çocuğu, benim çocuğum olsa mesela ben siyah alırım yani, siyah.
2: Siyah, lacivert, evet.
0: Ben de tam Kont Drakula gibiyim ama, değil mi yani hiç? Evet.
1: Ama
0: yani.
1: Bütün dünyada böyle yani.
0: Bütün dünyadan evet. Pembe mavi.
1: Tabii şimdi Barbie dediğimiz şey var mesela, pembe.
0: İşte niye?
1: Ya işte genel bir dünyanın herhalde ataerkil olması.
0: Bir de kızlar büyüyünce pembeyi bırakıyorlar biliyorsun, çocuklukta kalıyor.
2: Evet, çocuklukta, çünkü çok fazla aileleri, benim çok yakın çevremde de var. Çocukları sürekli pembe renkli giydirdikleri için bir süre sonra çocuklar pembeden nefret ediyorlar.
0: Mesela koskoca insan olarak pembe bir şeyiniz var mı mesela hiç?
2: Pembe, şu an bakıyorum etrafımda bir şey yok.
0: Hayır, sizin kendi
2: yok,
0: kendinize
2: yok.
0: Ait bir şeyiniz var mı pembe?
2: Yok. Yani ben de çok tercih etmiyorum.
0: Hmm. Siz de çok tercih etmiyorsunuz pembeyi.
2: Evet.
0: Çocukta mesela şey mi? Ne onun adı?
2: Maviyi de tercih etmiyorum ama koyu lacivert ya da siyah tercih ediyorum.
0: İşte bu ya, yeğenim benim. Evet. Size sticker göndereyim mi?
2: Ay, benim oğlum çok sever sticker ya.
0: Tamam, size sticker gönderiyor. Siz şuradan bir işaretlemem lazım ama önce bir bulmam lazım. Pardon, özürler olsun şuradan. Tamam. Adınız nedir efendim sizin?
2: Yasemin.
0: Evet. Buraya da şey Jasmine yazılmış. Zaten ben bir tane Yasemin'le karşılaşmadım ki, hep Jasmine yani. Evet. Instagram adı falan da böyledir sizde şimdi.
2: Yok, değil.
0: Değil mi?
2: Değil.
0: Hayret, beni
2: ama
0: çok...
2: Ama eskiden bu MS şey... Mirçler zamanı falan öyleydi.
0: Ya bu Mirç'te falan chat yaptığımız kızlar nerede diyorum ben de ya.
2: Bir tanesi burada.
0: Komut biliyor musunuz? Komut mesela nick değiştirmek için ne yapıyordunuz?
2: Şu an çok hatırlamıyorum.
0: Hangi kanalda takılırdınız daha çok?
2: MSN. Yonca vardı.
0: Hayır kanal mesela. Zurna, kanal Beginner olarak. Falan.
2: Yok, onları da hatırlamıyorum.
0: Ama Mirç dediniz ya, onun için hani o şey.
2: Yani sadece o aklımda kalmış. Çok uzun zaman oldu. 20 yıl, 25 yıl falan oldu herhalde.
0: Yürü be ablam be. Evde bilgisayar var mı şu an?
2: Efendim?
0: Evde diyorum, bilgisayar var mı şu an?
2: Bilgisayar şu an yok. Yani elimizde telefonlar olduğu için ihtiyaç

0: duymuyoruz.
1: Ya şu telefon sektörü, bilgisayarları birazcık şey yaptı işte. Bu kız kısmı karşı cins bilgisayardan birazcık telefondan dolayı uzaklaştı. Onun için çok şikayetçiyim.
0: Evet, yani ben çok tercih etmiyorum. Şu an çocuğum da küçük olduğu için bilgisayar, tablet çok tercih etmiyorum o yüzden.
1: Anladım efendim. Peki. Selam ederim size. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Thank you.
0: Bu sticker olayını nasıl yapacağız?
1: Arayacaklar sizi efendim.
0: Tamam.
1: Arayacaklar sizi.
0: Tamam, çok teşekkürler. İyi
1: rica yayınlar. Ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Güzel. Var olun. Sağ olun. Hüseyin'cim işaretledim kardeşim.
2: Aldım bile.
1: Aldın mı?
2: Evet.
1: Kıza bak be. Yürü be kardeşim. Hüseyin, bir şarkı çalıyorum. Bu şarkıyı çok severim. Bayağıdır da çalmıyorum. Benden, hatta benden size gelmesin sevgili dinleyenler. Sizden kime istiyorsanız ona gelsin bu şarkı. Bayağıdır çalmıyorduk bunu. Evet. Aa, bu değil, bu değil ya.
2: Nasıl ya?
1: Hayır, hayır, bu değil, bu değil. Bunu da çok severim de. Bu değil ya. Buydu galiba değil mi? Bir saniye dur. Bakmam lazım. Buydu galiba. Tamam. Evet. 3, 2 ve 1. Biliyor musun bunu?
2: Şu an bir saniye.
1: Sizden istediğinize gelsin sevgili dinleyenler be. Yürü be. Rafiki mrafiki kafatasına takma. Ağzını mağzını bozma. Sen onlara bakma. Biliyor musun? Bakma.

0: Animasyon, motivasyon, ajitasyon, atmasyon. Türkçe konuş, anlamıyorum.
1: Çok gücüme gidiyor. Trafikte manuel araba aldım ya. İçimde kaldı vallahi demiş efendim. Manuel araba ya.
0: Ajitasyon, atmasyon. Türkçe konuş, anlamıyorum. Çok gücüme gidiyor. Yabancı dilimi Türkçe mi? O da ayrı bir konu. Düşündükçe taşındıkça komik.

0: Alem FM'e bağlanamamak. Abi, konuyla alakalı bir şey yazarsanız bağlarız tabii ki. Ama yani sadece bunu yazmanız. Bakayım mesela yukarıda ne yazmışsınız. Aa, 24 Temmuz'da yazılmış. Ben de biliyorsun burada bir sistem var. Yazdığınız zaman TC kimliğinize kadar görebiliyorum sizi. Yani... İçimde kalanlar senin hafıza kartını doldurur Serdar demiş efendim. Yahu he he. He ya he ya. He ya. Neydi yazsaydın ya abi, keşke bir tane yazsaydın ya. Benim içimde kalan ben diye ya, hep yıllardır söylüyor ralli pilotlu abi. Ya. Ah be ralli pilotlu. Seyredememe sebebim oldu ya. Vallahi bile seyredememe sebebim oldu yani. Kendim yapamadım ya.
1: Evet, bazen çok istediğin şeyi gördüğünde...

0: Bu hani gündem biliyorsunuz. Ben normalde böyle konulardan çok bahsetmiyorum canım sıkılmasın diye ama işte fondu, oydu buydu filan gibi bazı haberler var ya, millet bana soruyor mesela, bak yemin ederim hiç ilgim alakam var. Nereden alınır, nasıl yapılır hiç bilmem. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Üçüncüyü de söyleyeyim, yatırım tavsiyesi değildir. Yıllar yıllar yıllar önce, hani o kadar yıllar önce ki daha elimiz para pul tutmadığı yıllarda yani. Bir büyüğüm bana demişti ki toprak al saksıda kalsın demişti. O laf bende kafamda çivi gibi duruyor bende mesela. Hani millet diyor abi fonlar ne olacak falan. Bak nereden alınır, ne yapılır, kime satılır. Neye gider, neye gitmez falan hiç bilmem. Hiç bilmem. Borsa morsa falan, ben onları bilir misin böyle şeyler Hüseyin?
1: Ya bak mesela ben...
0: Ben hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyler okudum da okulla da alakalı çok yakın. Ama hiç mesela borsa, fon, hiçbir ne araştırdım ne merakım oldu. Hiçbir şeyim olmadı bu konuda.
0: Yani...

0: Demin çaldığınız şarkı neydi? Efendim anlamıyorum Grup Vitamin. Anlamıyorum. Yıllar önce belki de her gece çalardık şarkıyı. O an bir aklıma geldi. Ama şey, ses kalitesi çok beni böyle tatmin etmedi şeydeki. Çok eski kayıt. Onun için onun orijinalini bulalım da. Hüseyin gitmeden bana hatırlat da şarkının orijinal böyle ham sesini bulalım da ekleyelim şeye, tamam?
1: Tamam.
0: Ben de sesle ilgili sıkıntı var. Şey olmazsa ses kalitesi düzgün olmaz. Kendi dinlemeyeceğim bir şey yayınımda çalmayı çok tercih etmiyorum. Serdar'cığım Allah aşkına, yıllardır sizi dinliyorum. Sabah akşam çalan bir şarkıcıya yapıştırmışsınız. Abi hiç sıkıntı yok, hiç problem yok ama sen benim yayınım şarkı için niye söylüyorsun? Aşağıda şu an kim çalıyor, ben dinlemiyorum abi ya. Senin ne işin var yani? Boş ver ya. Tabii böyle deyince de şimdi şarkıcılar şey yapıyorsa, sanatçılar duyuyorsa alınmasınlar. Ama benimki hiçbir zaman bir müzik programı olmadı. Sayenizde şükürler olsun, yıllarca yılın en iyi programı ödüllerine layık gördünüz beni. Hiçbir ödülümün üzerinde yılın en iyi radyo müzik programı yazmıyor değerli dinleyenler. Açık çalan şarkıya takıl. Bak demin Grup Vitamin çalıyorduk, şimdi başka çalıyoruz. Şimdi düğmeye bassam ne reklam giriyormuş şu an. Evet.
1: Reklama gidiyorum, evet.
0: Şu an reklam giriyormuş. Ya boş ver, neyin çaldığını boş ver. Sen ne konuştuğumuza, ne yaptığımıza bak abi ya. Nereden gülersen o kadar kar benim için. Boş ver. Çünkü her şarkıyla yakalayamam seni. Şimdi mesela sen Tarkan çalmasını istiyorsundur. Ben basarım Sezen Aksu çalar. Bittik, dünyanın en kötü radyo programı. Esminin kralını da yapsan. Onun için çaldığım şarkıyı boş ver abi. Bak yine diyorum, alınganlık olmasın. Özür dilerim tüm sanatçılardan, özür dilerim. Şu an dinleyicinin gönlünü hoş tutmam lazım. Onun için söylüyorum bunları. Yanlış anlamayın. Yani aşağıda çalan şarkıyı ben bilmiyorum. Ben bana gelmiyor. Sen ne yapacaksın? Boş ver. Bir ara şimdi, aradan sonra geliyoruz.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosu.

0: için otosor.com.tr.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, Unutmuş Çoktan, Sahiden, Kehanet, Aşk mı Lazım, İstersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Ortaokuldayken ve lisedeyken okulun bilgi yarışma takımındaydım. Birinci olamadık, ikisinde de içimde kaldı. Hiç bilgi yarışmasına katıldın mı Hüseyin?
1: Katıldım.
0: Kaçıncı oldunuz?
1: Birinci.
0: Biz de katıldık ortaokulda. Hı-hı. Kaçıncı olduk?
1: Kaçıncı?
0: İkinci. Bize diyorlar ki mesela, oğlum niye ikinci oldunuz? Biz de şey diyor, oğlum başka insanlar da vardı ya. Yani bir tek biz değildik ki. Biz sportif faaliyetlerde iyiydik. Mesela futbol turnuvası 1. Basketbol 1. Voleybol 1. Biz onlarda iyiydik.
1: Sportif faaliyetler de önemli. Mesela üniversitelerin çoğunda spor bursu var.
0: Abi ben Şişli Lisesi mezunuyum, lise anlamında. O tarihteki Beşiktaş kulübü komple bizdeydi. Beşiktaş'ta herkes bizden mezun abicim. Hani Beşiktaş'ta top oynayan, voleybol oynayan, basketbol oynayan herkes bizden mezun. Bir de bir geyik, bir efsane de var. Galiba Yıldız Tilbe de bizden mezun. Betül Demir bizden mezun, onu biliyorum, arkadaşımız zaten. Betül benim üst devre.
1: Öyle mi?
0: Tabii ben alt bahçeye indiğim zaman hemen... Betül benim üst devre, Betül. Bir rivayete göre hani müzik hocamız, bilmiyorum yani, çok ellerinden öpe sallamış da olabilir de, Yıldız Silve de şey, bizden mezunmuş Yıldız Silve. Müzik dersinde öyle derdi. Bu sıralarda Yıldız Tilbe okudu, siz kimsiniz derdi bize. Öyle yetiştik biz. Devamlı siz kimsiniz, siz kendinizi ne zannediyorsunuz falan laflarıyla eğittiler bizi. Bizi öyle eğittiler. Sonra diyorlar ki mesela, Serdar hiç hayatla alakalı dokundurma yapıyor mu? Daha ne yapayım? Biz de ikinci olduk kurayla. Sorular bitti, kura çektiler. La böyle şey olur, bilgi yarışmasına gidiyorsun, soru bitiyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sonra da kura çekiyorlar. En başta yapsalardı bunu. Hani 5 tane okul var. Evet, yazı tamam, çekiyorum diye. Hemen.

0: Gitmeye hak kazandım ama parasızlıktan gidemedim. Çok içimde kaldı. Handball içimde kaldı. Bu şarkı bana bir şeyi hatırlatıyor. 01'in introsu değil mi onun mu?
1: Hayır canım.
0: Bekle. Bir dakika bekle.
1: Esmer'in adı Oya ya.
0: Bekle kardeşim. Bekle. Bekle.

Burada bekle tabancı. Kardeşim. Bekle bekle dur bir dakika. Bekle. Ben şimdi sana hani bana mı çağrışım yapıyor? Benim üstü kuruntum mu? Şimdi söyleyeceğim sana bekle.

0: Evet, hazır mısın Hüseyin'ciğim?
1: Hazırım.
0: Şimdi evet, değerli dinleyenlerim, yani ben mi öyle hissettim? Bana mı çağrışım yaptı? Hüseyin yok ya dedi de. Şimdi önce hangisini dinleteyim? Derya'yı dinledik zaten.
1: Derya'yı dinledik.
0: Tamam, Derya'yı dinledik. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evet, şimdi bir kısmını dinletiyorum önce. Evet, siz de bakıyorsunuz sevgili dinleyenler. 3, 2 ve 1 buyurun.

0: Tamam, değil mi?
1: Ya evet, şimdi burada
0: Tamam,
1: bir
0: dur bir
1: zorunda
0: dakika.
1: taksimi var. Ne var, bir şey var
0: Bir
1: burada.
0: dakika abicim, dur. Hadi. Ha, dur. Yanlış yeri çaldık. O birazcık daha devam etsin.
1: Yo, doğru, aynı.
0: Yo, değil değil. Dur. Bekle. Bekle. Bekle. Yes, I'm the
1: boss. Tabii.
0: Oğlum onun aynısı. Dur bakayım. Bekle. Bana mı öyle geldi?
1: Burası herhalde.
0: Yok, değil ya galiba. Şu galiba, şimdiki yer galiba. İyi dinle burayı. Ha, dinle. Geldi. Hadi oğlum, gelsin artık ya. Dinle Hüseyin.

0: Dinledin mi?
1: Dinledim.
0: Bekle şimdi. Bekle kardeşim.

0: Tamam.
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu
0: ben hiçbir şey demeyeceğim.
1: Bilmeyenler olabilir. Bu şarkı zaten aslında bir Azer Bülbül söylüyor bu şarkıyı.
0: Bu şarkıyı.
1: Esmer'in adı oya Azer Bülbül
0: söylüyor. Azer abinin şarkısında bir şey bu mu?
1: Eğer...
0: Hüseyin bir şey diyeyim ben.
1: Bilmiyorum onu tam hatırlamıyorum.
0: Bir dakika Hüseyin bir şey diyeyim mi? Biz bence bu işlere hiç karışmayalım. Ben ara veriyorum. Saat başı yeni saatte de hiç bu konuyu konuşmamışız gibi devam edeceğiz. Yeni saatte de geliyoruz sevgili dinleyenler.
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: biz.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Osmaniye'nin merkez ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir öğretmen yeğeni tarafından saldırıya uğradı. Öğretmen hayatını kaybederken Milli Eğitim Bakanlığı saldırganın şizofreni tanısı olduğunu açıkladı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan geminin 1000 metre uzağında yapılan taramada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Naaşların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketleri ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarını gözetiyoruz dedi. Şimşek, piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kulağındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran bir vatandaşın yanlış kulağına tüp takıldı. Aynı gün içinde 2 kez ameliyat edilen adam hukuk mücadelesi başlattı. TOKİ 46 ilde farklı büyüklükte 383 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. Açık artırmalar 29-30 Eylül saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel'le TOKİ İstanbul Hizmet binasında yapılacak. Taşınma satışlarında güvenli ödeme sistemiyle ilgili yönetmelik değişikliği tarihi ertelendi. Uygulama, gerekli hazırlıkların tamamlanması amacıyla 1 Aralık'ta başlayacak. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabiliyor. İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Mega kenti etkisi altına alan yağmurun gece yarısı etkisini daha da artıracağı bildirildi.
5: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: hani bensiz bir hiçtin.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

Yıldız Tilbe bu arada bizim okuldan mezun değilmiş. Dinleyenler yazıyorlar. Tamam canım, ben zaten söylerken de dedim ya. Bizim müzik hocamız sağ olsun öyle diyordu bize. Hani söylerken de söyledim zaten. Anlatırken de söyledim yani. Müzik hocamız öyle

Öyle terbiye, öyle sallıyordu bize. Öyleydi. Bilemedim. Evet, dur bakalım şuradan. İçimde kaldı dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? İçimde kaldı dediğiniz ne var değerli dinleyenler? Motosiklet alacaktım, evlenince karım izin vermedi, içimde kaldı demiş efendim. Yenge şeye de demek yani. Ehliyet sınıfına falan da karışıyor herhalde değil mi? Onu yapma, bunu yapma, şöyle yapma. Başka, bugün Bursa'ya yağdı epey yağmur demiş efendim. Sonra dur bakalım içimde kaldı dediğiniz. Evi satıp başka bir ev alacaktım. Evi satmadım, alacağım ev çarpı 2 yaptı, bizim ev hala aynı fiyat. O nasıl oluyor? Alacağın ev çarpı 2 yaptıysa sizin ev nasıl hala aynı fiyat? Gerçi bizde öyle bir şey var, bizim malımız para etmiyor değil mi? Yani biz, evet, bizim malımız para etmiyor. Her şeyi paraya çeviren insanlar var, her şeyi. Mesela evdeki çekyat, biz olsak hani çöpe atmaya adam bile bulamayız, çöpe atmaya. Evdeki çekyat, yaylar bir yerden fırlamış, öbür taraf kırılmış, sırtına yaslanılmıyor, o olmuyor, bu olmuyor. Abi adam ilana koyuyor, biz bak diyorum ya, çöpe atmaya adam bulamayız. Şunu gel bir omuz ver taşıyalım diyecek adam bulamayız. Adam ilana koyuyor, sıfır parasına satıyor, bir de gelip evden alıyorlar. Alıcılar bir de gelip evden alıyor bir de. Bir de evden alıyor. Bir kız arkadaşımın evinde masa var. Hani masa demeye bin şahit. Bir ayağı yok, var gibi bir şey, üstündeki cila gitmiş, oradan kavlama derler ona, kavlama. Hani başka nerede derler bilmiyorum da Sivas'ta kavlama derler. Üstü boya cilas kavlamış. Ondan sonra bir ayağı kısa, oradan sallanıyor bu bir şey. Kızım bunu atsana dedim. Yok ya, ilana koydum. Birisi gelip bakacak, beğenirse alacak dedi. Bir daha gittik, yok masa. Ne oldu, attın mı dedim. Yo, gelip aldılar dedi. Bak, bedava ver. Ya oğlum bunu kim çöpe taşıyacak falan diye düşünürüm. Parasıyla sattı ya. Hayranım öyle insanlara. Bir arkadaşımın eniştesi ayakkabıları giyiyor bir sene iki sene filan, sonra satıyor. Bir sene iki sene giyiyor, sonra satıyor abi.

0: Sizinle konuşmuştuk, eşimle dolma yapıyoruz diye demiş efendim. Aa, bir tane adam elleriyle dolma sarıyor, onu göndermiş. Öyle bir anlattın ki reklam sandım demiş. Değil mi? Bana da öyle geldi. Tam oraya bir reklam alınırmış ama yani. İkinci el eşyalarınızı satmak istiyorsanız Serdar'da satın filan diye. Hemen uygulamasını indirin. Filan. Bugüne kadar gördüğüm, hoşlandığım her bayana gülüşün eczanelerde ilaç diye satılmalı diye kur yaptım. Ve ne hikmetse hiçbirini ayarlayamadım. Bu çok işe. Demek başka bir tarz denemen lazım. Demek ki. Selam Fatma, Denizli'den. Üniversite okumayı çok istiyorum ama içimde kaldı Serdar Bey. Hüseyin, gitmeden şu sticker işlerini hallet. Yazan insanlar var, bak işaretliyorum, yine
1: hepsini
0: var.
1: Hepsini halledeceğim.
0: Hem tamam, yine var.
1: Hem sticker, hepsi tamam. Bende.
0: Sana zahmet. Üniversitede asistan olarak kalmadım, içimde kaldı. Yaş 49 oldu, ev alamadım, içimde kaldı demiş efendim. Efendim?
1: Ev alamamak hepimizin içinde kaldı.
0: Yani. Milli takım tişörtü isteyen var. Birçok dinleyicimiz var. Değerli dinleyenlerim, o gece Serdar yayında da. Hani gündüz Serdar trafikte böyle ayda bir falan yapıyoruz ama gece Serdar yayında da o. Sticker nasıl alınır? Sticker, konuya katılım gösterirsiniz. İyidir, güzeldir, beğeniriz, veririz. Ararız, veririz.

0: İki kere hanıma spor bisikleti aldım. İkisinde de ikinci el aldım. Daha sonra da pahalıya sattım. Hayranım size. Bir arkadaşım telefonunu değiştirecek Hüseyin. Tamam mı telefonunu? Telefonuna 16 bin lira verdiler. Hayatta ben bu paraya satmam dedi. 35 bin liraya sattı internetten.
1: Allah Allah.
0: Nasıl oluyor ben anlamıyorum.
1: 16 bin liraya kim verdi peki?
0: Telefoncu. 16 bin lira verdi, 35 bin liraya sattı. Bende de tişört var, unutma. Tamam Hüseyin, gitmeden bütün tişörtçüleri, stickercıları lütfen hallet. Tamam mı? Gitmeden.
1: Tabii ki.
0: Sana zahmet, hepsini bir hallet. İkinci elde satamadığım bir şey kalmadı bence demiş efendim. O ayrı bir yetenek ya o. Vallahi o ayrı bir yetenek yani. Dur bakayım. Ama onunla tabii şimdi ilan açmak falan, böyle bir ilgilenmek falan gibi şeyler gerekiyor. Yavaş yavaş.
2: Efendim?
0: Alo.
2: Buyurun.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
0: Ben de iyiyim, sağ olun. Kimimdir ben sizce?
2: Serdar Sımdır.
0: Evet, çünkü radyo arkada açık, anladınız ama. Maşallah.
2: Hayır, ondan ziyade ses, daha önce konuştuk zaten de.
0: Bravo.
2: Sesi aldım.
0: Bravo, cin gibi insansınız Allah.
2: Ama bu yerel numara, o yüzden çok şey, tereddütte kaldım acaba.
0: Yerel numara mı?
2: Şey numarası gibi değil yani.
0: Federal ajanız biz efendim, evet doğru, yerel numara. Evet. Peki efendim, ikinci elde satmadığım şey kalmadı. Şu zamana kadar neler sattınız ikinci elde?
2: Ev eşyası, kıyafetler, yani iğneden ipliğe, aklına ne gelebilir? Evdeki çiçeğe varana kadar.
0: Çiçeğe her varana şey, kadar.
2: Evet evet, her şeyi satmışım.
0: İnternette ilana koyuyorsunuz, gelip alıyorlar öyle mi?
2: İnternet önce...
0: Tamam. Kestim adını, kestim. Verme.
2: Tamam.
0: Şey adı verme, site adı verme. Tamam, kestim orayı.
2: Tamam, pardon.
0: Birazcık beklememiz lazım çünkü şu an tövbe estağfurullah, yayına alkollü gibi gider sesimiz. Biraz tövbe estağfurullah, alkol kötülüklerin anasıdır. Tamam, düzeldi, şimdi devam edebiliriz. Evet.
2: Tamam, şimdi başka bir site daha var. Sırf ikinci el satılan yerler, orada satıyoruz.
0: Orada satıyoruz.
2: Evet, mesela çocukların giyilen kıyafetleri, küçülenler, ayakkabılar. Yani aklına hayaline ne gelebilir? Evet, her şey.
0: Hiç böyle harap olmuş yani, yok ya bu da satılmaz falan dediğiniz bir şey sattınız mı acaba hiç?
2: Evet, sattım.
0: Ne?
2: Tişört vardı, 5 kuruş etmez bir tişörtü bana göre. Onu nasıl aldılar ben hayret ediyorum. Bir de daha farklı bir enteresan olayımız vardı. Ben sitede dolaşırken bana ait evde bulunan bir montu gördüm orada. Aa dedim, benim montun aynısı, satıyorlar dedim.
0: Evet.
2: Sonra girdim, beğerse bayan o montu arıyormuş. Yani ben bundan istiyorum gibi fotoğraf koymuş aslında.
0: Kısmete bak ya.
2: Evet, sonra ama ikinci el olarak bir mont fiyatı 500 lirayken 50 lira. Tamam mı? O kadar küçük rakamlar zaten.
0: Tamam.
2: Ondan sonra o mont için 100 lira fiyat koymuş. Hani 100 liraya verirsen alırım gibi bir şeydi. Sonra ben baktım. Ah, gerçekten ünlü bir marka. Benim elimde ne geziyor? O var ama dolapta duruyor. Sonra bayanla iletişime geçtim. Bende var diye. O montu 150'den satmıştım. O benim için çok tuhaf gelmişti bir de.
0: Anladım. Şu anda mesela satılıkta bir şey var mı internette sizden?
2: Var.
0: Ne mesela?
2: Var. Mesela ikinci el modemim var. Kıyafetler var.
0: Ayak modem mi var?
2: Modem, evet.
0: Modem. Kaç para yazdınız modeme?
2: Modemin şu andaki fiyatı 6 bin lira. Ben onu 1000 liradan fiyat koydum mesela.
0: Modem 6 bin lira, siz 1000 liradan satıyorsunuz.
2: Evet.
0: Size niye, nereden ucuz aldınız böyle bu kadar?
2: Ucuza almadım. Ben onu aldım, kullandım, işim bitti. Çöpe atmaktansa birinin işine yarasın modu bizdeki.
0: 1000 lira. Arayan soran var mı? Yazan var mı acaba?
2: Tabii tabii. 2 tane vardı. Geçen birini sattım. Bir tane daha var.
0: 2 haftadır benim araba satılık diyorum. Abi kaç para diye soran bile yok.
2: Aa çok. 5 tane de araba sattım ben bu arada.
0: Ama ben de ilanda falan değil. Ben böyle etrafıma söylüyorum. Satılık diyorum, araştırıyorum. Hiç, abi en son ne olur kaç? Çünkü şey, arabanın tek hatası dizel olması.
2: Tabii fiyatlar yükselince.
0: Tabii dizel olması. Tamam, modem var satılıkta. Başka ne var?
2: Yani kullanılmış kıyafetlerimiz var. Çiçekler var. Aklıma şu an gelen...
0: Çiçek, bildiğiniz çiçek satıyorsunuz.
2: Tabii, evde benim çok güzel kaktüslerim var. Ben onu oraya koyuyorum. Buradan kök ya da dalını dal gönderilir diyorsun zaten. Köklendirilmiş diyorsun falan. Hani onların da bir alıcı olayları var. Evet.
0: Peki şu an mesela satılıkta hani ilanda parası en yüksek şey nedir? Modem mi?
2: Modem var, bir de bir mont var. Kürk, yapay kürk olan bir mont var.
0: Kaç para?
2: 1400 civarında bir şeydi.
0: Ablama bak be.
2: Evet.
0: 1000 liraya alayım.
2: İşine yaramaz ki. Yok. Bedenine de uygun değil, cinsiyetine de uygun değil.
0: Sağ ol. Sticker vereceğim size ama yani şey yaparsanız diye, bunu da paraya çevirirsiniz diye korkuyorum.
2: Yok,
0: ama.
2: Yok, çevirmem çünkü onu benim oğlum ve kızım var, sağ olsun, seni çok seviyor zaten. Ve onlar sticker kullanmayı da sevdikleri için kesin ve net onlar kullanacaktır.
0: Tamam, numaranın sonu 10 değil mi sizin?
2: Evet.
0: Tamam, işaretledim Hüseyin'cim. Görüşürüz ablacığım, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim. Seni seviyoruz biz.
0: Sağ olun, biz de sizi. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Var olun. Sağ olun.
3: Bay bay.
0: Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben çok forma ticareti yaptım. Serdar internette demiş efendim. Forma ama şey ya. Forma ticareti. Hani böyle imzalı imzalı falan filan olursa bir de yüksek paralara gidiyor. Topla. Kim? Birisi Dünya Kupası topunu mu satıyordu? Ne yapıyordu? Bir şeydi ya. Öyle bir şey hatırlıyorum.
4: Bulsam ben de satarım.
0: Ben satmam, götürür ofise koyarım. Her gelene de anlatır. Bu Dünya Kupası topu, Ronaldo filan bunun attı o golü filan. Yani ben anlatırım. Bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz efendim.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
11: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
12: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
7: Reklam. Bu bir reklamdır.
8: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Kapalı kilitli duruyor mu? Başka birileri mi var evde? Akrabalar mı?
1: Yok. Akrabanın evidir. Şahsi değil yani.
0: Ha, şahsi yok. Anladım. Levsimi kuruttum. Eskileri attım. Alemi bıraktım. Alamadım babanda. Satış yapan abla kullanıcı adını versin demiş efendim. Yok, o paylaştırmam öyle.
1: Bu arada benim de böyle bir hikayem var.
0: Ney?
1: Bir gün dayım bana bir mont verdi. Ya dedi Hüseyin dedi ben bunu yurt dışından aldım çok sıcak oluyor falan bunu sen giyer misin? Baktım güzel de bir mont. Hı. Sonra bir gün giydim falan. Ya dedim bu ne ya dedim ben bunu satayım falan. Tamam mı? Girdim ilana girdim falan bir markaya bir baktım. Hı. Ya bundan kaç sene önceydi? 4-5 sene önce düşün. O zamandan 50 bin liraya koymuştum montu.
0: Satıldı mı?
1: Satılmadı. Sonra ben montun farkına vardım. Dedim ben bunu niye satıyorum ya elimde cevher varmış.
0: Arayan oldu mu?
1: Biri şey dedi. Abi bunun birinci eline kadar ki ikinci eli 50 bin lira yazmış. Dedim ki benim yerim burada değil bir dakika. Mont burada satılmaz yani.

0: Bir biz beceremiyoruz bu işi. Abi ben Adem'den fotoğraf makinesi almıştım. Yayında söylemişti demiş efendim. Ama Adem'deki makine sıfır gibiydi harbiden. Ona okul zamanı aldırmışlar belgesel çekeceksin diye. Bu almış belgeseli çekmiş. Konuyu kapatmış.
1: Ya bence güzel bir şey ya ikinci el alım satım.
0: Eşim de eşyaları satıyor. Korkuyorum bir gün beni de satar diye demiş Gökhan abi.
1: Ama o bağımlılık yapmıştır artık. Sen yine bana sakla.
0: Abi yılların efsane oyun konsolu Sega'nın kutulu 50 bin liraya ilana koydum demiş. Valla onu bilmiyorum da Super Nintendo'nun kutu sıfırını bulursanız talibim. Talibim söyleyeyim yani.

En ayar olduğum şey internette araba satmaktır. Bu yüzden aldığım arabayı mümkün olan en uzun süre biniyorum. Kimse bu konuda babamın eline su dökemez. Şunu biraz tut dediğimiz her şeyi satıyor. Dayıya bak, mont vermiş. Bizimki de ancak tarlaları yesin.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Hüseyin'cim, çift sayılar sende, tek sayılar bende. Söyle bakayım.
1: Yani bugün pazartesi, hava da kötü. Bir baktığım zaman şöyle 68 gibi olabilir ya. Ya da o civarda herhalde, bilmiyorum.
0: 71.
1: 71. Hemen bakıyoruz. Wow, 71 doğru.
0: 71 mi?
1: Tabii ki doğru.
0: Bravo. Buyursunlar.
1: İstanbul'da trafik durumu an itibariyle %71 seviyelerine ulaşmış durumda. Anadolu yakasında %74, Avrupa yakasında %67 seviyelerinde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı ama Anadolu geçişlerinde biraz daha yoğunluk fazla. Asıl yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişlerinde gerçekten yoğunlaşmaya başlamış, yoğun akıcı diyebiliriz. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi akıcı. Beşiktaş Şişli yönü trafik yoğunlaşmakta. Basın Ekspres yönü ise ikinci çevre yoluna yaklaşırken trafik giderek artmakta.

0: Hatta hemen şöyle duyurumuza bakıyoruz. Avrupa Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu yönü araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Tem Mahmut Bey iki telli Masko yönü ise sol şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı.
1: Teşekkür ederiz Hüseyin. Ne sağ demek. Olasın. Evet, bilerek şöyle herkesin dışarıya çıktığı saati bekledim ki sevgili dinleyenler maçla alakalı tabii ki Tarkan şarkımızı çalacağız.
0: Başlıyor muyuz?
1: Tabii ki, tabii ki çalacağız. Yani tabii ki.
0: Türkiye, İtalya.
1: Dur bakalım, şöyle yapalım. Şöyle, nereden? Tamamdır. Saat 21.45'te yine bizim yayın saatinde sevgili dinleyenler. yine bizim yayın saatinde saat 21.45'te Türkiye, İtalya. A grubu değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye, İtalya A grubu. Ya bizi grubu murubu falan filan bizi ilgilendirmez sevgili arkadaşlar. A grubunda zaten 3. sıradayız şu anda bildiğim kadarıyla. Başarılar diliyorum milli takım. Güldürün yüzümüzü milli takım. Başka da bir şey demiyorum milli takım.
0: Evet, başarılar.
1: Evet, yani, yani başarılar. Evet. Önümüzdeki saçlara değil maçlara bakalım artık.
0: Yok, saçlar gitmiş.
1: Ne olmuş?
0: Saç kalmamış artık.
1: Tamam oğlum, şaka güzel de o. Ben onu biliyorum.
0: Şaka güzel. Yani en son maçta güzel oynadık. Bayağı yoğunluk vardı ama bu maçta da artık hakkımızı
1: İnşallah,
0: alalım.
1: İnşallah, hadi bakalım. Maç nerede?
0: Maç nerede? Yine burada ama dur bakayım.
1: Maç nerede? Onu bir söylesene bana, maç nerede?
0: Hemen bakıyorum.
1: Tamam. O arada sesler ayarlansın sevgili dinleyenler. Sesler bir ayarlansın o arada. Çalacağız Tarkan'ı. Tarkan'ı. Nerede maç?
0: Bakıyorum şimdi. Dinleyicilerimizle yine yazan olabilir hemen. Onlar da biliyorsa. Nerede ya hemen?
1: Oğlum öyle olsa zaten şey, dinleyiciye sorardık. Ben ne bileyim, sen biliyorsun.
0: Soruyoruz ya böyle şey.
1: Bursa'da, Bursa'da.
0: Ha, Bursa'da.
1: Maç Bursa'da. Evet, maç Bursa'da. Bursa'dakiler gidiyordu. Bugün var ya acemler falan. Ama 21.45 çok böyle şey olmaz diye düşünüyorum. Yani evet, şu anda. 0536-901-8902 0536-901-8902 Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesin? Trafik durumu nasıl? Lütfen bize yazınız sevgili dinleyenler. Ve başarılar milli takım, açılsın sesler. Aran.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Çinotosor.com.tr.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: 4-30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklam. Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Alo. Şarkılarda bazı böyle şeyler var. Cevap veresi geliyor vallahi. Yani. Evet, bakalım hemen trafik durumunu. Bursa'daymış maç. Herkes öyle yazmış. Eyvallah, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. İzmir Buca 3 kuyular yolu tıkanmış durumda Serdar. Geçmiş olsun.

0: 536-901-8902 Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl sevgili dinleyenler? Bizim köy yanıyormuş şu an. Ya bu şaka da artık yapılmıyor öyle. Yanıyor yani trafikten dolayı. Çok sıkışıkmış ha. Öyle diyeyim, çok sıkışık. 536-901-8902. Maç tahminin var mı Hüsü?
1: 2-1.
0: Bizde.
1: Bizde.
0: Tabii canım 1-0 olsun bizim olsun, 2-1 olsun bizim olsun.
1: Ama Montella için zor bir maç.
0: Niye?
1: İtalyan.
0: Ondan dolayı mı? Yani. İçinden diyorsun şeydir ya. Düşün orada ne sıkıntı değil mi mesela atıyorum.
1: Tabii canım.
0: Alman takımının başındasın, Türk takımıyla maç yapıyorsun.
1: Oo, ben taraf
0: ben bilerek işte kırmızı kart görürüm. Maçı seyretmeyeyim.
1: Maçı tribünde.
0: Evet, ondan sonra da trip yapar. Ben seyretmiyorum ben maçı, ne yapıyorsunuz yapın diye. Malzemeciye bırakır giderim. Yani hiç. Yok lan maçta malzemeciye bırakılmaz değil mi? İkinci antrenör var ya da antrenör değil mi? Evet.
1: Ekibin de Türkse hepsi kırmızı kart yer yani.
0: Kim yerse anlamadım.
1: Ekibin de Türkse onlar da bir kırmızı kart yer.
0: Hakeme kimse kart gösteremiyor değil mi hakeme? Değil mi?
1: Yani şu...
0: Hakem mesela yan hakeme kart gösterebiliyor mu yan hakeme?
1: Yok.
0: Mesela yan hakem sıkıntı oldu mesela yan hakemle.
1: Kızabiliyor.
0: Kızabiliyor. Mesela öyle bir yetkisi var mı? Bak değişik bir soru geldi aklıma. Orta hakem yan hakeme kırmızı kart gösterebiliyor mu?
1: Ya onların başı o zaten.
0: Tamam gösterebiliyor mu acaba böyle bir şey?
1: Gösteremez.
0: Taraftara yani gösteriyor mesela, diyor ki taraftar Hüseyin sana kırmızı kart, sen çık kardeşim stattan diyebiliyor mu mesela?
1: Yok.
0: Yapamıyor mu?
1: Onu direkt çevik
0: koyuyor. Bence yapar da zaten. Aklına gelmemişlerdir bence.

0: Tamam canım, kendi ekibi de yani sonuçta. Mesela şimdi Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Ben şimdi orta hakemim. Sen maçta atıyorum bir oldu, iki oldu. Atıyorum işte. Taç mı diyorum sana, çıktı mı diyorum. Ya hocam görmedim, bakmadım. Taç mı? Görmedim, bakma. Taç mı? Ben sana çıkartıp kart gösteremiyor muyum şimdi ben?
1: Yani bence onlar görmedim demiyordur. Hı? Taçtır ya da yoktur diyordur yani.
0: Güncel kuralları net bilmiyorum ama orta hakem diğer hakemleri ihraç edebiliyor demiş efendim. Maç anında mı?
1: Çık dışarı falan.
0: Zaten maç anında. Onu mesela yan hakemin yedeği var mı?
1: Var.
0: Yan hakemin.
1: Var.
0: Orta hakemin de var.
1: Var, hepsinin yedeği var.
0: Var.
1: Tabii.
0: Allah korusun olmayacak bir şey yani, dünyada neler yaşıyoruz. Yedeği var mesela. Lan yedeğine de bir şey oldu mesela. Ne oluyor?
1: Yedeğin yedeği var.
0: Ciddi misin?
1: Tabii canım.
0: Evden mi çağırıyorlar, orada hazır bekliyor mu?
1: Hazırda var canım.
0: Hazırda bekliyor. Evet. Dur bakayım. Bu arada voleybol takımımızın hocası da İtalyan biliyorsun. Finalde İtalya ile oynadık ve maşallah.
1: O
0: yendik yani.
1: İkinci kere yaptı onu. İkinci kere maçı aldı.
0: Ama olsun yani, İtalyandı. İtalya'yı yendik sonuçta.
1: Evet.
0: Sonuçta öyle. Bugün de inşallah öyle olur yani. Hakem taraftarların belli bir kısmına belli bir bölgeyi boşalttırabiliyor ve stadın tamamını boşaltıp maça devam edebiliyor. Hakem ya, maç anında hakem olmak varmış ya. Düşsene 1,5 saat sen ne dersen o oluyor. Ama ondan sonra çıkıyorsun mesela, hanım diyor ki gelirken ekmek al. Falan yani. Yedeğin nedir ya, sadece 4. hakem var demiş. Sıkıntılı durumda o yönetir demiş. Görüyor musun? Sen öyle Futbol Federasyonu yetkilisi gibi açıkladın ama öyle değilmiş.
1: Ya her şeyin bir yedeği var. Senle baş
0: edememle. Kimse vazgeçilmez değil diyorsun.
1: Evet.
0: Anladım. Sonu düşünen kahraman olamaz.
1: Tabii
0: diyorsun.
1: Canım, anladım. 4'ün 5'i de vardır, 5'in 6'sı da vardır.
0: Orta hakem sakatlanıp herhangi bir şey olup çıkarsa 4. hakem devreye girer. Orta hakemin yerine geçiyor demiş efendim. Antalya Uncalı Mezarlık Kavşak Kilit. Hüseyin yalanlarını ... öyle demiş. Yedeğin de yedeği varmış demiş.
1: Bakın bunlar yalan değil, bunlar yorum.
0: Ben farkındaysanız dinliyorum sadece. Ben öyle televizyonda da yorum programları sadece dinliyorum. Hiç şey yapmıyorum ya. Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım. Mesela şimdi geldi aklıma. Boksta ne oluyor? Boksta mesela hakemler araya girip ayırırken

0: Çok ciddi darbeler yiyorlar biliyorsun.
1: Evet.
0: Geldi mesela knockout, ne oluyor boksta? Jüriden biri mi?
1: Hakem mi knockout?
0: Yani evet, hakem mesela gitti mesela. Biz seninle boks maçı yapıyoruz. Ben yanlışlıkla, oluyor bu arada, gir bak yani, bu kötü niyetle değil. Oluyor, hakem arada gidiyor mesela. Gitti, yerdesin. Yattım 2.80 yerdesin. Kalkamıyorsun. Ne oluyor acaba?
1: Mutlaka onun da yedeği vardır.
0: Jüri hakeminden birisi mi şey yapıyor, yönetiyor acaba?
1: Herhalde bak, bilmiyorum. Kıdemlisi mi geçiyor acaba?
0: Bilmiyorum. Hangi hakem sakatlanırsa dördüncü hakem onun yerine geçiyor. Yine bir sakatlık olduğu zaman yan hakemler tek tarafta tüm çizgiyi kontrol edebiliyor demiş efendim.
2: İster hemen değerimi bilmese değer öğretemem önce. Haddini öğren.
0: Hüseyin'i bilmesek inanacağız ha demiş. Hüseyin, Ziya. Hüseyin çarşamba gidiyor ya, karışmıyoruz onun için. Var diyorsa var. 14 değil 14 hakem vardır. Vardır yani.
1: Var hakemi de vardır.
0: Vardır canım, vardır. Var hakemi düşsene, konuşuyorlar ya mesela. Ne olur ha, gol müydü filan. Hocam vallahi bakmıyorduk biz, siz oradasınız diye.
1: Var hakemi sakatlansa ne oluyor acaba?
0: Ne?
1: Var hakemi sakatlansa.
0: Değil mi, Allah korusun, sandalyeden düştü mesela orada otururken. Gazi Emir, ayrancılar arası açık. Peki.
2: Sevdim. Kaç kere bilemem yaşadım.
0: Hakem heyeti var boksta. Onlar geçiyor demiş efendim. Yani böyle çok devasa bir maçta. Yani ne oluyor acaba bilmiyorum.
1: Heyet olarak mı geçiyorlar?
0: Hakemler de çünkü boksörler kadar şey, meşhur. Ondan diyorum.
1: Onlar da cüsseli yani.
0: Tabii meşhur bir de yani. O bilmem ne hakemi yönetecek falan diye. Mesela hani anonsörler falan var. Evet, dur bakayım. Asistan var. Hakemi var demiş efendim. Hüseyin yedek seyirci oluyor mu peki demiş.
1: Oluyor oluyor.
0: Oluyor değil mi?
1: Devretme oluyor ya. Ben gidemiyorum, yerime gitsene.
0: Bağırmayan taraftar gitsin diyorlar ya hani mesela. Onun yerine başka bir şey. Anladım peki. Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam saat 10'a kadar bize ulaşmak isterseniz Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Radyonuz alemfm, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ondan sonrası bende. Onda görüşürüz. Hadi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise
3: Dinobile. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
5: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?

0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta. Alem, FM.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. hafta maçında A Milli takımımız bugün Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Ukraynalı oyuncunun sol dizinde meydana gelen kemik ödemi ve mekanik şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat edildiği belirtildi.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 12.599 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 68 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 58 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.572, yarım altın 21.344, çeyrek altın 10.676, gram altınsa 6.542 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 22, Ankara ve Trabzon 19, İzmir 26, Antalya ve Adana 30, Kayseri 21, Erzurum 24 ve Diyarbakır 28 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: İzlenecek bir şey değil.

0: gökte bir tanem olmaya ne hakkım var.
1: Sevgili dinleyenler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri, saygılar. Yalın Bey'e bu güzel şarkı için teşekkür ederiz. Versiyonu yapan kişiye de, kimdir bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi de billahi de bak, WhatsApp'ta sadece şey yazıyor. Şazamladık bulamadık. Kim yaptı bulamadık. Ne güzel versiyon bulamadık. Ya bu çok eski bir versiyon. Ben de çok severim bu versiyonu. O kemanlar memanlar. Nadan güzel ya. Hüseyin ne haber? Oğlum o şey gömleği değil mi lan? Ceket olan gömlek. Üstündeki o gömlek.
2: Şey mi?
1: Hani var ya bir san uzaklarda çoğal. Oynuyor ya böyle gömlek.
2: Ha, evet.
1: Gömlek ceket oluyor.
2: Tabii canım.
1: Onu giymişsin.
2: Sihirli gömlek.
1: Yakışmış karşım. Nereden aldın?
2: Teşekkür ederim. Vallahi hiç hatırlamıyorum.
1: Vallahi ben Bakırköy pazarı tercih ediyorum bu ara.
2: Yok.
1: Çok güzel. İnanılmaz ürünler var.
2: Ben pazardan giymiyorum.
1: Ben de giymiyordum. Hanım alıştırdı beni Bakırköy pazarı. Ya bir ucuz gömer. Bir de abiye diyorum ki abi diyorum bu diyorum şimdi pazardan aldık diyorum. Çok ucuz diyorum. İki yıkamaya bunun rengi atar diyorum. Böyle yapıyor. O fiyata herhalde. Saklamıyor da yani. Öyle böyle takla atayım makla atayım. Mağazalarda takla atıyorlar biliyorsunuz. Evet. Olur mu ya götür değiştiriz bilmem ne. İşte takla da atmıyor. Diyor ki 100 liraya 10 tane tişört alıyorsun. Herhalde rengi atacak diyor. Ya ben bu samimiyeti seviyorum kardeşim.
2: Evet ya bu şey vardı. Kemal Sunal'ın Bekçiler Kralı mıydı? Yok kapıcılar bekçiler olabilir. Şey diyor ekmek yapıp fırında satıyorlar falan. Ertesi gün şey diyor ekmeğin içinden diyor süpürge sapı çıktı diyor. 5 liralık ekmeğin içinde petrol çıkacak hali yok.
1: Aynı hesap yani. Ve bir de pazar esnafının şöyle bir güzel tarafı var. O kadar yalandan tekliflerde bulunuyorlar ki abim gel yemek verim. Abim gel çay ısmarlayayım. Oğlum elimizde torbalar. Sen işin üstündesin. Kalabalık, yoğun. Yani gel çay ısmarlayayım gel yemek ısmarlayayım biliyor ki gelmeyeceğiz ama nezaketen de söylüyor ya evet. O kofti şey var ya o ne denir ona
2: yalandan
1: o dümenden. Yalan dümenden o teklifler var ya beni bitiriyor pazar esnafına pazarcı esnafına bayılırız ben çok severim abi bir de hurdacılar çok severim
2: bir de hep haklılardır yani.
1: Evet abi hurdacı mandal veren şu hurdacılar var ya ben onları çok severim bir pazarcıları çok severim
2: sanayi ustaları
1: bravo bir de ben pazarın en elit tezgahını söylemek istiyorum ama benden önce dinleyicilerimiz söylerse mutlu olurum. Pazarın en elit tezgahını bize söyler misiniz? Ne satanlar? Pazarda ne satanlar en elitidir? Önce Hüseyin'e soralım Hüseyin'cim.

0: En elit hangisi?
1: Bence turşu.
0: Niye? Sebebiyle beraber tabii.
1: Yani kolayı yok, onu bir alacaksın.
0: Yok yok, değil değil değil. Bence değil. Bence değil. Pazarın en elit esnafı kim? Hangi tezgahın sahibidir? WhatsApp'tan yazar mısınız efendim? 536-901-8902. 536-901-8902. Meyve yok. Evet, bak geldi. Geldi, kuru yemiş. No. Değil değil değil değil. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. İrem Hanım, yayın başladı. Bizim Keltuş'u dinliyor musun? Ahmet Bey, yanlış attınız efendim. Dur bakayım. Bravo, bilen 2, 3, 4. Abi, peynirciler ya.
1: Niye?
0: Arabası var oğlum.
1: Nasıl arabası var?
0: Lan bildiğin şey ara, kamp arabası var ya.
1: Tamam.
0: Arabanın içinde satıyor ya.
1: Pazarın içinde.
0: He, pazarın ya sonunda olur ya başında olur onlar. Arada olmazlar. Araba var. Adam onu kamp arabası yapmamış da. Gitmiş şey yapmış yani, karavan var ya. Karavanı evet. Peynirci yapmış.
1: O işte dışarıda olan şey, onu zabıtalar işte onu yakalıyorlar.
0: Nasıl hemen dışarı? Yok, pazar içinde ya.
1: Pazar içinde arabayla girmiş.
0: E tabii canım. Pazarın sonunda oluyor. Ya evet. Bilmiyor musun, o peynirci o hiç kıpırdamaz yerinden. O şey, sadece o günler pazar günü açar.
1: Pazar dağılınca hızlı çıkmak için gitmiş oraya.
0: O da bir seçenek. Doğru. Ama pazarda o peynir arabasının o cool duruşu. Yani insanlar orada rüzgarlı mücadele ediyor. İşte tezgahın her yeri açık. Şeyle de, hırsızlıkla da mücadele. Onların öyle bir durumu yok abi. Arabanın içindeler. Peynirini satıyor.
1: Aynen.
0: Yoluna bakıyor, keyfine bakıyor. Ve çok cool, çok karizmatik görünüyorlar. Bir kere o pazardaki peynir arabasının içine girmek için nelerimi vermezdim. Vallahi nelerimi vermezdim.
1: Gidelim bir pazar günü.
0: Kime gideceğiz oğlum? Bir kere arabanıza binebilir mi diyeceğiz.
1: Diyelim.
0: Alırlar mı öyle?
1: Çaya çağıran adam arabaya niye almasın ya?
0: Ya almaz, zannetmiyorum alacağını ya. Ya o nezaketen diyorlar oğlum. Yani gel diye söylemiyor onu. Ya bu plastik süzgeçler satan abiler var ya diyor. Hepimizin evinde olmasını istediğimiz şeyleri satan abi diyor. Onlar da çok cool değil mi diyor.
1: Evet.
0: Her şeyi satıyorlar. Kürdan, süzgeç, kevgir, oklava, kapı askılı, metal, ucunda plastik olan. Başka ne var? Orada o abi de.
1: Yapıştırmalı askılar da iyi işe yarıyor bak.
0: O da, onu da satıyor. Sonra şarj aleti. Her şeyi satıyor adam. Her şeyi.
1: Milyoncu, eskiden bir milyoncu derdik onlara
0: mesela. Bir milyonun pazar versiyonu.
1: Bir milyon şu an zaten.
0: Vay. Radyomuzun şeyisi dinliyor. Bizim İknur dinliyormuş. Sana çok selam var.
1: Hangi İknur?
0: Bizim İknur ya.
1: Daha yeni gitti. Ne ara
0: sosyal medya kraliçesi. Hüseyin'cimin yanağında makas alıyorum diyor. Kıyafet satılır diyor pazarda diyor, bilir misiniz diyor. Valla ben bir şey söyleyeyim size, uzun bir süre pazardan annem babam bana ayakkabı ve pantolon aldı, uzun bir süre. Çocuktuk o zaman yani. Tabii. Böyle ben ilkokul 4'e 5'e gidene kadar pazardan giyindiğimi hatırlıyorum. Ayakkabı, pantolon, efendime söyleyeyim önlük şeyi, neyi denir ona, boynumuzu,
1: yaka.
0: yaka önlük, oradan alırdık, pazardan alırdık. Evet. Hiç giydin mi pazardan?
1: Tabii canım.
0: Ne aldın?
1: Her şey.
0: Ne ama her şeyini?
1: Ben ne alıyordum biliyor musun? Radyo dinlemek için gidip pazarda yer tezgahı olanları, böyle şeyler vardı. Radyolar satıyorlardı, pilli.
0: Pilli.
1: Evet.
0: Yuvarlak olurdu, böyle çevirmeli.
1: Aynen öyle. 3 gün sonra bozuluyor hepsi.
0: Evet.
1: Onlardan alıyordum.
0: Bir de kulaklık vardır böyle bir. Hep böyle kafa kısmı bozulur.
1: Kopar.
0: Temassızlık yapar, kopar evet. Vesaire. Onun kaderi hiç değişmedi ya. Koca evet. Apple yaptı, yine değişmedi ya. Yine bozuluyor kardeşim.
1: Yani ya bir Serdar Gökalp'e 10 kulaklık vermişimdir o dönemde işte.
0: yarın salı pazarı var, gidelim mi demiş. Nerede? Şey değil mi? Bakırköy'de mi? Nerede?
1: Köyde.
0: Salı pazarı.
1: Bir şeyin orada mı? Adliyenin orada.
0: Ha, galiba orayı diyor. Valla bizim orada da salı pazarı vardı. Ve bence pazar ismine en çok salı yakışıyor. Bizim şu anda oturduğumuz evin altında pazar pazarı var. Bak hiç yakışıyor mu? Pazar pazarı.
1: Ama ben...
0: Pazartesi pazarı oluyor mu?
1: Ya olmuyor
0: en
1: da.
0: En iyi salıya oturmuyor mu yani, salı pazarı?
1: Salı pazarı, cuma pazarı da.
0: Cuma da olmuyor abi. Cuma pazarı olmaz, cuma namazı olur.
1: Şey var ama.
0: Cuma'ya yakın namaz olur. Hani.
1: Evet. Şeye çok kullanır ama, çarşamba pazarına dönmüş.
0: Çarşamba pazarı yaşa, o da yakın. Evet. Güzel, çarşamba pazarı. Burada İstanbul için söylüyorum. Diğer illerde lütfen bana meşhur pazarını yazın. Diğer illerin meşhur pazarlarını yazar mısınız efendim? Ve bir özelliğini de yazın. Burada İstanbul'da kapalı pazar yerleri var. Bir tanesi de Başakşehir'de bir kapalı pazar var. Abi pazarın içine bir giriyorsun. Ya böyle kürklü ablalar, işte aşırı bakımlı.

0: bakımlı beyler.
1: Allah Allah.
0: Tabii canım.
1: Sosyete pazarı bu mu ya? Ya
0: değil ama yani sosyete pazarı başka bir şey ya.
1: Evet.
0: O pazara bir giriyorsun abi. Yani orada her bir insanın aylık geliri en az 300-400 bin lira. Öyle yürüyüşler, tavırlar.
1: Vay be.
0: İnanılmaz. Orayı gezmeyi çok seviyorum. Böyle statü atlamış gibi hissediyorum kendimi. Hani bak ben de bu insanlardanım gibi oluyor. Başakşehir'de bu pazar. Adını bilmiyorum ne pazar olduğunu ama.
1: Mesela benim en son oturduğum evde Levent'in orada apartmanın önünde kuruluyordu. Yani o sokak kapanıyor.
0: Abi pazar dediğin aslında odur.
1: Ama evimin içine girmişti domatesçiler yani.
0: Bir dakika çok iyi bir parmak bastı, bunu söylemem lazım. Abi pazardan çıkacaksın ya, aralarda boşluk var.
1: Tam da değil o hani.
0: İşte tam da boşluk da değil. Ulan elindeki poşetleri yan böyle tutup geçme vardır. Hani
1: evet, evet.
0: Sağ elindekini önüne, soldakini arkaya alıp.
1: Aynen, o sonra mavi kasanın ucu senin cebine takılır.
0: Cebine takılsa yine iyi, nerelerine değiyor.
1: İşte arka cebinden.
0: Geç geçebilirsen yani. Tabii yani, geçemiyorsun. Pazarcı sana bakıyor, başka yer mi yok, başka yerden geç. Bir de burada bir şey gördüm ben. Bilmiyorum çocukken var mıydı, biz mi görmüyorduk? Zabıta duruyor aşağıda. Gel tart diye bir yer var, biliyor musun sen onu?
1: Gel tart mı?
0: Aldığın mısın, geliyorsun tartıyorsun.
1: Doğru mu diye?
0: Doğru mu diye acaba mesela patates aldın. Hemen tartıyorsun oraya falan. Ne diyorsun?
1: Vallahi benim hatırladığım en son pazarda böyle leğenin içine koyup böyle ağırlıkları orada bıraktım ben pazarı.
0: Ya işte ben de burada görüyorum onu. Birazcık böyle pazarcı abilere şey gibi oluyor ya. Ya
1: kandırıyor ya.
0: Ya bunlar kandırır, gel tartalım. Yapmaz pazarcı abiler ya.
1: O ne kul hakkı noktası gibi oraya gelin.
0: Evet abi, bir de yani ben pazarın başında aldım, aşağı gelip tartacağım mı onu şimdi yani. Hangi poşeti nereden aldığımı nereden hatırlayayım. Bir de o var yani.
1: Tabii canım.
0: Ama pazar esnafını severiz, pazarı severiz. Pazar güzeldir. Bursa'da bu akşam milli maç var. Stat önündeyiz. Seni dinliyoruz. İnşallah kazanırız. Vay güzel kardeşim benim. Detayları bizim Hüseyin'den alalım. Hüseyin'cim ver gelsin karşıya.
1: Herkese merhabalar.
0: Bursa'da Hüseyin var. Hüseyin beni duyuyor musun?
1: Fatih Yıldırım, duyamıyorum şu an. Türk taraftarlar.
0: Sen Bursa'da mısın?
1: Alo.
0: Bursa'da mı? Alo. Bursa'da mısın?
1: Bursa.
0: Ne var bugün, ne var?
1: Maç.
0: Tamam, alalım detayları alalım.
1: Türkiye İtalya mı karşılaşması 21:45'te Bursa'da gerçekleşecek. Türk milli takımımıza Bursa'dan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz.
0: Muhtemelen 11 belli mi?
1: Vallahi belli değil.
0: Nasıl değil oğlum?
1: Yani hocaya bir sorayım.
0: Bir soru ver. Sen sor, biz de o sırada Bursa'dan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize şunu çalmayalım mı? Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yollar açık olsun. Var olsunlar.

0: dün çok güzel bir adam tanıdım. Bir alışverişimiz oldu kendisiyle. Ben bir şeyimi satıyordum. O da bir şeyi alacakmış, aldı. Verici taraf ben, alıcı taraf oydu. Çok güzel bir adam tanıdım. Böyle güzel bir adam. Böyle evimin önünde şey yaptık. Alışverişimizi yaptık kendisiyle. Buradan da selam çakalım. Baran, kız arkadaşı da şey, Dilay. Evleneceklermiş de yakın zamanda.
1: Öyle
0: dedim
1: mi?
0: Ben sizi yayında kutlayayım dedim. Selamlarımı göndereyim. Çok çok ciddi güzel bir ilişkileri varmış. Biz de buradan tebrik edelim. Selamlarımızı gönderelim. Dilay yengemize ve Baran eniştemize. Öyle deniyor ya. Evet. Selamlar efendim.

0: Sıkıda radyo dinleyicisiymiş bu arada. Böyle muhabbet olur ya böyle ayaküstü. Ne iş yapıyorsun, sen ne iş yapıyorsun falan. Ben de abi medya sektöründeyim öyle mi? Ne iş falan. Radyo. Aa ben radyo dinliyorum. Böyle karşı taraftan hemen öyle bir tepki evet. gelir. Baran da dinliyormuş. Sıkı bir radyo dinleyicisiymiş. Barancığım kızımız Dilay da iyi bir radyo dinleyicisi ise artık birbirinize programı sabah akşam anlatırsınız diye tahmin ediyoruz. Hiç umuyoruz daha doğrusu.
1: Umuyoruz tabii ki.
0: Selamlarımızı gidiyoruz. Sevgili dinleyiciler. Baran kardeşimize selamımızı çaktıktan sonra şimdi kısa bir ara gideceğiz. Gitmeden bir iki şeyi okuyayım öyle gideyim bari. Antalya Sosyete Pazarı cumartesi günleri olur. Bütün turistler topuklu ayakkabılarla giderler diyor. İnanılmaz kıyafetler vardır diyor mesela. Az önce dedim ya bulunduğunuz yerde böyle meşhur şeyler var mı? Pazarlar var mı diye. Eskişehir Çarşamba Pazarı varmış. Eskişehir'in sosyete pazarıymış Hüseyinciğim. Sosyetik pazarı giyimden gıdaya, hırdavattan soba borusuna her şey varmış efendim. Çarpa diye biliniyormuş. Çarpa. Çarşamba pazarı çarpa. Güzel izim ha çarpa.
1: Çarpa.
0: Çarpa. Sonra buradan bir çarpa.
1: Çarpa çarpa.
0: Vallahi. Bir de çarpa. Yer çarpa.
1: Vallahi çok sert.
0: Evet.
1: Çok sert bir pazar.
0: Antep'te avrat pazarı var diyor. Evet. Çamaşır, örtü, nevresim tarzı ürünler satan diyor. Sen Antep'lisin onu biliyor olman lazım.
1: Evet. Şimdi ben söylemek istemedim ama.
0: Niye? Adından dolayı
1: yanlış
0: mı?
1: Yanlış anlaşılır diye.
0: Adı o oğlum oranın. Kadın pazarı kadın denmez bazı yerlerde avrat denir.
1: Evet ama şimdi o riski dinleyici ya, almış.
0: Boş ver sen onları. Bir kitle var böyle hassasiyetleri var falan.
1: Evet, evet.
0: Ya at avrat silah diye bizde tuğla gibi laf var ya.
1: Tabii canım.
0: Avrat kötü bir kelime mi?
1: Değil değil değil.
0: Avrat pazarı kadın pazarı.
1: Kadınlara soralım ben şimdi yorum yapmayayım onu.
0: Sevgili kadınlar. Ya filmlerde böyle çok kaba argo kullanıldığı için tabii yani. Herhalde ondan kaynaklı.
1: Yani eskiler belki gelenek olarak kullanıyordu.
0: Kullanıyorlardır. Evet. Hatta avrata arvat derler falan. Değil
1: evet
0: mi?
1: Evet evet.
0: Filmlerde arvat. Falan da öyle geçer. Tabii, ne varmış bu pazarda?
1: Vallahi işte.
0: Her şey mi
1: her var? Şey var.
0: Sen biliyorsun. Nerede kuruluyor bu? Merkezde vallahi, mi?
1: Her yerde kurulabilir.
0: Oğlum yok, bilmiyor mu lan? Biliyor mu? Öyle bir anlatıyorsun ki bilmiyor gibi anlatıyorsun.
1: Bu pazar var ama gitmedim.
0: Hmm.
1: Çok tabii. Her ama... yerde pazar var. Mesela sen dedin ya az önce kapalı pazar var. Ben çocukken Antep'te uzay çatılı pazar yeri denir.
0: Ne?
1: Uzay çatılı pazar yeri denir mesela.
0: Orada. Aa şeyden dolayı mı? Çadırların yukarı evet, uzay
1: evet,
0: çatılı.
1: Evet. Çocukken mesela bizim pazarlar hep öyleydi.
0: Eyvallah. Selam olsun diyelim mi Antep'e?
1: Diyelim efendim.
0: Vallahi Antep'i özledik. Ama açık konuşayım yemek yemeyi özledik yani. Tamam tarihi de güzel Antep'imizin. İnsanı da iyi ama Antep... Ne bileyim önce bir yemek yani Antep'e inince vardır ya Maraş, Kahramanmaraş, Gaziantep buralara Şanlıurfa indiğin zaman Adana mesela. Baba ne yapıyoruz? Önce bir yemek yiyelim. Önce o aradan bir çıksın falan. İzmit Perşembe Pazarı. Aa bilmez miyiz efendim? Tabii. Onanın çocuğuyuz.
1: Öyle
0: İzmit'in,
1: mi?
0: Tabii canım İzmit'in Perşembe Pazarı da meşhurdur. Ucunu bulamazsın yani öyle büyüktür Perşembe Aynen. Pazarı.
1: Benim en yani gittiğim en değişik pazar Avusturya Graz'da bit pazarıydı.
0: Büyük müydü uzun
1: çok
0: uzun?
1: Çok büyük çok yani.
0: Bizim işte Perşembe Pazarı da öyle bir öyle. Giriyordun Perşembe Cuma çıkıyordun öyle bir, yani acayip bir pazar yani.
1: Evet bilmem git mesela şeydi Graz'da çoğu Türktü.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Her yer Türk.
1: Her yer Türk.
0: Her yer Türk. Allah Allah.
1: Hapşırıyorsun şey diyor.
0: Türk.
1: Aynen. Çok Türk. Yaşa falan diyor.
0: Çok yaşa diyorlar. Evet. Efendim kısa bir ara aradan sonra mevzuyu vereceğiz. Ya da biraz daha pazar konuşabiliriz ya.
1: Oğlum,
0: ben seviyorum misin? Abi pazar muhabbetini severim ya.
1: Eksik kaldı mı pazar?
0: Pazarla pazar. İlgili bir soru soralım da öyle gidelim bari. Pazarla ilgili ne sorabiliriz? En son pazardan ne aldığınızı sorabiliriz. Hmm. Ya da şeyi soralım. En sevdiğiniz pazarcı sloganı.
1: Pazarcı sloganı. Evet akşam oldu böyle oldu gibi.
0: Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Evet. Falan gibi yani.
1: Ya da stand fiyatları ne kadar?
0: Onu biraz da.
1: Belki biz de.
0: En sevdiğiniz pazarcı sloganı. Hafızanızda kalan ya da yeni duyduğunuz. Bize WhatsApp'tan yazar mısınız efendim? 536-901-8902. 536-901-8902. Aradan sonra geleceğiz ve şovu sürdüreceğiz.
2: Fatih Yıldırım, hafta içi her gün 18'de. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
7: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan.

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
2: Doktor Doktor Doto Expertiz.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım.
2: Hocam böyle bir şey mümkün mü ya? Az önce de dinleyicimiz öyle bir şey yazdı. Eşimin karnındaki çocuk kıpraştı, yatak sallandı ve uyandım.
3: Şöyle, o çocuk doğunca direkt herhalde atlet pilot gibi ilkokula başlayabilir yani.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Evet, çaldığım şarkının neden böyle bir şarkı olduğu konusunda dinleyicilerimiz WhatsApp'tan hemen yazmışlar, böyle dikkatli dinleyiciler. Gerçekten beni ben ya bayılıyorum ya. Aa vay ha ha deyip. Bir şarkı girdi, girer girmez emojiler geldi. Aa inanamıyorum ya, muhabbetin üstüne iyi geldi diye. Arkadaşlar pazarla ilgili başka şarkı var mı Allah aşkına? İkinci bir şarkı yok. Var mı içinde pazar geçen? Var mı kurban?
1: Yani pazar...
0: Kesin vardır birazdan
1: pazar.
0: Cuma'dan
1: pazara, pazara kaç gün var
0: ama
1: arada?
0: Ama olur mu? O pazar, o pazar mı?
1: Ama belki o pazar, cumadan doğru, o pazar, pazar günkü pazara söylüyor.
0: Doğru bilemeyiz. Söylüyorsun, doğru söylüyorsun.
1: Bu arada ben bir pazar araştırması yaptım.
0: Söyle bakayım.
1: Türkiye'nin en meşhur pazarları Tire Salı Pazarı İzmir'de.
0: Tamam.
1: En büyük açık hava pazarıymış Türkiye'nin.
0: Oo.
1: Fatih Çarşamba Pazarı.
0: O meşhurdur.
1: Evet, en eski, en büyük semt pazarlarından.
0: Benle alakası yok.
1: Kadıköy Semt Pazarı, pardon, evet. Kadıköy Salı Pazarı, sosyete pazarlarından bir tanesi.
0: Evet, evet, evet.
1: Alaçatı Antika Pazarı.
0: Alaçatı'da.
1: Antika Pazarı.
0: Antika Pazarı. Yani burada, evet. Az önceki şakam için özür diliyorum bu arada. Benle alakası yok dedim ya. İğrenç bir şakaydı.
1: Ulus Sosyete Pazarı. Bak bu iyi, gerçekten sosyete pazarı olabilir.
0: Oraya gittim ben, Ulus'taki sosyete pazarına. Hakikaten sosyete pazarı.
1: Değil mi?
0: O İnanılmaz dedi. Güzel bir yer yani.
1: Vallahi.
0: Yani. Ortam çok iyi. İnsanlar birbirine günaydın diyor. Böyle çok kibar, nezaketliler falan.
1: Öyle mi?
0: Fularlı insan. Gerçekten öyle. İnanılmaz cool. Yani pazarcı mesela satış yapmadanlarda kitap okuyor falan. Böyle acayip bir elit bir ortam var yani. İnanılmaz. Allah Allah. Tabii tabii.
1: Pazarcılar böyle takım elbise falan.
0: Takım elbise. Satışlar TL'yle değil. Mesela dolar sent üzümse. 4 dolar 26 sent diyor falan.
1: QR'la ödüyorsun orada.
0: QR ödeme de var. Şeyde poşet yok. Karton, kağıt şeylerde.
1: Kese kağıdı gibi.
0: Kese kağıdını yani. Dolduruyor onu. İnanılmaz. Acayipler yani.
1: LED tabela falan.
0: Tabii LED tabela var. Aynen öyle. Pazarın IQ 140 falan. İnanılmaz bir.
1: Oo, pazara gidip böyle ne bileyim insanlarla sohbet etmeyi isterim.
0: Herkese almıyorlar bize. Pazara 200 metre kala polis şey yapmış.
1: IQ kontrol noktası.
0: Teyze nereye?
1: Teyze sen...
0: Al teyzeyi alın ya.
1: 10 sene önceydi o.
0: Artık giremiyorsun. Sonra. İnanılmaz pazardır. Şimdi sorduk, dedi ki pazarca sloganları var mı böyle hatırladığınız? Var. Şeftali yarılır, almazsan darılır. Duyduğumuz bir slogandır bu. Ben bunu çok duyardım.
1: Şiir gibi ama ya.
0: Bu. Evet, güzeldir. Güzeldir. Pazarcı şeyleri. Dur bakayım. Şuradan şey yapayım. Bir dakika. Evet. Heh. Param olsa da ben alsam. Geçtik bunu şeyden, meşhur filmden. Çakı çakmak aynatarak geçtik efendim. Daha böyle sebzeyle meyveyle uyumlu pazarcı cümleleri arıyoruz. Sebzeyle meyveyle uyumlu. Yani bilmem ne bilmem ne, bilmem ne domates, tıraşı kes falan. Anladın mı? Böyle şeyler yani.
1: Brokoli, koli koli falan öyle şeyler. Kafiye.
0: Sen örnek olsun diye yaptın değil mi?
1: Evet, aklıma hayır. Geldi.
0: Domates, biber her eve gider. Anladın mı?
1: Tabii.
0: Pazarcı dedi böyle bununla yani söz sanatıyla da ortaya
1: tabii
0: çıkması
1: canım,
0: lazım.
1: Pazarcı dediğin edebiyat mezunu olması gerekiyor bir yerde.
0: Evet abi, portakal orada kaldı. Bunlar, bunlar yapılır. Dayıların pazarcı çok duydum diyor. O da buradan aldı. Meşhur oldu, sosyete pazarı sloganıdır. Meşhur hani ünlüleri sayarlar biliyorsun. Elimi kestim kan geldi, kavunu kestim bal geldi. Ay bu çok iyiymiş. Bunu çok beğendim. Şu slogan için pazarcı olur biliyor musun?
1: Çok devam ettirirler bir şey çok ama ya.
0: Ya nelerime ne oldu yani, bilmem neye bilmem ne oldu. Ya. Elimi kestim kan geldi, kavunu kestim bal geldi.
1: Bir kilo aldım kal geldi falan diye. Böyle...
0: Çok sıcak oldu, dar geldi. Bilmem ne oldum, yar geldi.
1: Heh, evet.
0: Oh ne güzel oldu, can geldi.
1: Bana biraz...
0: Ay, alamadım ürünü, zam geldi. Uzat dur abi, sabaha kadar söyle bunu.
1: Abi bir dakika, mal geldi diye.
0: Elma arıyordum, nar geldi. Dur daha bunu dinleyici uzatacak. Bak şimdi WhatsApp'a bakayım. Bak şimdi WhatsApp'a bakayım.
1: Bir beş attım yek geldi.
0: Birazdan gelir abi. Birazdan gelir.
1: Yani.
0: Abi dur neyse. Şimdi geçeyim sonra bakayım bunu. En sevdiğim pazarcı sloganı. Bunu okuyamayız. Bunları geç.

0: geçiyoruz. Arkadaşlar bir süre yazmayın çünkü çok geldi okuyor. Allah gitti, tıklayamıyorum. Evet. What is this? What is this? Akşam yediğim domates derlerdi diyor bizim domates. Pazarda diyor. Evet. Evet efendim. Amerika'dan göçmüş bir pazarcıysa olur. Olur. Al bu kirazdan kalma birazdan, çok geldi. Al abla, elma burada, doktor karşıda, karar senin. Oo bak bu güzelmiş.
1: İddialı.
0: İddialı. Evet. Bidon aldım tam geldi. Bidon aldım tam evet. Geldi diyor. Evet. Pantolon aldım dar geldi. Lastiği düzeltiyorum. Zar attım tek geldi. Safiyem'den karyola dar geldi. Peki efendim. Hayat kadar acı diye biber satıyorlar demiş bizim pazarda. O hayat kadar acı.
1: Yenmez o ya.
0: Mısır al, püsküllü saçın yap, tazeler. Anlamadım. Benim en sevdiğim pazarcı sloganı ne biliyor musun demiş. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evleneceğim, para lazım, al. Bak çok samimi. Beğendim. Antalya Sosyete Pazarı. Ha bunu okuduk. Dur bakayım. Pazara geldi balık. Allah, o kadar çok geliyor ki tıklayamıyorum. Karga Sekmez'den Kazım Kavun. Anlayamıyorum. İşler ayna çal çal oyna. Biber acı, elma tatlı. Pazarcının sesi patladı, geçtik. Akşam olmadan ye bu dolmadan. Güzelmiş, beğendik. Param olsa da ben alsam, geçtik efendim. Şurada bir dakika 90 diye bir şey yazıyordu. Evet. Pazarcı sloganları efendim, yeni açanları söyleyelim. Al bunu alamaz mısın, geçtik.
1: Al bunu alamaz mısın ne ya?
0: Ya işte argo ile karışık şaka yapmış da az daha okuyorduk. Kızı istemeye gider gibi seç, utandırma bizi. Ne bu, anladın mı sen?
1: Yok, kaynanası mı şey yapmış?
0: Kızı istemeye gider gibi seç, utandırma bizi. Kız istemeye gider gibi kız seç. Yani iyisinden seç filan gibi. Ya bunu gördüm ben ya. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Profesör Doktor Engin Ar.
1: Ya ama bunun çok çeşitli esprileri de var. Ama lütfen.
0: Vallahi öyle yazmış. Engin Arcı diyor, böyle bir şey söyle yazmıştı diyor şeye diyor. Ürünün Engin üstüne. Ar. Profesör Doktor Engin Ar. Evet. Pazarcı sloganı. Mandalina İzmir, koy cebine gezdir. Malının iyi olduğuna dair şeyler. Çay çorbaya doldur torbaya, nefteliğin. Belçika'dan selamlar.
1: Çay çorbaya doldur torbaya, hangi isim? Serdar Gökalp.
0: Ya öyle diyorlar işte, öyle bir slogan var. Doğalgaz faturasını yarıya indirten Tayt.
1: Yapma.
0: Güzel, bunu da beğendik. Komşu çatlatan pazarcı sloganları. Kavunlar bal gibi, hepsi çekirdekten yetişmiyor. Arkadaşlar biraz kafiye gözetelim. Böyle gelişine yazmayalım.
1: Bilgi vermesin lütfen.
0: Yani
1: bilgi...
0: evet, bu şekilde ilerleyemeyiz lütfen. Yersen karpuz, yemezsen aramız buz. Kirazcı şey, karpuzcu bir abinin yazdığı bir sloganmış efendim. Brokoli söyledim bro geldi. Artık bu adamdan daral geldi. Fırat Şenay. Fırat Bey bir süre yazmayalım. Teşekkür ederiz. Evet. Domates değil mübarek, yanağı var yanağı. Neyse bu. İnşallah bunların yani... bir argoda bir karşılığı yoktur. Böyle okuduk ama gelişine.
1: Yani evet, böyle okuyoruz ama bir mesaj içermiyordur diye düşünüyoruz.
0: İnşallah, inşallah. Biber acı biber. Evet, çok güzel.
1: Biber acı biber. Yani mesaj verse de bir sorun yok galiba burada.
0: Peki, teşekkür ederiz efendim. Var olunuz. Pazarcı sloganları böyle. Abi kaçta pazarda kıyafet satıcısının sloganı. İngilizce yazmışsın. Neyse, bütün müşterileri İngilizce olunca uzun bir şey yazmışım. Ben onu çeviremeyeceğim, okuyamayacağım. Saçma olacak. Mevzu verdim. Yok ya, bir pazar muhabbettir. Daldık öyle gitti, mevzu falan veremedik. Kusura bakmayınız efendim. Şimdi birazdan veririz mevzuyu ama. Arkadaşlar, ben mesela İsa bir şey yazmışsın, ben onu nasıl yayında okuyayım oğlum? Bizi Rütük denetliyor. Okumayınca da dinleyici kızıyor ya. Abi okusa niye okumadın diyor mesajımı. Lan oğlum, küfür etmişsin orada.

0: argo argo şeyler yazmışsın öyle. Ya bu bak bu şuna benziyor biliyor musun? İnsanlar sosyal medyada videoları izliyorlar, izliyorlar, izliyorlar. Tamam mı? Esnetiyorlar o alanlarını. Evet. Esnetiyorlar. Buraya atınca normal geliyor ona. Diyor, sen de okursun yayında diyor.
1: Tabii. Ya İsa bunu önce bir pazarda kendi bağırsın. Bir sorun olmazsa biz okuyalım.
0: Arkadaşlar YouTube'u mutubu Rütük denetleyemiyor. Ama bizi televizyonları, radyoları denetliyor. Öyle izlediğiniz şeyler sizin için normale dönüyor ama normal değil esasında. Biz o yüzden bazı sınırlarımız var. O sınırların dışına çıkamıyoruz. O yüzden yazdıklarınızı okuyamıyoruz. Bilginiz olsun. Öbür türlüsü olsa zaten ailecek beraber dinleyebileceğiniz bir şov olmazdı. Evet, maalesef. Açsanız öyle kafanıza göre bir rap şarkısı. Rahat rahat dinleyin. Olmuyor işte. Radyoda öyle bir şey yok. Kısa bir ara, aradan sonra mevzu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
4: Stablex.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
5: Umran Oto Ekspertiz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.
10: İkinci el araçlar %20'den başlayan...

0: için otosor.com.tr.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Mevzuyu veriyoruz. Bu akşamın mevzusu efendim. Mesleğinizle beraber bize bir uyarıda bulunun. İşte mesela işte veteriner bir dinleyicimiz şey yazabilir. Ama tabii başını mesleğinizi yazın. Veterinerim, hayvanla hayvan olmayın falan. Mimarım, hayatınızda her kararın temelini sağlam atın falan gibi. Mesleğinizi kullanarak bize bir uyarıda, bir tavsiyede bulunun. Mesleğinizi başına yazın tabii efendim. Fırıncıyım, kimsenin ekmeğiyle oynamayın falan şeyler yazabilirsiniz efendim. Çok beğendiğimiz, bayıldığımız cevaplara Alem FM sticker'ı veriyoruz. Onda altını çizelim. 536-901-8902. Başına mesleğinizi yazıyorsunuz. Devamına da uyarınızı veya tavsiyenizi yazıyorsunuz. Berberim, kısa kesin, aydın abası olsun falan gibi. Yani ne istiyorsanız onu yazın işte. Yani. Ama tabii uyumlu olsun. Mesleğinizle uyumlu olsun. Öğretmenim, dırdır konuşmayın falan. Çok uyumlu değil mi ya? Biraz da uyumlu olsun ki biz onun şeyini, uyumunu yakalayalım. Bu arada bizim Emre dinliyor. Emre'ye selamlarımı çakıyorum. Hafta sonu Emre Bayraktar. Hafta sonu beraber göle gittik balık tutmaya. Yavrucuğum, başına çok acayip bir şey geldi ya. Abi bu oltayı salladı göle. Göl de birazcık çekilmiş. Suyun çekildiği yer bataklık. Biz de açıktan yürüyoruz ki batmayalım diye. Emre de yavrum elinde olta, yürüyerek sarıyor. Oltayı sarıyor. Ben de onu izliyorum. Sararken bir anda takıldığını hissetti, koşarak sarmaya başladı. Ayağı bir şeye takıldı, bastı, çıktı, ayakkabısı yok. Yok yok, ayakkabı.

0: yok.
1: Ya ayağı duruyor yani.
0: Döndü dedi ki ayakkabım nerede lan benim? Bize diyor ki bize ayakkabım verin lan şaka yapmayın diyor. Oğlum yok bize ayakkabı ne arar ya? Ayakkabı aradık biliyor musun?
1: Bulabildiniz mi?
0: Yok ayakkabı yok. Ayakkabıyı arıyoruz.
1: Hala.
0: Bakıyoruz evet. Ayakkabı nerede? Ayakkabı nerede? Uzaktan bakıyoruz, yakına gidiyoruz, bakıyoruz. Şeye batınca tabii ayağı, çamura batınca.
1: Balçık mıydı?
0: Balçık. Balçık. Batıyor, çektiğinde sadece ayak çıkıyor. Şaka yapmayın, ayakkabımı verin diyor. Bulduk ayakkabısının sonunda. Çünkü toprağın üstünde birazcık böyle bir plastik gördük, beyaz. Ama bu kadar çabaya rağmen yine balık tutamadık sevgili dinleyenler. Yine balık yok. Ama abilerle tanıştık oradaki abilerle. Böyle büyük büyük balık tutuyorlar fakat beğenmiyorlar, suya geri salıyorlar. Onu yemeyiz biz onu diyor ya, onu yemeyiz diyor, salıyoruz diyor. Çok keyifliydi ama. Selam ederiz Emreciğime. Kanoya bindik. Kano Emre'yi tartmadı. Battı. Batınca kanoyu çıkardık. Saçma sapan bir gündü ama çok eğlenceliydi vallahi. Çocuğun her yeri ıslandı ya. Efendim, iç mimarım. Annelerimiz salonun düzenini çok değiştirmesin diye bir tavsiyede bulunuyorum diyor. Yani çok almadı beni ama bilemedim.
1: Bu şey mi? Yani normal bir tavsiye mi yine kafiyeli bir şey mi?
0: Abi bir şey olsun yani mi? Evet bir şey olsun. İş güvenliği uzmanıyım. Kimseye tepeden bakmayın.
1: Yani
0: almadı beni ya. Yani
1: radyocuğum ağzından çıkanı kulağın duysun.
0: Falan gibi yani. Daha şakalı olursa mutlu oluruz. Ciddi ciddi uyarılar geliyor bu. Ciddili uyarılar geliyor yani. Garsonum garsonla didişmeyin çayı... Bak mesela bu olur abi. Garsonum garsonla didişmeyin çayı tükürüklü içiyorsunuz sonra diyor. Garsonlar bunu yapabilir diyor.
1: Doğru.
0: Bak mesleğimi kullanarak size tavsiyede bulunuyorum diyor. Bak bu olur bunu aldık.
1: Tavsiye. Bu güzel. Tehdit gibi de.
0: Hem tehdit yani, hem tavsiye. Yorgancıyım. Yorganı makinede yıkamayın.
1: Ya da ayağınızı neyse.
0: Yorganınıza göre uzatın. Bence bunu yazsan Serkan daha iyiydi ya. Yorgancıyım ayağınızı yorganına göre uzatın evet. Falan. Bu çok daha güzelmiş. Satın alma uzmanıyım. Son fiyata sakın inanmayın demiş. Ya bunu arıyoruz abi. Bunu arıyoruz. Son fiyata inanmayın. Neye inanacağız peki biz abi?
1: İlk fiyata inanma, son fiyata inanma.
0: Evet, mecburen inanıyoruz. Kıyafet imalatçısıyım. Denemeden almayın var. Bankacıyım. Faize bulaşmayın diyen var. Son ütücüyüm. Bunu geçtim. Elektrik mühendisiyim. Her gördüğünüzden elektrik almayın diye bir muazzam bir tavsiye. İşte tam bir mühendis.
1: Yani sigortaları attırmayın.
0: Diyor. Hava yolu yer hostesiyim. Direkt uç, rahat uç. Aktarmaya kalma, bavulunu yorma hiç. Gibi bir şey, didaktik bir önerde bulunmuş. Hatice Hanım. Direkt uç, rahat uç ne demek ya? Bu aktarmaya takılma ama aktarmanın fiyatı uygun canım.
1: Bazen de abartıyorlar o fiyat aktarma.
0: Mesela aktarmanın fiyatı genelde uygun olur.
1: 4'te 10 yapıyorlar falan.
0: Hiç uçtun mu aktarmalı?
1: Uçtum. Nereye uçmuştum bilmiyorum. Alakasız bir yere.
0: Geç kal. Kaçırdın oldu mu? Uçağı kaçırdın oldu mu?
1: Kaçırmadım yok.
0: Benim oldu ya.
1: Öyle mi?
0: Bir kere uçağı kaçırdım. Çok kötü bir duygu biliyor musun?
1: Fark ettim.
0: Hele bir de arada 5 saat oluyorsa. Hem o kaldığın 5 saate mi yanasın? Bilete mi yanasın? Yani... Paradan çok kendi gerizekalılarına üzülüyor insan. Ben öyle olmuştum yani. Çünkü o bekliyorsun ya iki uçak arası 4 saat 5 saat zamanın çöpe gidiyor. O kadar bekle uçağı kaçır.
1: Uçak da kaçtığında sıkıntı ya. Otobüsü geri döndürürsün de uçak.
0: Uçağı da döndürürsün de biraz nüfuzlu biri olman lazım.
1: Yani nüfuzlu yeni uçak da gelebiliyor öyle bir şeyde. Yani biliyorum kendimden o yüzden.
0: İnşaat mühendisiyim. İnşaat bir zulümse... Baretini tak, gülümse. Her sloganik ki yazmış.
1: Kamu spotu.
0: İngilizce öğretmenim lütfen ağzınızı bozmayın. Aksan yapacağım diye bir şeyler oluyor ağzınıza demiş. Yani where are you from deseniz de olur diyor. Hani where from falan gibi yapmayın diyor.
1: Ha, evet.
0: Ama bu İngilizce konuşanlarda bu ağız kayması oluyor. Öyle zannediyorum ki bilerek yapmıyorlar. Bu oluyor. Özellikle uzun süre... Yurt dışında kalmış, İngilizce eğitimi almış, oranın aksanına özenmiş, sevmiş veya bulaşmışlar da bu oluyor abi. Düzeltemiyorsun de. Yani, how are today diyemiyor yani. How are today diyor, Türkçesi de böyle oluyor. Ya bilmiyorum ben öyle olduğunu düşünüyorum diyor. Raylerine bir şey oluyor.
1: Ya
0: böyle Karadeniz Rayleri var, pazar Rize pazar trafiğinin Raylerine dönüyor.
1: Raylere bastıranlar var, merhaba.
0: O gibi. Ruslar onlar oğlum, evet. Onlar. Onlar başka.
1: Evet. Aksan işte.
0: Evet. Üroloğum ben de bir tavsiyede bulunayım diyor. Geliyorsa tutmayın demiş. Şu tuvaletini tutanlara tavsiyede bulunmuş. Ebu Bekir Atan isimli hocamız, selam ederiz.
1: Ebu Bekir hocam, iyi ki sadece bununla kaldınız.
0: Teşekkür ederiz. Devamını yazmayın.
1: Evet.
0: Ucuzsam üretim mühendisiyim. Ucuz etin yahnisi yavan olur diyorum diyor. Siz oradan diyor öğrenin diyor. Ucuzsa mutlaka çabuk eskir, dayanıksız olur demiş. Vallahi ben buna katılıyorum. Özellikle teknolojik aletlerde hani soruyorlar ya insanlar birbirlerine, ya bilmem ne alacağım, ne alayım falan. Ya git pahalısını al. Artık kıstası o, ölçü o. Bir şey ucuzsa
1: yani
0: olmuyor. Özellikle bazı mağazalarda bazı şeylerin ucuzunu bulduğu için insanlar seviniyorlar. Belki maddi durumlarıyla ilgili bir durum, bilemiyorum ama o ucuz olmuyor arkadaşlar. Mesela adam mağazada şeyi satıyor, bulaşık deterjanı satıyor. El şeyisi var ya. Ne denir ona?
1: Bulaşık.
0: Sıvı el sabunu.
1: Ha.
0: Satıyor. Çok ucuza satıyor. Normalde 50 lira filan. 5 liraya satıyor falan. Tıraş bir marka.
1: 10 kere yıka bunu ya.
0: Ya işte ucuza aldığımız zannediyorsun ama o aslında daha pahalı. Çünkü içinde ne var, ne yok, eline ne zararlı, köpürmüyor. 7 kere yıkıyorsun yine köpürmüyor. Sen mi onu sildin, o mu seni temizledi? Hiç anladığım bir şey değil. Yani öyle ucuz diye almamak lazım. Genelde o ucuz sandıklarımız aksine daha pahalı oluyor. Paran çöpe gitmiş oluyor yani esasında. Çok takım bu kimyasallardaki o şeye. Fiyat ucuzluğu şeyine, ne derler ona? İllüzyonuna. Ya öyle zannediliyor ama öyle değil. Abi biraz argo da sen programı uyarla. Dur bakayım bir sen. Yok, bunu uyarlayamam Sefacığım, maalesef. Bu olmaz. Sefa Darcıoğlu, Darıcıoğlu. Şimdi bir ara, aradan sonra devam. Mesleğinizle beraber bize bir tavsiyede bulunun. Ya da uyarıda bulunun. Nasıl arzu ediyorsanız. Dönüşte telefonlarla devam. WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazarsanız sizi dahil ederiz. Hafta içi her gün. Ayrılmayın, geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. hafta maçında A Milli takımımız bugün Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Ukraynalı oyuncunun sol dizinde meydana gelen kemik ödemi ve mekanik şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat edildiği belirtildi.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 58 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 22, Ankara ve Trabzon 19, İzmir 26, Antalya ve Adana 30, Kayseri 21, Erzurum 24 ve Diyarbakır 28 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: döneriz. Mesleğinizle beraber bir uyarı da bulununuz dedik. Adem yazmış, muazzam olmuş. Çilingirim diyor. Merak etmeyin, bir kapı kapanır bir kapı açılır. Adem'i bağlar mısın bir sonraki blokta? Kurban olayım. Çok iyiydi. Gökçen geldi. Gökçen'cim iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Merhabalar, nasılsınız efendim?
1: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Vallahi bir erkek bekledim ama bir kadın çıktı. Ben Gökçen ismini niye kafamda erkek kodlamışsam, kusura bakmayın Gökçen Hanımcığım.
1: Aslında çok da Gökçen erkek.
0: Var var, benim tanıdığım var da o yüzden şey yaptım Gökçen
1: Hanım.
0: Evet, Gökçen Hanım derken bile hala zorlanıyorum şu anda Gökçen Hanım derken. Bir zorlanma geliyor bana Gökçen Hanımcığım. Gökçen Kaymak. Gıda evet. Mühendisiymiş efendim. Kendisi mesleğiyle ilgili bir nasıl bir tavsiyede bulunacak ya da uyarıda merak ediyoruz Gökçen Hanımcığım.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, mesaj olarak da yazmıştım. Şantiyede çalışıyorum. Bir inşaat şantiyesinde. Hı. Yemek firmasında. 5000 tane adama yemek üretim yaptırmayalım.
0: Niye yani? Gelişini...
1: Mutfak. Ya inşaatta çalışan arkadaşlarımıza yemek beğen. O kadar zor ki.
0: Abi çok acıkıyorsun. Aslında direkt yemen lazım. Yani beton olsa yok, içinde yemen lazım normal. Ne istiyorlar?
1: Her şeyi seçiyorlar.
0: Bilmiyorum ya, böyle bir laf vardır ya. Çok acıktığında her yemeği beğenirsin. Çok evet, yorgun asla. Olduğunda yattığın yeri beğenirsin falan filan. Asla. Allah Allah. Niye? Belki siz...
1: Yer ve yemekten şikayetçiler.
0: Gerçekten kötü yapıyor olabilir misiniz acaba? Yani yenmeyecek hayır, kadar kötü...
2: Ama şimdi hanımefendi, şantiyede çalışıyorum gıda mühendisliğinde, yenilebilir çimento mu yapıyorsunuz?
0: Ne yapıyorsunuz? Neyi ya? Beğenmiyorlar? Genelde neyi beğenmiyor? Çorbayı da mı beğenmiyorlar? Çorba genelde beğenilir çünkü.
1: Yok, şöyle şimdi hani ihaleyle alınan işler olduğu için hı-hı, hani belirli gramaj var. Çalışan potansiyeli de malum yoğun çalışıyor yani. Baktım 5-10 kalas falan büküyorlar adamlar.
0: Adama enerji lazım tabii ya. Adam onu beğenmiyor
1: yani
0: bence.
1: Yani o adam onu beğenmiyor. Ondan sonra haklı. Yemeği istemiyor.
0: Tabii.
1: Ama teknik şartname gereği bazı sebzeleri vermek zorundasın. Bunu yemem, bunu yemem, bunu yemem, bunu yemem. Akşama isyan.
0: Yani özetle şöyle, doğru mu anlıyorum? Teknik şartnamede kârı geçilecek seviyede bir şartname mi var, yoksa hayır sağlıklı beslenmeleri açısından
1: böyle aslında kalori hesabıyla veriyorum.
0: Onu soruyorum yani, kalori hesabı var, yoksa evet hepimiz her akşam et yemek isteriz baktığında ama yani, oradaki teknik şartnamede kaloriyi düzenlemek zorundasınız, onlar da onu beğenmiyor tabii.
1: Aynen öyle yani, sabah öğle akşam belirli miktarda kalori oranlarımız var, ona göre hesaplama yapıyoruz ama işte öğlen et, akşam et, kahvaltıda et.
0: İstiyorlar haliyle tabii.
1: İstiyorlar.
0: Ama bir şey söyleyebilir miyim Gökçen Hanımcığım? Madem gıda mühendisisiniz, şunu söylemek istiyorum ya. Ya bazı yemekler vardır abi. Yani kötü yapman için zorlaman lazımdır. Yani hakikaten yani, kötü yapayım bugün deyip oturman lazım. Böyle kötü yapıldığı zaman bunun hesabını soruyor musunuz? Ya da bunun hesabını
1: tabii
0: kim
1: ki
0: sormalı?
1: Tabii ki.
0: Yani mesela bu yemek kötü oldu. Ya da şöyle bir soru sorayım. Bunu

0: Diğer dinleyicilerimize de soruyorum. Hüseyin, sana da fikrini soracağım sadece. Mesela 500, 600, 700, 200 kişilik bir iş yeri.
1: Evet.
0: Yemekler yendi. Şirketin yemekhanesi var. Finalde bu yemekhanede tabldotlara bakılıyor mu? Ne yenmemiş bugün? Ne? Genelde insanlar neyi yememiş? Sonra bununla ilgili aşçıya hesap soruluyor mu? Ya da gıda mühendisine hesap soruluyor mu? Bence sorulmalı var. Çünkü o yemeği biz şimdi yemeği beğenmeyince insanlar şöyle zannediyorlar. Diyor ki ya yemeğe niye mana... Kardeşim yemeği mana bulmuyorum. Allah'ın verdiği bu güzel nimetlerden niye bu kadar kötü bir şey ürettiğinize mana buluyoruz? Sinirleniyorum yani.
1: Şöyle diyoruz. Kalan yemekleri mesela raporlama olarak birbirimize bildiriyoruz. Şu yemekten şu kadar kaldı. Bu yemekten bu kadar kaldı.
0: Tamam.
1: Ama genel olarak biz aslında şöyle sebze yemeğinden gol yiyoruz. Yani ıspanak yemiyor mesela.
0: Ha, hayır bunun bir dakika. Bunun bir hesap mekanizması var mı? Yani aşçıya gidip bu kötü mü oldu? Ya da bu niye yemedi insanlar diyor musunuz?
1: Tabii. Zaten önce biz 5 kişilik bir ekibiz. 5 kişilik ekibin tadımından çıkıyor.
0: Bir de biz yiyelim mi diyorsunuz?
1: Zaten zorundasın. Adam sana bu yemeğin tadına baktın mı diye gelince bakmadım diyemiyoruz.
0: Diyemiyoruz. Ben de yedim gayet iyi.
2: Bildiğin çeşnici başı yani.
0: Çeşnici başı. Ben yedim abi gayet iyi diye. Abi damak işi de o kadar acayip bir şey ki. Hani bana göre iyi. İspatı yok yani. Bence iyi.
1: Yok, gerçekten yok. Mesela örnek veriyorum. Hani ben sebze yemeyen tayfadayım. Hani inşaat işçileri gibiyim aslında. Hani onlar da yemiyorlar. Ama bir yemeğe hani tabiri caizse laf atmak onlar için çok basit. Bu yemek kötü diye çıkıyorlar. Hmm. Aslında yemeği yemiyorlar.
0: Yemeği yemiyorlar. Peki efendim, anladım. Evet.
2: Yani akşam et, sabah et. Gökçen Hanım, boş verin.
0: Gökçen Hanımcığım, çok teşekkür ederiz efendim. Selam ederiz, kolaylıklar dileriz.
1: Çok sağ olun.
0: Var
1: çok
0: olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalınız efendim. Saygılarımızı sunuyorum. Eyvallah. Sağ olun. Aa, kardiyoloğumuz var oğlum ya. Kardiyoloğumuzu niye bekletiyorsunuz? Mehmet Bey orada mıyız? Allah, düştü mü? Mehmet Beyciğim. Doktor. Mehmet düştü mü ya? Mehmet Bey.
2: Burada gibi ama.
0: Vallahi ben burada görüyorum ama dur bakayım. Mehmet Bey. Tekrar bağlayabilir misin Mehmet Bey?
2: Tabii.
0: Mehmet Beyciğim düştü. Sağlık olsun. Mehmet Bey'i bir daha alalım efendim. Evet, mesleğinizle ilgili sevgili dinleyiciler tavsiyede bulunuz. mesela şöyle bir şey gelmiş. Babayım, hani meslek olarak kabul ederseniz babayım. 3 tane yapmayın diye bir şey gelmiş. Efendim 3 tane yapın. Çünkü nüfus artış oranımız biraz düştü. Bu konuda da uyarılar var. 3 tane yapalım efendim. Beyin cerrahi, beyninize sahip çıkın diye bir şey gelmiş. Efendim... az önce sorduğum sorunun cevabı var. Niye yenilmedi diye soruşturma geçiriliyor demiş. Ama yurt dışından bir dinleyicimiz. Ben bizim ülkede var mı böyle bir şey merak ediyorum. İşim gereği çok şantiyeye girdim çıktım. %99'unda yenecek yemek olmuyor. Kusura bakmasınlar demiş. Diyor. Çok, hatta Bahri Bey çok kaba ifadeler de hani bilmem kime versen o bile yemez gibi ifade. Geldi mi Mehmet Beyciğim, geldi mi? Alo Mehmet Beyciğim.
3: Alo Fatih Bey.
0: Merhabalar efendim.
3: Merhabalar.
0: Sayın doktor diyebilir miyiz?
3: Tabii ki.
0: Sayın doktorum, yani... kardiyolog doktorum Mehmet Beşiroğlu bizlerle birlikte. Alkış gelmiyor mu çocuklar? Manuel alkış. Doktorum hoş geldiniz efendim. Manuel alkışladık. Hemen size soralım. Mesleğinizi söyleyerek bize bir uyarıda bulunun dedik. Tabii biz şakalı aradık ama konu sağlık olunca şakasız da olsa olur. Var mı efendim bir uyarınız?
3: Yani ben şakalı şey demiştim. Hani canımı sıkmayın, kalbinizi kırarım diye.
0: Ay güzelmiş.
3: Yoksa güzel. Kalple ilgili tabii çok fazla öneri var. Hani
0: evet.
3: Kalp, yani beslenmeden tutun da işte hareketli yaşama kadar,
0: sayın
3: sigara
0: doktor,
3: kullanmamaya kadar bir öneri var tabii.
0: Evet efendim, onlar var ama peki kalp kırıklıklarına da bir çözümünüz var mı acaba? Ya da böyle gelenler oluyor mu size? Kalbim incindi, kırıldı. Gerçekten kalbi kırılanın duyguları, psikolojisi kalbe zarar veriyor mu? Veriyordur değil mi?
3: Tabii ki veriyor. Hatta bununla ilgili mesela Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bir kılavuzu var. Kalp sağlığı ve ruhsal hastalıklar diye. Hem kalp ruhsal hastalıkları etkiliyor hem de

0: duygusal hastalıklar, yani işte stres, depresyon veya işte psikoz gibi psikolojik problemler de kalbi etkiliyor.
1: Kalbi etkiliyor.
0: Tabii ki.
1: Peki mesela hazır doktoru bulmuşken soralım. Kalbimin üstüne yatıyorum falan, kalbim ağrıyarak uyandım.
0: Güzel söylediğiniz aslında. Bu mesela çok gençlerde çok karşılaştığımız
1: en büyük şey. Yapılan hata değil mi Sayın Hocam?
0: Evet evet. Yani mesela geliyor üstüne yattım, kalbim ağrıyor, işte kalple ilgili bir sıkıntım mı var diye geliyor. Yani ben de onlara şeyi diyorum, yani üstünüze 100 kiloluk bir şey koysanız bile kalbi sıkıştıramazsınız. Çünkü kalp kaygan bir şeyin ortasında. Yani iki akciğerin altta, işte organların, diyaframın ortasında. Ha tabii kaburgalarınız kırılır ama içeride kalbe bir şey yapamazsınız. Yani kalbi sıkıştırıp da onu ağrıtma gibi bir şansınız yok.
1: Şansınız
0: İçeriden
1: yok.
0: Hocam, baskı...
1: Okumuş adam olunca böyle anlatıyor. Yani. Normalde şöyle demesi lazım. Bre cahil. Öyle uyudur mu lan demesi lazım. Yani. Okumuş insan da böyle diyemiyor tabii.
2: Ya kalbi içeriden kimse yapmıyor hocam. Dışarıdan yapıyorlar.
1: Yapan işte. Dışarıdan kıran yapıyor dışarıdan hocam. Kırıyorlar. Kalbimizi kırıyorlar hocam.
0: Evet, bu arada kalp kırıklığına bir çözüm bulabilsek herhalde şey yapamayız.
1: Var. Hani... Var hocam. Kalp kırıklığına çözüm var. Vereyim mi?
0: Tabii ki, buyurun.
2: O kesinlikle.
1: Efendim, kalp
0: bu arada şöyle şeyi söyleyeyim. Yani ben iki kıta arasında gidiş geliş yapıyorum. Sabah işe giderken, akşam gelirken sizi dinliyorum sürekli.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam.
0: Hakikaten motivasyon kaynağısınız.
1: Var olun. Kalbe iyi geliyor muyuz hocam? Bu konuda biz kamu spotu, yani uzmanların önerdiği program diye spot yapacağız da o yüzden.
0: Yani aslında olabilir. Yani bunun çalışmasını yapıp
1: akademik olarak.
0: Tabii akademik olarak kılavuza sokabiliriz.
2: Şöyle yani. Yapabilir miyiz? Mesela işte izlenecek bir şey değil, uzmanına sorduk.
1: Uzmanına sorduk ve dedi ki.
2: Uzman hemen burada yani.
0: Olabilir yani. Sadece kardiyoloji de değil. Hani psikiyatri.
1: Ürolog.
0: Ürolog.
1: Yani hepsi olabilir yani. Arkadaşlar canlı Mehmet Hocam bak okulunu okumuş insan. Diyor ki arkadaşlar eğlenmek, pozitif olmak, stresten uzak kalmak kalbe iyi geliyor. Dinlediğiniz radyo programı da bunları size sağlıyorsa izleyecek bir şey değil, size iyi geliyor diyor. Hocam değil mi hocam?
0: Evet.
1: Tüme varım yaptım biraz.
0: İmzamı atıyorum. Evet.
1: İmzasını atıyor, kaşesinde basıyor kendisi.
0: Yalnız nasıl bir doktor acaba diye.
1: Sahte doktor yakalandı.
0: Aynen, sahte doktor yakalandı. Kendimizi ifşa ettik, öyle oldu.
1: Evet hocam, size sticker gönderiyorum. Lütfen kabul edin. Belki muayenehanenize yapıştırırsınız efendim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok zarifsiniz. Hocamız iki kıta arasında gidip geliyormuş kendisi. Avrupa'dasınız, Asya'ya mı gidiyorsunuz? Anadolu tarafına mı geçiyorsunuz?
0: Anadolu'dayım, oturuyorum. Avrupa'da çalışıyorum. Her gün gidiş geliş yapıyoruz. Yani toplam 2,5 saat, senede bir ay yolda geçiyor öyle.
1: Avrupa görmüş doktor sevgili dinleyiciler. Hocamıza alkışlarla uğurluyoruz. Şahane bir insan, görüşürüz Sayın Hocam. Var olun.
0: Teşekkürler, sağ olun. Sağ
1: olun. Hüseyin'cim. Hocamıza sticker. Bir tane. Bir tek hocamıza. Dün alayını göndermişsin kızlara. Hangisi diyor? Dedim dün de iki taneydi ya.
2: Gönlüm bol bu aralar.
1: Bu ara gönlü bol. Adem'i bağlayabilir misin? Şu Adem'in cevabına bakalım istiyorum.
2: Bir
1: Adem
2: şey
1: Demir.
2: Değilmiş o. Misafirlikteymiş. Bağlamayın abi diyor.
1: Ülseri kansere vereme birebir. Ölüme çaresi yok. İzleyecek bir şey değil. Tanıtım olarak da bir şey veririm. Evet. İş yerinde yemek konusu işverenin vicdanında kalmış bir şey. Kaç para o kadar köfte yazıyoruz. Evet. Mustafa Beyciğim, sizinle aynı fikirdeyim %90 oranında. Evet, kalori hesabı bilmem ne doğru, bunlar önemli. Ama yani mesela çorbayı da yaparsın be abi. Yani mesela çorba lan bu. Bizim şirketin, Türk Medya'nın mesela çorbaları meşhurdur abi.
2: Evet ben...
1: Ya bizim çorbalarımız, ben bilmiyorum yani ne koyuyorlar içine ama... Abi inanılmaz çorbalar var burada ya.
2: Ben her gün... acaba bugün hangi çorba var diye gidiyorum. Mesela bir gidiyorum çorba.
1: Özellikle bunu bir anketini yapalım mı, bunun bir anketini? Bir ara böyle çok anket yapıyorduk biz dinleyicilerimizle. Böyle türlü türlü anketler yapıyorduk. Bunu anketini yapmak istiyorum ya. Favori çorbasını sormak istiyorum dinleyicilerimize. Favori çorba. Daha önce belki yapmışızdır bunun anketini ama. Burada soğuk bir çorba çıkıyor. Soğuk.

0: Biliyor musun ne olduğunu?
1: Biliyorum.
0: Ney?
1: Ayran aşı.
0: Yaşa. Onun bir sıcağı var, bir de soğuğu var. Ayran aşının yayla, sıcağı da var.
1: Yayla gibi.
0: Evet. Ama buradaki o soğuk, soğuk çorba inanılmaz ya.
1: Evet.
0: İçine buz at olur.
1: Burada şeyi gördüm ilk geldiğimde, işte yemek yiyeceğiz falan. Prenses çorba yazıyor. Allah.
0: Evet, isimler biraz garip.
1: Erkekler bir yandan, bir yandan abla ben bir yayla alayım.
0: Ben mercimek alayım ya.
1: Mercimek alayım.
0: Prensesi arkadaki ablalara bırakıyorum falan gibi. Evet. Kalp doktorunun sesinden belliydi. Özelde çalışıyor. Dinleyici de artık programı dinleye dinleye sesten analiz yapıyor.
1: Bu arada doğru söylüyor dinleyicimiz. Ben sordum.
0: Sordun mu?
1: Evet.
0: Nerede, ağzını oynat bakayım ben anlayayım. Ha, öyle mi? Ha, öyle. Ben anladım, biliyor musun?
1: Vallahi
0: hocamızın orada çalıştığını anladım.
1: Direkt o ses.
0: Onun aşağısı kurtarmaz.
1: Değil mi?
0: Hocamızda kaliteli bir hava aynen vardı. Çünkü bir şey vardı yani.
1: Evet.
0: Peki. Tuzlama gelmiş. Mercimek. Şimdi favori çorbalar. Mercü. Demet Hanım. Merco. Arkadaşlar, mercimek yazan yok. Mercü, merco. Merci.
1: Çorbanın lakabı mı olur?
0: Var, var, var. Kelle paça, mercimek, mercimek, mercimek. Emrah Şenol, kelle paça. Hem de kelle paça yazmışım benim. Çorbacılar, tel şehriye sever miyiz? Bayılırız, ben çok severim tel şehriyi. Çok güzel olur be oğlum, o bir de limonlayacaksın. Bak, limonu sevmem genelde ama...
1: Güzel olur.
0: Onda oluyor ya.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Kremalı brokoli çorbası.
0: Ya oğlum sen tam bak, bir site çocuğusun.
1: Yemin
0: ya.
1: Ederim vallahi çok güzel. Site ya, vallahi çok güzel.
0: Kremalı ne?
1: Kremalı brokoli.
0: Ya bırak Hüseyin Allah bak aşkına ya. Ye. Bırak Allah aşkına. Ye. Kremalı diyor, brokoli çorbası diyor ya.
1: Harika bir şey
0: sen
1: ya.
0: Sen itilerde mi oturuyorsun oğlum ya?
1: Hayır ama bu harika bir şey ya.
0: Dur bakacağım, şekline bakacağım.
1: Ya niye bekle, bir şey diyeceğim.
2: Bekle,
1: şey
2: dur bekle.
0: Kremalı.
1: Brokoli.
0: Brokoli.
1: Şimdi brokoli pazarda satılınca... Satılıyor da neden etiler çorbası oluyor?
0: Ya Hüseyin kurban olayım oğlum bu...
1: Bak ağzından...
0: Bu zengin yemeği su, bu ya.
1: Ya pazarda satılıyor brokoli, nasıl zengin yemeği olabilir?
0: Ne pazarda satılıp aynı anda şey marketinde de satılan var, o söyleyemiyorum şimdi adını.
1: Tamam.
0: Yedi katına kilitliyor ya.
1: Tamam, bu normal, hepsinden oluyor bu. Çorba ya.
0: Yok abi, bunu çorba olarak kabul etmiyorum.
1: İçtin ya mi?
0: Aa bak, benim karım da yazdı. Ay çok güzeldir o çorba diyor.
1: Katılıyorum. Lütfen bir gün yaparsa seni de katmak isterim.
0: Abicim bak, isminden bir kere, ismi elitlik akıyor isminden bu çorbanın. Çorba dediğin ne olur biliyor musun? Mesela çorba şey olur. Arabaşı. Ya ismi ha de böyle hüldür hüldür olmalı.
1: Yani,
0: mercimek. Ezogelin falan. Oğlum sen Anteplisin ya.
1: Ya Antepliyiz.
0: Ne brokolisi abi?
1: Ya Antepliyiz diye her gün beyran mı içeyim ben yani?
0: Evet.
1: Yani emin miyiz?
0: Arpa şehriye de bana ya.
1: Yayın yapamayız.
0: Bana kendi diyor ki kremalı brokoli diyor ya. Ne ya, kremalı?
1: Bak,
0: vallahi senin içinde bir lord yatıyor. Lord, lord.
1: Lord'u bilmiyorum ama lord olsam brokoli içerim.
0: Lord of the brokoli.
1: Lord of the brokoli.
0: Tarhana, güzel. Beyran. Kremalı tamam brokoli çorbası çok güzeldir bak. Ya, size akrabalar yazıyor. Ben sana söyleyeyim mi?
1: Sevgiler sunuyorum dinleyicilerimize. Bunu sana içireceğim.
0: Ben oğlum brokoli sevmem.
1: Bak çorbasıyla brokoli
0: alakası yok.
1: Sağlıklı
0: olan hiçbir şeyi sevmiyorum.
1: Sağlıksız bu. Krema koyuyorsun içine.
0: Krema zarar mı?
1: Tabii kesin. Bir kalbin bir tıkıyor var ya, öf.
0: Toyga çorbası.
1: Bilmiyorum.
0: Toyga.
1: Toyga.
0: Neymiş? Dur bakayım. Ha yok, toyga çorba falan sever Fatih demiş. Dur, neymiş toyga çorba?
1: Toyga çorba.
0: He, toyga çorbası tamam, bu evet, bu çok güzel bir Türk mutfağı yani, şeyi çorbası bu.
1: Çorbaların evet hepsini severiz ama brokolinin ayrı bir lezzeti var.
0: Çorba abi bak sevgili dinleyiciler, çorba bizim kültürde çok önemli bir yere sahiptir. Çorba bol ekmekle yenen, genelde çıkma sebebi yani üretim sebebi, bulunma sebebi kalabalık aile, karınlar doysun diye yapılmış. Evdeki malzemelerle karıştırılmış, yapılmış, bol su kullanılan. Yani çıkış, ana çıkış noktası ev ahalisi doysundur. O kadar bizim kültürümüzün içine girmiştir ki bu çorba meselesi, edebiyatımıza nüksetmiştir. Çorba parası, çorbada tuzumuz olsun, çorbamızdayız, tekkeyi bekleyen çorba içer. Çorba var ya, müthiştir çorba muhabbeti. Ya lan iyice çorba ettin.
1: Tabii.
0: Evet, başka ne var?
1: Kızılcık çorbası.
0: Kızılcık çorbası ne lan? Sopa o.
1: Çorba
0: Çorba başka ne var?

0: Çorbayla ilgili edebiyatımızda. Şeyi dedik mi? At bir çorba parası, onu dedik mi?
1: Var var.
0: Ha, onu da söyledik. Çorba kaynasın. Bak mesela.
1: Tabii.
0: Çorba kaynasın be abi. Adamın ses tonu etiler. Meğer Antepliymiş diyor. Ya bizim Hüseyin öyle ya. Adam tam bir şey ya. Elit Lord. Beyefendi. Lord. Valla dinleyicilerimizin favori çorbasını söyleyelim. Bu anketi daha önce yaptık mı bilmiyoruz. Yapmışızdır muhtemelen ama ara ara yine aramıza yeni katılanlar oluyor. Onları yoklamış oluyoruz. Favori çorbası dinleyicilerimizin mercü. Mercü. Doğru mu görüyorum Hüseyin'ciğim?
1: Doğru, genellikle
0: fake mercimek. Genelde, evet. Evet, genelde mercimek. Genelde
1: mercimek.
0: Çorba kaynıyor. Bak bizim Burak yazmış. Çorba kaynıyor. Doğru vallahi Burak'cığım. Bir şey söylüyordun.
1: Lokanta usulü mercimeklere un koyuyorlar genelde.
0: Evet. Sever misin? Ben de sevmem abi. Çorba dediğin yani...
1: Süzme.
0: Süzme olur. Efendime söyleyeyim. Çorba, her şeyin çorbası olur mu? Olur.
1: Olur.
0: Doğrudur. Ama yani özü, çorbanın özü kaşığa bol suyun gelmesi. Böyle bazı çorbaları görüyorum. İşte nohut geliyor kaşığa, bilmem ne geliyor falan filan geliyor. Çorba deyince biz onu anlamıyoruz ya. Hmm. Çorbaya su gelecek abi. Bir de bir abla vardı, çorba nasıl içilir diye bir şey anlattı. Bulabilirsem bunu yayınlayacağım.
1: Şey,
0: bekle.
1: Adab muaşeret falan mı?
0: Olabilir, bir dakika. Çorba nasıl içilir? Ya bu abla, ya bu ablaya kimse demedi mi?
1: Ama onu ben de biliyorum ya. Bazen öyle denk gelince çorbayı ulan, yapıyorum.
0: Bulamadım onu ki ya, bir saniye.
1: Tarif edeyim mi ben?
0: Adab-ı muaşeret miydi?
1: Evet.
0: Ya böyle işte kaşığı böyle tutacaksın. Ha şu ablaya.
2: Tersten. Çorba mı? Genel bilginin aksine, genel kabulün aksine şu yönlü kaşığımın içine.
0: Şimdi şu yönlü dediğim, ben tarif edeyim sevgili dinleyenler. Ablamız buradaki şu yönlü dediği, kaşığı bizden karşı tarafa doğru. Yani biz normalde ne yaparız? Dıştan içeriye doğru doldururuz ya kaşığa. Abla diyor ki içten karşınızdaki kişiye doğru diyor kaşığı şey yapacaksınız diyor. Çevireceksiniz, içine sıvıyı öyle dolduracaksınız.
2: Evet. Doldururum. Ve ağzına kadar doldurma.
0: Hı.
2: Çünkü biz kaşığı ağzımıza sokmayız.
0: Evet.
2: Kaşık ağza sokulmaz.
0: Kaşık nereye sokulur peki? Yani... Ben burada bir soru sormak istiyorum. Yani bu program çekilmiş, bu program yayınlanmış. Ulan bu programın yönetmeni yok mu? Metin yazarı yok mu? Kameramanı yok mu? Yapımcısı yok mu? Dememiş mi lan bu kaşığı neremize sokup içeceğiz? Kaşık ağza sokulmaz mı oğlum?
1: Biz kaşığı sokmayız. Ya ama yani ablacığım.
0: Ne, nasıl içeceğiz? Bir daha veriyorum.
2: Ağzımıza sokmayız.
0: Kaşığı ağzımıza sokmayız diyor. Ama bir ablanın şeyi var. Yani önermesi var ama şeyi de var. Açıklaması var.
2: Kaşık ağza sokulmaz. Karşıdaki kişiyle iletişim. Hatırlayınız lütfen.
0: Kaşığı ağzınıza sokunca diyor, karşıdaki kişiyle iletişimin kesidir diyor.
1: Ya yıllardır yanlış şey yapmışım.
0: Evet
1: ya.
0: Mesela ben yıllarca babamla çorba içerken çok defa kavga etmişizdir. Birbirimizi anlamamışızdır. Sofradan kalkmışımdır. Kaşığı ağzıma sokuyorum diye. Babam beni anla, iletişim kesiliyor. Anladın?
1: Yani sadece kaşık mı işte, çatalı da sokmuyor muyum?
0: Yok. Bak şimdi iletişimin kesidir diyor. Bak hanımefendi söyle, anlayalım biraz, empati yapalım.
2: Karşıdaki kişiyle iletişim. Hatırlayınız lütfen. O yüzden kaşığın sap kısmı yan tarafta.
1: Nasıl yani?
0: Kaşığımın sap kısmı yanda olacak diyor. Şimdi bazıları görüyorum karşıdan.
1: Karşıdan sokamıyor. Allah
0: 90
1: Allah.
0: Dereceyle ağza sokuyor. Yanlış. Yandan. Yandan sokacaksın kaşığı. Yandandır o. Karşıdan demek, o argoda bir karşılığı var onun.
1: Evet.
0: Ya anlamıyor. Bak ne diyor, ne diyor bakalım.
2: Karşıdaki kişinin gözlerini görebiliyorum. Onunla hala
0: iletişimdeyim.
2: Tabii ki içerken hafifçe öne doğru bakabilirim. Bu
0: orada şey
2: temaslar
0: var.
2: Zaman zaman.
0: Ulema'nın böyle bir şeyi var.
1: Yani hanımefendi çorba içip gideceğiz. Yormayın.
2: Kesin. Ama şu değil. Bu değil. Bu. Ağzıma
0: yandan.
2: Doğru. Döktüm.
0: Ağzıma doğru döküyorum.
1: Döküyor
2: tekrar
1: ya.
2: Tekrar buradayım. Hafifçe bir Pisa kulesi gibi eğilebilirim ama...
0: Evet. Ağam bizle.

0: Ve eğlenir gerçekten.
1: Ama karşıdan yapar zaten direkt ağza sokmuş gibi oluyorsun. Böyle karşıdan. Kim
0: karşıdan sokuyor. Görüyorum. Ha, var var. Böyle kaba insanlar var. Karşıdan sokuyor çorbayı ağzına. Yanlış.
1: Kaşığı nasıl tutuyorsun? Mesela şöyle mi?
0: Kaşığı bundan sonra.

0: Ablanın son bir bölümü kaldı, 10 saniye, orayı da vereyim.
1: Ama ben dolmuyorum. Kaşık bana geliyor.
0: Ben kaşığa... O bana hizmet ediyor.
2: Ya ben yıllarca kaşığa hizmet etmişim ya.
0: Evet, yanlış yani. Ama öğrenin diye veriyoruz bunları. Gül nereye kadar? Sevgili dinleyiciler, bunları bilin ya. Yarın öbür gün Avrupa'da bir yerde yemek yemeniz, çorba içmeniz icap eder. Hayvan gibi böyle kaşığı şey yapmayalım. Kaşık ağzınıza bana ya hizmet edecek abi. Biz kaşığa hizmet etmeyeceğiz. Parasına verdiğim bir metal.
2: Nasıl olur da sana hizmet etmez?
0: Etmeli.
2: Etmeli.
0: Etmeli. Kısa bir ara, aradan sonra çatalı anlatacak ablamız.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Ekspertise Dino Bille. Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
2: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Show devam eder kıymetli dinleyiciler. Mesleğinizle ilgili bize bir tavsiyede bulunmanızı istedik. Ya da bir öneride ya da uyarı da o da olabilir. Ambalajcıyım, ambalaja kanmayın demiş mesela. Alpan Tüfekçi yazmış efendim. Ambalajcıyım, ambalaj genelde yalan söyler diyor. İnanmayın. Satış pazarlamacıyım. Almasan da ay sonunda... Oğlum bunu okuyamam. Lan! Arkadaşlar dilinizi biraz yumuşatın. Rütük kuralları var. Okuyamayız bunları. Kurban olayım. Güme gidiyor. Bilgi işlem. Ben gelince düzelmiyor. Siz bilgisayar kullanmasını bilmiyorsunuz demiş. Araç muayene istasyonunda çalışıyorum. Özgürlüğü yaşarken içiniz rahat olsun diye biz kusura bakıyoruz. Oo. Bu şeyin reklam sloganı mıydı lan? Böyle bir şey vardı galiba. Efendim fizyoterapistim, kendinizi beliniz ağrıyor diye kurban gibi astırtmayın. Sonra da yamulursunuz, haberiniz olsun demiş. Ozan geldi, son mu artık? Ozan
1: geldim bitiriz. Ben.
0: Ozancığım merhabalar, iyi akşamlar kardeşim.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Nasılsın Ozancığım?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sirk palyaçosu musunuz efendim? Nerede?
1: Evet.
0: İstanbul'da mı?
1: Yani Türkiye'nin her yerinde.
0: İstanbul'da sirk var mı diyecek. Yani gezici sirksiniz.
1: Var evet evet, İstanbul'da da var.
0: Çok sık sirk diyemiyorum. Ne diyeyim size o zaman, eğlence merkezi mi diyeyim?
1: Ya şöyle.

0: Biz kültür merkezlerinde 7'den 70'e tüm insanlara sirk gösterisi düzenliyoruz.
1: Gösteri yapıyorsunuz.
0: Akrobasi, illüzyon, işte mim gösterileri, palyaço gösterileri.
1: Vay! Acayip evet. İzleyicim geldi. Ne yapıyorsunuz peki mesela? İpin üstünde falan mı yürüyorsunuz? Öyle şeyler var mı?
0: İşte jonglörlük var.
1: Sizde var. Yapıyorsunuz siz onu yani.
0: Evet jonglör.
1: Nasıl yapıyorsunuz onu ya? Dur çok heyecanlandım. İnsan hayatında kaç defa jonglörle konuşur. Nasıl yapıyorsun onu? Nasıl yürüyorsun mesela?
0: Yani işte nasıl anlatabilirim
1: ki? İp mi var lan? Doğru söyle. Nasıl oluyor? Herhalde ip var bu arada.
0: Ya da ip. Ben ipte yürümüyorum.
1: Dedin ya oğlum bende var diye.
0: Ya denge var dedim. İpte yürüme yok dedim.
1: Demedim ya az önce yürüyorum diye. Jonglörlük dedi. Jonglör ne oğlum? Jonglör biz yanlış mı biliyoruz jonglör?
0: Evet jonglörlük top çevirme, labut işte bir şeyleri elinde çevirme. Evet.
1: Bizde de cahillik var beğendin mi?
2: Yoksa evet. Yani bir ipte iki cambaz şey olmaz yani.
1: Hüseyin'cim çok kötüydü ya. Evet. Gerek ya. Var mıydı evet. Şokaya kardeşim?
2: Ben gidiyorum.
1: Dur gitme bir dakika. Bu ipte yürüyene ne deniyor? O zaman?
0: Cambaz, ip cambazı.
2: Deli.
1: İp cambazı.
0: Evet, ip cambazı.
1: Sende o yok anladık. İp cambazı
0: evet,
1: yok.
0: Bende ip cambazı yok.
1: Evet. Niye yok bu konuda? Niye geliştirmedin oğlum kendini? Biraz kendini geliştir ya.
0: Artık yani yeter diye düşündüm ya.
1: Bir dakika abi sende neler var? Bunu bir baştan bir konuşabilir miyiz? Sende neler olduğunu evet, bir daha bir konuşabilir miyiz?
0: Palyaço gösterisi var bende.
1: Palyaço var tamam başka?
0: Düğünlerde halay çeken palyaçolar gibi düşünmeyin.
1: Ne nasıl bir palyaço düşünelim?
0: Ya işte şöyle sahnede seyircileri güldürmek için onları da sahneye dahil ederek.
1: Ne yapıyorsun mesela sahneye ben geldim davet ettin beni geldim.
0: Evet işte seyircilerle oyunlar oynuyorum. Ufak illüzyon gösterileri.
1: Ne yapıyorsun ama yani mesela?
0: Ya mesela dans ediyoruz, onları güldürüyoruz. Sonra jonglörlük var, top çeviriyoruz, labut çeviriyoruz.
1: Tamam.
0: Onun dışında benim dışında da işte ekip arkadaşları, onlar da akrobasi gösterisi yapıyorlar.
1: Ya oğlum böyle ağzında alev çıkarmıyor musun? Bize o lazım ya böyle ya alevler.
0: O da var ama ben onu yapmıyorum işte. Yani tek başım olmadığım için.
1: Niye annem kızıyor der gibi yaptı. Abi annem kızıyor ben yapamıyorum ya. Kızıyor vallahi annem. Annen kızar mı peki böyle şeyler? Oğlum yapma yanarsın.
0: Yok kızmaz. Yani karışmıyor artık alıştı.
1: Niye yapmıyorsun oğlum? Biraz kendini geliştir ya. Ağzından ya alev. Biraz, ben isterim biraz, ki ağzından alev çıkarasın.
0: O biraz canım. Zararlı ya. Yani şeyi var. Biraz bir şeyler yutman gerekiyor zararlı şeyler.
2: Benzin mi içiyorsun abi?
1: Tabii oğlum. Yanıcı madde işte. Ben neyi merak ediyordum evet, biliyor musun?
0: Yanıcı
1: Ozan.
0: Maddeyi ağzında bekletmen falan gerekiyor.
1: Ozan ben de onu merak ediyordum lan. Bunlar yutmuyor mu bu şeyi diyordum. Yutuyor
0: yok ağzında diyorsun. Bekletiyorsun onu. Üfleyince ağzından çıkıyor.
2: Kalmıyor mu ya ağzında bir kenarında falan bir?
1: Kalıyordur ya illaki kalıyor.
0: Kalıyor, tadı yutuyor. Kalıyor. İşte sahneden inince ağzını çalkalıyor.
2: Abi yapanlar. Dişimizi fırçalıyoruz oradan macun yiyorum her gün ya.
1: Çok zor abi sen var ya çok zor iş yapıyorsun Ozancığım. Evet. Kolaylıklar diliyorum.
0: 7-8 yıldır bu işin içindeymiş.
1: Abi işte. İnsanları eğlendirmek çok zor. Adam bir de işin tam merkezinde evet. Yani. Orada bir de çocukları da eğlendirmeye çalışıyorsun. Eğlenmeyen çocuk olduğu zaman ne yapıyorsun? Böyle alttan cimcikliyor musun? Gününden eğlenin falan gibi.
0: Yok ya genelde eğleniyorlar. Hiç denk gelmedim eğlenmeyene. Çok nadir. İşte burnumu sıkan oluyor. Beni yeter. Dövmeye çalışan oluyor falan.
1: Devam edecek gibi. Onu mu yok. Sıkıyor, burnu mu sıkıyor? O zaman peki bu işten para kazanıyor mu ya insanlar?
0: Yani işte kazanan var kazanmayan var biz çok şükür kazanıyoruz.
1: Şimdi biraz. Soru manasız gibi durdu ama kazanmasam niye yapayım diyeceksin. Onu kastetmiyorum. Şunu kastediyorum. Yani baya bu işi yaparak böyle ev geçindirecek kadar para kaz. Çünkü bizde öyledir ya eğlence kültürde olan herkese şey diye bakarız. Ya ne kazanıyorlar ki? Belki de çok iyi kazanıyor bilmiyoruz ki.
0: Evet işte dediğim gibi kazananı var kazanmayanı var.
1: Ozan iyi kazanıyorsun uyandırmamaya çalışıyorsun kimme geldi.
2: İşte, top çevirme kadar. Ozan.
1: Top çeviriyor şu an ya. Bana bak ayda ne kazanıyor palyaçolar? Mesela sizin sirkte palyaçını. Oğlum ya vallahi maaş. Bilmiyorum lan meraktan soruyorum.
0: Maaşlı değil bu iş yani o yüzden bir şey diyemiyorum.
2: Niye usulü?
0: Gösteri başına.
1: Yani gösteri öyle. Başına ne alıyor?
0: İşte 3-5 bir şeyler.
1: Oğlum söyle. Sanki yarın ben burun alıp sirke gideceğim. Ya vallahi. Söyle ya merak ettim. Vallahi.
2: Yok dedi de cambazlık da var o
1: ya zaman. Ya var biraz. Abi var bunda yalan da var bu arada. Cambazlık da yalan da söylüyor. Oğlum söylesene ya merak ettik. Ozan.
0: Ya şimdi mesleğimizi elimizden almasın.
1: Ya ben söyle. Gösteri başı ne kazanıyor?
0: Yok. Ya gösteri başı ortalama bir palyaço 15-20 bin TL arası.
1: Allah bereket versin abi. Haftada kaç gösteri?
0: Ortalama 2-3.
1: 3 desek?
2: Ayda
1: 15 20 alsa.
0: Diyelim o.

0: ortalama 2 diyelim.
1: Niye azalttın?
2: Abi azaltma bir dakika. 3 desek 20 alsa 3 kere 2 60. 4 hafta 6 kere 4 250 bin lira kazanıyor aylık.
0: Yok yok ne yaptın ya?
2: 200
0: yok.
2: Kazan.
1: 100. Ya 150.
0: Ya, ya ortalama yani sadece sirk gösterilerinden minimum 60.
1: He, sadece sirk dedi bak.
2: Yani oğlum bir dakika gidiyor. Tabii ekstralar var bunun. Bunun aylık gelir en az 400-500 ben sana söyleyeyim.
0: Keşke o kadar kalsa.
2: Ya gerçekten. Bırak bu işleri. Bırak diyor. Bu işleri bana bak yer var mı? Gelirim hemen gelirim yer var mı?
0: Maymun arıyoruz ama.
2: Güzel vur bak öyle ortalarsan böyle gol atar tabii. Maymun arıyoruz gel başta dedi.
1: Canım onun...
2: Hüseyin burayı kes best of yapalım. O çok iyi vurdu oğlum. Çok iyi tokatladı adam şu an beni. Ne diyorsun?
1: Yazık.
2: Niye yazık?
1: Hala top çeviriyor.
2: Hala yayında almadım. Bana bak maymun olarak çalışabilir miyim gerçekten?
0: Yok ya ben şaka yaptım.
2: Böyle şaka mı olur lan benim kayınvalidem dinliyor.
1: Kardeşim bak lan.
2: Bir dakika ya bir saniye bırak bana bırak
1: ama
2: Hüseyin.
1: Ama bir dakika.
2: Bir dakika oğlum bana bırak. Oğlum benim burası anam babam dinliyor. Sen, Ozan sen kimsin ya bana böyle şakalar yapıyorsun? Maymun arıyoruz gel falan. Ağlama, ağlamadan konuşmuyorum. Ağlama, bana bak.
0: Evet.
2: Yüzüme bak, benim yüzüme bak.
0: Bakıyorum şu an. Heh,
2: özür diliyorum abi de.
0: Özür diliyorum.
2: Şakanın dozunu kaçırdım abi de.
0: Abi şakanın dozunu kaçırdım.
2: Oğlum ağlama lan.
1: İnanmıyorum zaten. Ben inanmadım.
2: Neye inanmadın?
1: Samimiyete şu an ağlamadı o.
2: Ya yok, fena koydu lafı ya. Ben sana söyleyeyim. Benim kariyerimi bitirdi şu an.
0: Estağfurullah.
2: Estağfurullah. Bu Ozan'ın numarasını diğer radyolarla paylaş. Ozan'ın numarasını diğer radyolarla paylaş. Onları da arayamazsın.
0: Hayır ya ne alaka?
2: Yapıştırdı oğlum. Allah'tan ben hani alçak gönüllü bir insanım. Serdar'a bu şakayı yapsam var ya.
1: Tabii.
0: Neden? Yok ya Serdar abi de şeydir yani bence kaldırır bu şakayı.
2: Sirki basar ya öyle bir söyleyeyim sana.
0: Yok yok bir şey olmaz ya.
2: Bana bak maymun şeyi kostümü giysem bir aylık 500 alır mıyım?
0: Yani yok ya yok. Maymuna palyaçonun yarısı kadar veriyoruz.
1: Abi.
2: O zaman bir palyaço iki maymun mu ediyor?
0: Evet.
2: Kendine çaktı burada da görüyor musun?
0: Aa, hayır hayır. Yani demek istedim ki senden iki tane bir ben etmez.
2: Vay güzel topladı oğlum. Hüseyin. Vallahi iyi topladı. Fenerli iyi topladı.
1: Bilmedim, bilemiyorum ya.
2: Neyse. Tamam hadi git artık. Yoksa fena biz toplaşıp sana dalacağız burada.
0: Yok makara yapıyoruz burada.
2: Yani tamam sana herkes... sticker gönderiyorum.
0: Tamam teşekkür ederim.
2: Güzel laf, güzel çarptın diye gönderiyorum. Bana.
1: Aynen. Burnuna yapıştır onu.
0: Hakikaten. Her zaman, her zaman ne demek?
2: Her zaman çarparım diyor. Yani. Şey yapmayın.
1: Vallahi paylaşıyorduk joker çıktı içinden.
2: Adam çok iyi oğlum. Laf cambası ya. Vallahi billahi. İf cambası değil laf cambası.
1: Doğru.
2: Evet. Ozan çok öpüyorum seni.
0: Teşekkür ederim.
2: Güzel kardeşim. Ozan Terlemez bağlandı, bizi çarptı ve gidiyor. Alkışlarla uğurluyoruz. Ozan'ım görüşürüz.
0: Görüşürüz, iyi yayınlar.
2: Eyvallah. Alkışlarla, sağ olsun. Adam makinalı tüfek çıktı demiş. Arkadaşlar, oğlum ne biçim sinirleniyor dinleyici. Bak yazılanları görüyor musun?
1: Sakin olun,
2: ya,
1: sakin olun.
2: Ya şaka yaptı hallettik, çocuk.
1: Hallettik, hallettik.
2: Sakin olun ya.
1: Biz onu ya da bir sirke gidelim.
2: Aa, niye bu kadar gerildiniz? Bak şuraya bak. Oo, acayip şeyler yazmışlar. O zaman tatlı bir kardeşimiz şaka yaptı ya ne var bunda? Ara gidiyoruz aradan sonra devam. Biz şu Ozan'ı bir bulalım. Geliriz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat

0: Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
2: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Hayır, hayır. Devam etmiyor. Sonuna geldik, bitiriyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Fatih, o benim oğlum. Kulağını çekiyorum sana. İbrahim Beyciğim, yanaklarını öpün benim yerime lütfen. Hüseyin'cim sağ ol kardeşim. Kampanya devam ediyor Uğur'da ama çok az kaldı. 30 Eylül son tarih. Yani 2 gününüz kaldı. Elinizi çabuk tutun. Beyaz ve inox olmak üzere 2 tane renk seçeneği var Uğur'da. 7 bölmeli No Frost dikey derin dondurucu da. Beyazı 44.990, inox rengi 49.990 sevgili dinleyenler. Avantaj bununla bitiyor mu? Bitmiyor. 7 yıl garanti var. Bir de kompresörlerinde de 10 yıl garanti var. Bu üründe hem geniş hacimli hem no frost teknolojisi var, hem de ihtiyaçlarınıza uygun garanti süreleri size sunulmuş Uğur tarafından. Uğur'dan muazzam bir no frost kampanyası. Elinizi çabuk tutunuz. Bir Uğur Bağ ya da Uğur.com.tr'den inceleyebilirsiniz. Hüseyin'cim sağ ol.
3: Teşekkür ederim.
2: 22'de Serdar'ım var değil mi?
3: Evet.
2: 22'de Serdar'ım var. Serdar'ımı kaçırmayız. Ekru Şef'i bağlayamıyoruz. Süremiz kalmadı. Yarın inşallah diyelim. Dur bakayım. Evet, şunları da kapatalım, bunları da kapatalım. Erkek kuaförü bir dinleyicimiz, ben de mesleğimle ilgili bir uyarıda bulunayım diyor. Şu tas tıraşını yapmayın diyor. Tas kafa var ya, ve berber olarak söylüyorum. Allah aşkına diyor, suç oranı artıyor diyor. Ben de bir berber olarak uyarıda bulunayım diyor. Biz de buradan söylemiş olalım. Bunları da kapatalım, şunları da kapatalım. Evet efendim. Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz bizi sosyal medyada? Aratarak. Alem FM Com. Beni de Fatih Yıldırım Com.tr olarak aratırsanız bulursunuz. Bir aksilik olmazsa yarın sabah tekrar burada olacağız. Kafa Açan Uzman isimli radyo şovunu sunmak için.
1: Kafa Açan Uzman.
2: Sabah 7'de alayınızı bekliyoruz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto

0: EVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Reklam.
9: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem efendim. Alem efendim. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: Tüm alem burada. Kıyamam.
1: Sibel Can Feat.
2: Eypio.
1: Eypio.
0: Tüm alem burada.

kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: saat 21. İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo, tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

notlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İkide maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Hey George versene borç. Olmaz Michael.

0: geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael.

sıkı çalış ha. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yol. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yol. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yol. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bozuk yok.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Sevgili dinleyenler.

0: Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar yayında başlar ve bu denizde...
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber?
1: Canımız sıkkın.
0: Yani hiç bakmadım bile ya. Sen
1: yani az önce canım sıkıldı yine ya.
0: Aa oğlum sen 2-0 demedin mi?
1: Abi şimdi attılar yani.
0: Neyi?
1: Üçüncüyü.
0: Allah Allah.

0: Hüseyin bir bak bakayım kız annelerine gelebiliyor mu yayın?
1: Hemen bakıyorum.
0: Hemen bir bak. Haftanın duası kime geliyor? Ha, şimdi sevgili dinleyenler, biliyorsunuz Sarıyer Kolon'un sunduğu Serdar yayında hafta içi her gece saat 22'de Alem FM'de haftanın duasını cuma günü seçtik. Kim oldu? Adını ve duasını ilk yazan dinleyicimize Sarıyer Kolon'dan milli takım tişörtü gönderelim. 0536-901-8902 0536-901-8902 02. Kimdi ve duası neydi? Buyurun bakalım, ilk yazana buyurun, bekliyorum. 536-901-8902 536-901-8902 İlk yazana Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Evet Hüseyin'cim, baktın mı?
1: Baktım, kız annelerine gelebilir.
0: Kız annelerine gelebilir mi?
1: Gelebilir.
0: O zaman gecenin yayını kız annelerine geliyor. Başlıyor kız analarının yayını sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Evet, bakalım yazanlara, şöyle bir ilk yazana Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü vereceğiz dedik. Değil mi? Evet.

0: Aradım ikinciyi.
1: Efendim?
0: Alo, merhaba abi.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Haftanın duası adı kim? Adı neydi? Kimdi ve duası neydi? Söyle bakayım.
1: Abi Aysel Hanım'dı.
0: Evet.
1: Atanamayanlara geliyordu. İnşallah atanırsın Aysel.
0: İnşallah atanırsın Aysel. Bu cevap size bir adet milli takım tişörtü kazandırdı Sarıyer Kola'dan abicim.
1: Abi çok teşekkür ediyorum. Yani hiç arayacağınızı umuyordum ama çok sevindim aradığınız için.
0: Estağfurullah abi, ikinci sensin yani. Aradım. Adınız neydi abi sizin?
1: Abi Osman ben, Ankara'dan.
0: Bir dakika. Numaranın sonu 48 değil mi?
1: Evet abi.
0: Tamam. 48. İşaretledim, seni arayacak arkadaşlarım. Tamam
1: abi,
0: mı?
1: Abi çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşürüz abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Baş sağ, sağ olun. Sağ teşekkürler. Evet, Aysel'in duasını etmeden önce biliyorsun bir dakikası var, sesli mesaj göndermek zorunda bize. Neredesin Aysel, neredesin? 0536-901-8902. Bir dakikan var Aysel. 536-901-8902. Bir dakikan var Aysel'cim. Söyleyeyim.

0: Karaca olan der ki... Ne oldu Hüseyin, grup seni aradı, bizim şarkımızı çalmıyorsun mu dedi. Ne dedi yine?
1: Ha? Bugün şey kitap şekerimden başlayıp...
0: Dur bakayım. Evet. 3, 2 ve 1...
2: Buradayım Serdar abi.
0: İşte bu. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah. Sana senden olmuş, benden olmaz. Tişört için işaretledim ha. Bak gitmeden şunları hallet Hüseyin.
1: Hepsini halledeceğim.
0: Yani
1: hepsini.
0: Tamam.
1: Bana 2 gün verin.
0: Değerli dinleyenlerim. Çarşamba günü Hüseyin son. Üzülerek söylüyorum. Hani değerli kardeşim Hüseyin çarşambadan itibaren... Serdar yayında da Serdar trafikte de yok olmayacak. Farklı şeyler yapacağız Hüseyin'le. Söylemeyeyim. Söylemeyeyim. 536 901 8902 536 901 8902. Bak hepinizin gözünün önünde söylüyorum. Hüseyin gitmeden bütün tişörtü, sticker'ı hepsini hallet bak.
1: Hepsini halledeceğim.
0: Hepsini hallet, tamam?
1: Evet.
0: Çünkü sen gittikten sonra bir sürü halledecek birisi yok. Anladın mı? Onu sen gitmeden önce hallet yani bunları. Haberin ola. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. O zaman hani Hüseyin'e bir soralım şimdi, madem çarşamba günü gidiyor. Hüseyin, günün gecenin konusu ne olsun Hüsü? Evet.
1: Çok.
0: Bu arada demek istediğim bir şey varsa bugün ve yarınki programlarda söyle, vedalaşmak istediğin. Çünkü ben çarşamba günü merkez stüdyomuzdan yapmayabilirim, bilgin olsun. Hani öyle bugün mi? bugün ve yarın demek istediğim bir şey varsa filan, hani veda mahiyetinde söylersin. Çünkü ben yani çarşamba günü evet yine senleyiz yayında, ama ben merkez stüdyoda olmayacağım için seninle çok ikili diyalogumuz olmayabilir yayında. Evet kardeşim.
1: Neyi, bu bir şey mi söyleyeceğim yoksa
0: konu... Günün konusu.
1: Ha, günün konusu.
0: Ha, günün konusu neydi çocuk, duygusala bağladı çocuk. Evet.
1: Evet, duygusala bağladım. Düşündükçe bizi şuraya şuraya götüren...
0: Şu an sallıyorsun.
1: Şu an sallıyorum.
0: Şu an sallıyorsun.
1: Evet, şu an sallıyorum.
0: Evet. Ben Selo, bak bunlar benim, hep benim şeyin oyun arkadaşlarım. Ben Selo falan. Ben Fero gibi çocuk değil mi? Ben Selo.
1: Ben Selo. Evet. Yurt dışı.
0: Evet kardeşim. Söyle bakayım.
1: Evet. Şu an bugünkü konuyu gerçekten direkt söylemek çok üzücü.
0: Ney? Aklına gelmedi ki, sallıyorsun şu anda.
1: Hangi vedalar?
0: Ya bırak bu işleri ya. Bırak bu işleri ya. Evet, günün konusu kardeşim.
1: Evden beni şu an çok sıkıştırdın ya köşeye. Vallahi çok sıkıştırdın. Hayal tamam, kırıklıklarımız.
0: Hayal kırıklıklarımız
1: evet.
0: Mı? Yok, hayır. Onu da beğenmedim. Bak yine. Oğlum Nazan Öncel'in sana mesaj atması lazım. Nazan Öncel'in bu şarkısını gerçekten çalman için.
1: Ben farklılık taraftarıyım.
0: Ne taraftarısın?
1: Farklılık taraftarıyım.
0: Anladım kardeşim.
1: Nazan Öncel'in diğer şarkını herkes çalar ama biz Serdar yayındadayız.
0: Bravo, bravo. Ama keşke yani remixini değil de normalini çalsaydın.
1: Normalini de herkes çalar.
0: Şarkının adı normal ya.
1: Normal işte.
0: Anladım.

0: Ben diyor şeyi düşündüm. Sizin için çok para kaç paradır ve o kadar parayla ne yapabilirsin? Bizim Eko yazmış. Sen Eko'yu hala görmedin değil mi?
1: Hala görmedim.
0: Oğlum gidiyorsun hala Eko'yu mu görmedin ya?
1: Bence ben de gizemli bir insan olarak kalsın.
0: Eko çocuğa bir kendini göster ya.
1: Hayır hayır, ben gizemli olarak kalmasını istiyorum.
0: Göster amcanlara Eko'yu. He, gizemli kalsın istiyorsun.
1: Evet, gizemli.
0: Senin kalsın için çok para kaç paradır Hüseyin?
1: Yani 1 milyar TL.
0: Benim için kaç para? Çok para biliyor musun?
1: Kaç?
0: Olmayan meblağ çok paradır benim için. Bende yoksa çoktur. Bu. Bu kadar yani. Bende yoksa o kadar çoktur mesela.
1: Ama ya, bir şeyin olması gerekir. O nasıl olacak?
0: Hani yoksa çoktur mesela. Mesela bir fiyat söyle bana mesela. Bir para söyle.
1: 1 milyar TL.
0: Çok. Yok ya, çok.
1: Ben de mesela atıyorum. Diyelim ki atıyorum.
0: Hı.
1: Şu an 5000 lira da yoksa çok mu oluyor? O
0: zaman? Evet. Olmayan çoktur bu. 1 liran eksik olsun ekmek vermiyorlar Hüsucan.
1: Tabii ya, tabii.
0: Ya.
1: O zaman bayağı çokmuş ya.
0: Tabii ki. İyi akşamlar. Günün konusu gitmek mi zor, kalmak mı olsun demiş efendim. Gitmek mi zor, kalmak mı? Dur bakayım, arayalım bir. Kalmak. Yine birilerinin kalbi kırıldı ya. Vallahi billahi.
1: Kalmak
0: ya
1: daha zor.
0: Yani karşı insana göre değişir o Hüseyin ya.
1: Gitmek de zor da neye kaldığın, neye gittiğin İşte önemli oluyor.
0: Hmm. Hüseyin yine aynı anda 700 aşk acısı çeken Cihangirli gibi yine.
2: Efendim.
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba. Buyurun. Nasılsınız?
2: Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gereksiz gereksiz yaklaşık bir saattir falan Instagram videosu seyrediyorum. İçim şişti valla.
2: Hüseyin gidiyormuş. Çok üzüldüm ya.
0: Bizde de efendim. Aynı üzüntü bizde de var. Gönüller bir, kalpler bir. Biz Hüseyin'le yine beraberiz. Sorun yok. Siz de öylesiniz yani. Ben paylaşıyorum senin cep telefonu canlı yayından.
2: Tamam.
0: Hanımefendi.
2: Durumdan paylaşın.
0: Efendim, hanımefendi, buyurun. Gün içerisinde böyle Instagram reelslarında, TikTok reelslarında falan kayboluyor musunuz? Kendinizi kaybediyor musunuz hiç?
2: Tabii canım.
0: Vallahi mi ya?
2: Herkes kadar.
0: Allah aşkına karşına ne çıkıyor? Ben de çok alakasız şeyler çıkıyor. Önce sen söyle, sonra ben söyleyeceğim.
2: Genelde işte ev işleri, kolaylaştırma, yemek videoları falan çıkıyor.
0: Allah Allah. Ben şimdi keşfete giriyorum.
2: Mesela komik videolara. Hani birine tıkladığınızda bir iki defa izlediğinizde onun artık devamı geliyor zaten.
0: Evet.
2: Neyle ilgileniyorsan o düşüyor önüne gibi.
0: Ben şimdi samimiyetinize dayanarak hani o keşfe arama sayfasına giriyorum, böyle kutu kutu gözüküyor ya hani orada.
2: Evet.
0: Orada hep güzel kızlar çıkıyor bana. Hani bir tanesine böyle tıklıyorum, basıyorum. Sıradan mesela tıklıyorum, mesela maymun çıkıyor videoda, tamam mı? Kaydırıyorum mesela. Doğada ateş yakma taktikleri çıkıyor. Kaydırıyorum, evet. Mesela işte İstanbul'da keşfedilmemiş rotalar çıkıyor. Evet. Kaydırıyorum şu bezden illallah yeter artık, bir bez var sizin karşınıza çıkıyor mu bilmiyorum. İşte bir kova suyun içine daldırın, çıkartın, kovadaki suyu bile emmiş olur. Bu bezle araba silebilirsin. Yani sonra ondan sonra atıyorum başka mesela, kaydırıyorum mesela oyun konsolları ile alakalı bir şey çıkıyor.
2: Siz onunla ilgili, siz oyunlarla falan çok ilgili işte hani. Hangi videolara ilgi duyuyorsanız o geliyor önünüze.
0: Ablacığım, sence ben en son çıkan elektrik süpürgesiyle ilgili olabilir miyim? Yani.
2: Siz çok titiz bir insansınız Serdar Bey. Ondandır,
0: tamam.
2: O.
0: Sonra başka geçtim mesela. Evde evde nasıl sabun yapılır sence benim ilgi konum mudur?
2: Bence değildir.
0: Bıçak nasıl bileylenir? Ya bir de bir şey diyeceğim, şu bıçak. Ben bu aralar mutfak bıçaklarına sardım. Geçen gün söyleme sahibi. Bir tost yapayım ya. Tost hayat kurtarır biliyorsun. Tost.
2: Evet.
0: 100 kişi de olsan, 700 kişi de olsan. Yani. De tostun her zaman gideri vardır.
2: Bir de herkes sever yani. Ekmeği itiraz etmez tosta.
0: Ekmeği keserken ekmekle güreştim. Niye? Bıçak kesmiyor. Bu bıçağı da bu şey gibi oldu. Sen para istiyormuşum gibi oldu ama bıçak kesmiyor deyince.
1: Ekmeğin arasında yüzlük koysaydın.
0: Evet. Bıçağı da yeni aldı. Ya Allah aşkına sevgili dinleyenler, bana alınca şöyle 3-5 sene ekmeği ne bileyim peyniri kaşarı falan kesebileceğim bir bıçak, bir link gönderin bana. Hani hep yıllarca dalgasını geçtim. Lan infuzurlara soruyor musun diye. İnfuzur da nasıl bıçaktan ısınma değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Bu da evet.
2: Aynen öyle.
0: Yani bana böyle garip garip şeyler çıkıyor ablacığım ya. Siz bu algoritmayı nasıl yapıyorsunuz? Güzel kızlar çıkıyor mesela.

0: Sizden?
1: Vallahi onlara hiç dikkat etmedim.
2: Ben ettim.
0: Ben de ettim, çıkmıyor. Onun için çıkmıyor.
2: Bende çıkıyor.
0: Evet. Valla bende çıkmıyor yani. Ben
1: ya de şöyle bayağı. De bir şey var. Hani videoyu çeken insan hani güzellik çirkinlik algısı dışında da bir şey çekiyorsa. Mesela yemek yapıyorsa, dikiş dikiyorsa, misal çiçek dikiyorsa, onunla ilgili çıkıyorsa tabii güzeldir, çirkindir. İnsan tabii ona bir ilgilenir. Ama
0: yahu yok ablacığım öyle değil.
1: Özellikle güzel kızlar çıkmıyor yani.
0: Hayır hayır öyle değil. Ben gireyim hep güzel kızlar gözüküyor bende.
1: Ya,
0: ama
1: maşallah.
0: Ama ahlaksızlar şey yapmışlar efendim. Videonun kapak fotoğrafını onu seçmişler. Giriyorum mesela güzel kız videosuna giriyorum. Ha, evde anladım. Evde mum nasıl yapılır?
1: Evet. Arkada maymun çıkıyor diyor.
0: Tabii canım. Ya bir ara avukatlar çıkıyordu bana mesela. Atıyorum işte arabayla gidiyorsunuz, bagajınızda ceset var. Polis bunu size soramaz filan. Böyle işte motorla gidiyorsunuz. Motordan kan damlıyor. Polis bu kimin kanı diyemez. Sizi teste yani gönder falan. Böyle bir garip garip şeyler çıkıyordu yani bana.
1: Evet, evet, evet.
0: Ama nasıl olacak bilmiyorum. Siz efendim neredensiniz siz?
1: Antalya.
0: Antalya'dansınız. Gününüzü kaç saat internette geçeği sizin?
1: Şimdi ben fiziksel olarak çalışan bir insanım.
0: Bravo.
1: Tek seram var. Şu anda bile çalışıyorum. Hala anladım. Seradayım şu anda.
0: Bize de mesela böyle boş insanmışız gibi algılandı biz şimdi. Biz böyle boş.
1: Hani... Hayır hayır. Şunu yani,
0: söyleyince.
1: Dinlenme mesela mola veriyorum. Bir çay kahve alıyorum. O zaman tabii ki hemen telefona sarılıyorum.
0: Hemen.
1: Bir de benim satış yaptığım için belki müşterilerden mesaj geliyor. Oradan giriyorum mesajı cevaplayayım derken bir bakmışım. Siz geçen gün bir şey dediniz.
0: Ne dedim?
1: Bir iki video bakayım derken bir baktım saat 5 oluyor. Aynen bizde de öyle oluyor yani yabancı değiliz bu duruma.
0: Anladım efendim. Peki bir sorum daha var size çok merak
1: evet,
0: ettiğim.
1: Evet buyurun.
0: Yağmur yağar yağmaz şemsiyeciler nasıl ortaya çıkabiliyorlar sizce? Ben bunu da çok merak ediyorum ben yani. Hani o şemsiye bir yerde saklı olan yağmur yağınca hemen gidip alıyorlar mı acaba?
1: Bilmiyorum.
0: Selfie bunu çubukları hiç satan hiç dayılar hiç nereye kayboldu? Vallahi. Bunu da merak ediyorum.
1: Tamam bu gece video izlerken onu da bir düşünüyorum.
0: Selfie çubuğu satan dayılar nereye kayboldu bir günde? Bir günde bittiler onlar.
1: Evet.
0: Evet. Stres doğru. Şarkı denilen olay hepimizde vardı. Bir günde kayboldu. Nereye gitti bunlar?
1: Evet. Doğru.
0: Değil mi?
2: Bir de şey vardı mesela vapurda çok çıkıyor. Böyle bir plastik bir şey var. Limonun içine sokuyor. Limonun suyunu sıkıyor o şey. Plastik şey.
0: Hangi vapurlara? Hangi vapurlara biniyorsun?
2: Kadıköy vapuru.
0: Var mı hala orada?
2: Var. Böyle Allah Allah. Limonu delerek çeviriyorsun. Limonun içine koyuyor. Ondan sonra limonun bir anda suyu çıkıyor baya.
0: Ben onu televizyonda gördüm.
2: Çok iyi.
0: Ben televizyonda gördüm. Upshaver'dan sonra satıyorlardı. Evet. Televizyonda gördüm.
1: Şener Şen'in filminde. Hani...
0: Hanımefendiciğim sizi şey gönderdik mi? Tişört gönderdik mi biz?
1: Hüseyin aradı geçen gün.
0: Tamam. Geçen vermiyorum. Hafta. O zaman vermiyorum.
1: Vermeyin. Vermeyin efendim. İhtiyacı olan almayan birisine verin.
0: Thank you very much ablacığım. Antalya'ya selamlar. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Thank you.
2: Yani,
0: sağ ol. Teşekkürler.
2: Şey gibi oluyor bu da. Ne? İhtiyacı olan birine verirsen sanki biz burada yardım konuşuyoruz.
0: Yani ama ne güzel centilmen. Siz buna bakmayın sevgili. Bu iki gün sonra geçecek ya sapıttı iyice.
2: Ben işin esprisindeyim ama canım.
0: Yapma
2: tabii
0: burada
2: ki.
0: Şakaları ben yaparım. Boş ver. sen listeni yap. Listeni yap. Bakayım. Kim oğlum bunlar?
2: Nasıl kim ya?
0: Kim bunlar? Değiştiriyorum. Evet.
2: Çok iyi insanlar.
0: Yani iyi insanlar. Bak bu şu anda çalacağım adamı değiştirme. Bu senin kesin mahalleden tanıdığın olur.
2: Yok çalsam hangisiymiş hatırlamıyorum.
0: Olmaz şimdi bu kadar söyledikten sonra şimdi dava falan uğraşamam.
2: Abi.
0: İşte hatta bir sürü şarkı çalmayacağım ki. Hani çaldığım şarkıcı o gözükmüyor. Şey o anlaşılmasın.
2: Aynen yani. Baya bir hafta çalmıyorum.
0: Evet bir sürü şey yapmayacağım yani. Şarkı çalmayacağım yani. Evet dur bakalım. Konu ne demişler? Hüseyin şimdi hemen söylüyor konuyu.
2: Konu söylenmedi mi ya?
0: Da işte evet söylüyor Hüseyin hemen söylüyor
2: konuyu. Konuyu bulamıyorum ben.
0: Serdar adres ver sana bıçak göndereyim. Muazzam. Bıçağın başkenti Denizli'den demiş efendim. Benim bıçakla alakalı bir hikayem var Hüseyin.
2: Bursa değil miydi bıçak ya?
0: Her yerin bir şey mi? Sürmene de çakı meşhur mesela. Yani Sivas'ta da öyle. Benim bıçakla alakalı bir hikayem var.
2: Nedir?
0: Ekmek bıçağını düşün.
2: Büyük.
0: Böyle bu kadar böyle sap biliyorsun. Bunu böyle siyah sarmışlar öyle kargolamışlar böyle siyah. Hani böyle insana böyle verince bir garip oluyor. Siyah. Kargocu diyor komşuya vermiş bizim. Eve gittim bu size geldi dedi. Bıçak olduğu anlaşılsın diye adamın gözünün önünde açtım onu. Çünkü öyle bir şekil sarmışlar ki simsiyah böyle kocaman böyle şey gibi böyle bir şey. verdi bana. Adamın gözünün önünde açtım bıçak diye. Korktu da adam. Ama o işte o bıçak köreldi kesmiyor şu an. Niye bilmiyorum, kesmiyor.
2: Bu ekmek bıçakları ama şeyli oluyor, düz olmuyor, tırtıklı oluyor.
0: Kurban bıçağı alacaksın, kurban. En iyisi o kurban bıçağı. Değil mi?
2: Evet, onlar da büyük.
0: Evet, neyin iyisini bulamıyoruz? Örnek bıçak 10 numara konu. Neyin iyisini bulamıyoruz sevgili dinleyenler? 0536

0: 0-212-901-8902. Ben mesela bıçak. Bu üçüncü, dördüncü parti falan yani. Bu. Tornavida takımı da öyle bende mesela. Hep kasanın yanındaki indirimden alıyorum. Ondan olabilir mi acaba? Acaba ondan olabilir mi? Neyin iyisini bulamıyorsun? Söyle bakayım.
1: İnsanın.
0: İnsanın iyisini bulamıyorsun.
1: Evet.
0: Ya işte Hüseyin işte, görüyor musun yani? Yani şu iki gün sonra gece karışmayacağız dedik ya. İyice dellendi yani çocuk. İnsanın iyisini bulamıyorum. Ben bıçak kardeşim. Ben yani senin kadar duygusal yaklaşmayayım ben konuya. Yoksa burada ben şimdi isim veririm.
1: Yani. Gerek yok lütfen.
0: Bıçak konusunda ya bu da hesapla lazer bileme, yok ömür boyu bilemeye ihtiyaç yok, yok şöyle, yok böyle, yok o, yok bu filan, ama şey oldu yani, gitti. Hepsi gitti. Merhaba, ben sevgili konusunda iyisini bulamıyorum. Nerede hastalıklı narsist var, mıknatıs gibiyim demiş.
1: Valla ben de bulamıyorum. Katılıyorum kim yazdıysa.
0: Sevgilinin iyisini mi?
1: Evet.
0: Arıyor muysun peki? Var mı yani öyle bir arayış?
1: Ya bir arayış olunca da bulamıyorsun ya. Karşına çıkmasını bekliyorsun. Anladım. O zaman da bekle ki bulasın.
0: Anladım peki.
2: Efendim?
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Ne haber?
2: İyidir. Sizden ne haber?
0: İyiyim teşekkür. Yemek yerken mi rahatsız ettik?
2: Hayır, araç kullanıyorum.
0: Ya niye böyle diklemesine kraker yer gibi konuşuyorsun benimle?
2: Ama hep böyle konuşuyorum.
0: Dudaklar değmiyor birbirine. Allah Allah. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Sağ ol. Hayvan efendim. Biz de. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Neredensiniz?
2: İstanbul.
0: Güzel. Neresinden?
2: Sarıyer.
0: Ne işiniz var bu saatte sokakta? Dur, kestik. Marka adı geçtiği
2: pardon,
0: için.
2: Pardon.
0: Sıkıntı yok. Şimdi profesyonel yayıncı olmadığı için bilmiyorsunuz. Sorun yok. Yani bunu biz, siz ne iş yapıyorsunuz?
2: Aslında sosyal medyayla uğraşıyorum.
0: Sosyal medyayla mı uğraşıyorsun?
1: Ne yapıyorsun? Reels çekiyorum.
0: Ne yapıyorsun? Sosyal medyayla uğraşıyorum.
2: İçerik üretiyor ya.
0: İçeri, ya ben Serdar, içerik üreticisiyim ben. Yani ya, öyle.
1: O kişiyi bulduk ya evet. Şu an.
0: Lan ruj alırım, hep sorarlar link var mı? Yani tişört alırım, sorarlar.
2: Link falan paylaşıyorum.
0: Ablacığım, sana bir şey soracağım. Gerçekten hani şöyle bayık bayık videolar var ya. Bak en başta evet. Şöyle samimiyiz değil mi? İstediğim gibi konuşabilir
2: tabii,
0: miyim sizde?
2: Tabii.
0: Şöyle videolarınız var mesela. Ay merhaba, ay bayıldım, ay harika, uf müthişmiş falan. Böyle ama, videolarınız var mı?
2: Ama bazı firmalar çok, daha doğrusu özür diliyorum, çoğundan tabii ki para kazanıyoruz ama hastalıklı gibi bize text veriyorlar. O cümleleri söylememizi istiyorlar.
0: Kabul etmeyin, sizin yüzünüzden bu hale geldi bu sektör.
2: Ama sektörde onu etme bunu etme, hani parasız.
1: Taş mı yesinler?
0: Aa canım, onu etme bunu etme yapsaydınız zamanında, şimdi sizin dediklerinizi
2: i̇şte,
0: kabul edecekler.
2: Şu anda işte. İnanılmaz derecede herkes her şeyi kabul ettiği için.
0: Ya ablacığım, yemin ediyorum şöyle şeyler varsa, üstümdeki kazağın linkini çok sormuşsun. Soruyorlar mı doğru gerçekten?
2: Maalesef soruyorlar.
0: Ya bırak ya, ya hadi oradan.
2: Rengini bırakın. Kolyenizin, hani kolyenizin ucundaki taşı ayrı yerden alabilir miyim? Hani farklı yer falan soruyorlar. O kadar söyleyeyim.
0: Kolyenin normalde, ucundaki taş.
2: Normalde ayak kısmımız gözükmüyor. Çorabımızı soran, hani biz de normal.
0: Uzak dur, uzak sapık onlar, uzak dur.
1: Sen yanlış anlamışsın onları.
0: Uzak dur onlardan.
2: Ya bir kere zaten şöyle bir şey oldu. Ben yardım hani kampanyası gibi bir şey yaptım. Dedim ki hani giymediğim...
0: Hayret
2: hani...
0: normalde hiç parasız nefes vermezsiniz
2: hayır,
0: insanlara.
2: Hayır. Gerçekten öyle değil. Ben üniversite öğrenci kızla arkadaşlarımız çok fazla var ve onlara evet. Desteğim olsun diye giymediğim değil bu arada. Hani etiketi üstünde durup evet. Hiç kullanmadıklarımı genelde veren bir tipimdir.
0: Evet. Biz hepimiz diye. Kötü insanlarız. Sen meleksin. Buyur devam. Evet.
2: Ya gerçekten tutup sağ olsun benim erkek takipçilerim bunları almış. Yani evet. Senin kokunla uyuyorum falan yazan.
0: Ablacığım gözünü seveyim yani. Bir dakika dur, ne yapayım yayını.
2: Giymemiştim yani.
0: Ama yani şimdi güzel ablam, radyo Playboy FM'e çevirdim burayı. Şimdi ya Allah Allah.
1: Bir şey diyeceğim, bu da bir sosyal sorumluluk ya.
0: Neymiş o?
1: İşte ya, o erkekler de sonuçta bu da insanlar ve ya, yardımcı olmuş.
2: İyilik yapamıyoruz artık maalesef burada.
0: Şimdi hanımefendiciğim. İyilik yap denize at demişler. Bir saattir anlatıyorsunuz. Evet, çok güzel insansınız. Ama ben hala sorumun cevabını alamadım. Gerçekten kazağınızın, pantolonunuzun, oyunuzun, buyunuzun falan linkini isteyen oluyor mu sizden?
2: Evet, isteyen oluyor ama bizzat özel olarak mesaj atmıyorlar.
0: O işte

0: o size böyle muhabbeti açmak için mesela. İsteyen o linkleri gönder, bir bak bakayım kaç kişi tıklamış, satın almış hiç.
1: Ya öyle düşünmeyin, çıkıyor ya yine de.
0: Allah Allah.
1: Evet.
2: Bir şey diyeceğim, peki sizin bir şeyiniz var mı? Branşlaştırırız mı? Mesela işte ben kombin videoları çekiyorum. Ben işte kozmetik...
1: Ben spor, business, biraz spor üzerine içerikler çekiyorum.
0: Biz gidelim Hüseyin, bizlik bir şey yok orada.
2: Spor benlik ya, spor severim ben.
0: Bizlik bir şey, bence onun sen ne? Efendim sizin branşla spor ne sizin?
1: Yani padel.
0: Padel. Ben sever misin?
2: Her cumartesi padel oynarım. Her cumartesi padel.
0: Ben de canım, kuzenler bana oynamaya gider hep. Hep ya, tek de oynamam.
2: Padele giderim ya, severim padeli.
1: Hayatında hiç gittin mi?
2: Niye oradan sürekli halı saha yapıyormuşum gibi mi duruyorum yani?
1: Yok da...
0: Benim telefonum çaldı, siz konuşun ben. Ablacığım bir şey söyleyeceğim. Gerçekten mesela hani şimdi şey, bir bakayım dedim de... Ben kendi kararım bu benim. Şey yapmadan mesela, böyle kendim bakmadan sosyal medya hesaplarını, YouTube hesaplarını falan filan şey yapmıyorum artık, yayında duyurmuyorum. O kararı da şöyle verdim ben. Bir gün bir arkadaşım, bir radyocu bir arkadaşım birini almış konuk olarak programa. Ben de yolda onu dinliyorum, ondan sonra yayına ben gireceğim. Konuğu da YouTube içerikleri yapıyormuş. Çocuk dedi ki işte ben YouTube içerikleri yapıyorum dedi. Bizim meslektaş da gayri ihtiyar şey, bir iyi niyetli olarak buna dedi ki... Aa, YouTube kanalın adını söylesene dedi. Kanalın adını söyledi. Defalarca işte şu kanal, bu kanalı beni takip edin filan. YouTube'a girdim, bir baktım ki arkadaşlar yani... Hani... Televizyonu, radyoyu bırak, YouTube'da bile yayınlanması sakıncalı video. Bizim çocuk da diyor ki kardeşi takip edin. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Hemen mesaj attım, dedim ki araya gir beni. Aradı, dedim ki kanala baktın mı hiç dedim. Kanala bak, yok dedi. Sana dedim teşekkür ederim. Niye dedi? Bana dedim mesleki bir şey kattın. Bundan sonra kontrol etmeden hiçbir sosyal medya hesabını dedim söylemem. Onun için bakmadım. Ama siz şimdi spor içerikleri sadece evet. Padel yapıyorsunuz, doğru mu?
1: Evet.
0: Kaç tane raketiniz var?
1: Daha henüz yeni başladım.
0: Konuşacak bir şey yok.
2: Sadece padel yapan içerik üreticisi de yani hiç görmedim daha önce.
0: Hayır, kaç tane raketin? Neyle vuruyorsun? Avucunla mı vuruyorsun topa? Ne yapıyorsun?
1: Hayır, 3 tane masa vardı tenisiyle. Yani yeni başladığım için çok başlangıç seviyesinde daha.
0: Başlangıç seviyesinde.
1: 4-5 ay oldu. Evet.
0: Tamam, peki sormasa genelde mesela şey diyor. Bunu bana da diyorlar mesela.
1: Önceden baba ne haber? 9 yıllık tenis geçmişim var da padele yeni başladım.
0: Ha, bunu bana da diyorlar mesela. Size de diyor. Valla YouTube'dan götürdüm parayı falan diyorlar. Mesela kaç para kazanıyorsunuz bir influencer olarak?
1: Bu arada ben canlı yayın yapıyorum. O yüzden...
2: Nerede? YouTube'da mı şeyde mi?
0: Nerede? Hayır. Evet, bir platform söyleyin
2: TikTok'ta
0: de.
2: TikTok'ta mı?
0: İnşallah onlardır.
1: Hayır.
0: Nerede?
1: TikTok'ta yapıyorum.
0: TikTok'ta yapıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Evet.
2: İyi para kazandırıyor bak TikTok.
0: TikTok evet, canlı
1: yayın. İşte TikTok'ta şöyle bir durum var. Hani vergimizi tabii ki veriyoruz. Kendi gerekli ödemelerimizi vesaire.
0: Tamam canım, niye açıklama yapıyorsun? Biz yani... İnceleme de diyeceksin ki rapora yazmayacağız ki bunları.
1: Vergi veriyoruz yani.
0: Nasıl korktuysa. Bak şey yaptın mı? İstisnai hesap açtın mı kendine?
1: Tabii.
0: Açtın değil mi? Zaten onu açarsan devletin öyle bir kolaylığı var biliyorsun. Devletimiz öyle bir güzellik yapmış. Benim gibi senin gibi insanlara diyor ki uğraşmayın. Belirli bir gelire kadar para diyor bu hesaba yatırılırsa biz diyor zaten %15'ti değil mi?
1: Evet, %15 vergi veriyoruz.
0: Sen emin misin bu hesabı açtırdığına?
1: Evet.
0: Şu an benden duyuyor gibisin çünkü.
1: Eğer 4.600.000'ü geçerse de daha üst bir vergi dilimine giriyorsun.
0: Onda şirket açıp faturalandırman
1: evet,
0: lazım.
1: Limitete geliyor.
0: Ama o 4.600 değil galiba. Ben yine yanlış söylemeyeyim ama o çıktı birazcık daha bildiğim kadarıyla. Yine de yanlış söylemeyeyim. Sen
1: 4 ay içerisinde bu şekildeydi.
0: Sen girince, sen iş vergiye gelince kızın sesi düştü.
1: Yok, gerçekten vergili her şey var, sıkıntı yok.
2: 4-6 padelden bu kadar kazanılıyor mu?
1: Medyada çok inanılmaz kötü bakışlar var ya, işte bedavaya para kazanıyoruz diye düşünüyorlar. O yüzden sadece üzülüyorum o konu açıldığında.
0: Tabii canım, tabii o hep öyle. Ben de mesela dışarıda 10 kişiyle karşılaşırsak 10'undan 5 tanesi abartısız şey yapacak. Abi YouTube'da para var mı ya? 10'undan 5'i.
1: Yemin ederim milyon kazanmıyoruz.
0: Ya milyon değilse de yarımı var ama söyleyeyim sana, sen de.
1: Yani güzel zamanlarımız oldu tabii ki. Miktar vermeyeyim şu anda.
0: Bak. Yani... Kaç takipçiniz var?
1: Ya TikTok'ta 128 bin.
0: 128 bin.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Instagram'da 8.
2: Kaç?
0: 800 bin.
1: 8 bincik.
0: 8 bin.
2: 8 bincik mi?
1: Evet.
0: Ama yeni başlangıç.
1: Çünkü dördüncü hesabım. Sürekli dış güçler tarafından kapatılıyorlar.
0: Yok, reklam yapıyorsunuz.
2: Kim dış güçler? Şarap.

0: Şapova, Nadal.
1: Hayır. Kıskanç rakiplerim.
2: Wimbledon kafaya takmış kızı.
0: Tabii canım.
2: Tabii canım. Roland Garros'u bitirdik. Wimbledon'dan devam ediyoruz şimdi. O bu olma. Peki.
1: Wimbledon daha iyi geldi.
2: Tamam, şimdi nereye siz? Midyem'e gidiyordunuz değil mi?
1: Evet.
2: Kimle?
1: Tek.
2: Niye?
1: Sevgilim yok 3 yıldır.
2: Ne Allah Allah, dışarı bir tek sevgiliyle mi çıkılıyor arkadaşım?
1: Yani arkadaşlarımın hepsini listemden çıkardım.
2: Neden? Para mı istiyorlar, ne oldu?
1: Ya hepsini artık para vermekten ben paket açtım herhalde.
2: Aa hakikaten mi? Gerçekten devamlı para mı istiyorlar?
1: Ya çok çok fazla şeye maruz kalıyorsunuz ve insanları artık ediyorsunuz bir yerden sonra. Yalnızlık iyidir.
0: Kızı dolandırmışlar ya.
2: Ama baksana dışı.
1: Kaç kere.
2: Kimle gidiyorsun? Kimle gidiyorsun diyorum, tek diyor. Niye diyorum? Sevgilim yok diyor. Yazık. Ana yok, baba yok, arkadaş yok. Yok. Anladım, kardeş yok, yazık ya. Parçalar, Kemalettin Tuğcu aynen hikayesi gibi ya.
0: 3 yıldır diyor bir de.
2: Sana bundan sonra Lamia diyeceğiz, bize hep yaz. Saçlarınız uzun mu saçlarınız?
1: Evet.
2: Böyle bundan sonra Allah aşkına böyle çift taraftan örgülü örüp de bize yaz, tamam mı? Eline de kreker verelim senin yerken yaz.
1: Balık mı uzun mu?
2: Artık bir hangisi daha şeyse ne
0: balık
2: demeyeyim
0: olsun, balık.
2: Yok. Balık olmasın. Hangisi daha gariban gösterirse seni böyle yerken. Tamam, tek başına. Tamam. Arabayla gidiyorsunuz.
1: Evet.
2: Sen mi kullanıyorsun arabayı?
1: Evet.
2: Bir saattir ağlıyorsun.
1: Niye araba alayım?
2: Kiralık mı senin mi araba?
1: Kiralık.
2: Ya bırak!
0: Ama kızın hayır, parasını yemişler.
2: Neyi?
1: Ama ben çok dolandırıldım.
2: Mesela bir tanesini anlat bize, dolandırıldın.
1: Bir tane kız arkadaşım vardı yakın,
2: evet,
1: dediğimiz aslında.
2: Evet.
1: Sözde. Hı. Ben kıza ev hediyesi olarak o zaman tabii inanılmaz tabii paralar falan kazanıyordum. Hı. Kız arkadaşıma yeni ev hediyesi İngiltere'den bir antika büst getirecektim. Getireyim diye.
0: Batmaya burada başlamış zaten hani.
1: Şey, aslan büstü falan getirtecektik.
2: Sonra da işte biz de burada şarkılar çalıyoruz. Nerede yedim paraları söyle biz de.
0: Hanımefendiciğim, borcam alıp gitmediniz mi? Niye bu İngiltere'den büst getiriyorsun?
1: Ya ne bileyim işte insanlara böyle.
2: Evet, götürdün, büstü götürdün. Ha, bunda dolandırılacak.
1: Hayır, daha büst gelmeden ben parayı gönderdim.
2: Tamam.
1: Dolandırıldım işte.
0: Ama da kızın ne suçu var? Sen
2: koca büst... İngiltere seni mi dolandırdı?
1: Ay, adamın verdikleri numara işte, bir kişiye ulaştım ben. O kişi aslında yapay siteler kurup aslında insanlardan sadece paralarını alıp gerçekleşmeyen hayaller falan.
0: Kız mı verdi
1: falan
0: bunu?
2: Ha, anladım.
1: Hayır, kız daha sonra çok çok başka şeyler falan yaptı.
2: Peki tamam, bu normal internet
1: dolandırıcılık. Demek ki dolan... dedim keşke
2: değil. Bu normal internet dolandırıcılık. Normal evet, bir dolandırıcılık. Başka mesela hani 5-10 kere dedin ya.
1: Arkadaşlarımdan çok, bir tane arkadaşımın mesela 10 tane kredisini falan kapatmışımdır.
0: Oo,
2: senin demin dedin ya arkadaşın yok diye. Gel arkadaş olalım.
0: Ben de olmak isterim. Benim de kredilerim var. Kapatırsa çok memnun olurum.
2: İkimiz olalım ya.
0: Vallahi güzel olur abi. Evet. Ne diyorsun?
2: Vallahi ikimiz olalım. Sıkıntı yok. Bak, içerik üreticisin. Ben radyocuyum. Hüseyin senarist. Yani çevren gelişir.
0: Evet.
2: Ne diyorsun?
0: Midye yeriz tamam beraber.
2: Olur mu? Lan tamam, ne midyesi tamam oğlum, buna kredi ödetmek varken ne midyesi ya?
0: Ya canın istediği bir şey de yapalım.
2: Oğlum
0: ya,
2: büyük düşün, büyük. Midyeyi eve söyleriz, büyük düşün.
0: Midye şubesi açarız. Büyük düşünüyorum şu an.
2: Evet, sen büyük düşün yani. İyi, peki adınız neydi efendim sizin?
1: İsmimi söylemeyeyim ya. Çok deşifre olduk şu an.
2: Ya o kadar meşhursun yani.
1: Yok, ismimi söylemeyeyim.
2: O kadar meşhursun.
1: Ben özelde söyleyeyim.
0: İsmini söylemek istemeyen dinleyici. Uzun zamandır
2: evet
0: olmamış.
2: Evet, ismini vermek istemeyen dinleyici çok bayağıdır olmamıştı hakikaten. İyi, peki daha hadi iyi yolculuklar. Midye bizim için de. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler, iyi çalışmalar.
2: Görüşürüz, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Eskiden olsa dinleyici aşk olsun Serdar Bey size de getireyim kovayla alalım falan. Şimdi hiç teklif yok. Afiyet olsun dedik, teşekkür ederiz deyip kapattılar.
0: Şimdi dolandırılmış dolandırılmış ya, bize gelince tabii hemen
2: ne, durdu. Herkes zaten bize gelince yani.
0: Ne vardı bir kutu midye, bir iki kokoreç alıp gelsen.
2: Hı, valla bakayım ne yazmış.
0: Yok.
2: Kız benim, ben bu kızla evlenmek istiyorum demiş efendim. Kız yeni dolandırılmış efendim.
0: Yapmayın. Biz, şey yapmayın,
2: bizi, dümen tutmayın bizi yani. Evet, neyin iyisini bulamıyorsunuz sevgili dinleyenler? Neyin iyisini bulamıyorsunuz? Araç brandasının iyisini bulamıyorum. Güneş yanığı olmasın diye 10 bin liraya özel diktirdim. Brandanın arasına Rüzgar girdiği için rüzgar yanı oldu bu sefer demiş efendim. Rüzgar yanığını mı? Aa, ben bunca yıllık arabacıyım, böyle bir şey görmedim. Rüzgar yanığı ne oğlum?
0: Var ya, rüzgarda yakar.
2: Tamam da yani nasıl arabalara be? Tenekenin üstüne boya mı attın? Nasıl rüzgarda nasıl yanar ya? Böyle bir şey olmaz. Rüzgar yakar tamam, eyvallah, onu biliyorum da.
0: Denizde
2: arabada rüzgar yanığı yok.
0: Arabada olmaz o.
2: Arabada olmaz ya. Yani.
0: Denizdesindir, güneş bir yandan, rüzgar bir yandan yakarsın da.
2: Yani.
0: Bilemedim yani.
2: Bağlanabilir miyim? Akşamımı anlatayım demiş. Siz bize niye eski 900'lü hat muamelesi yapıyorsunuz ya?
0: Akşamımı anlatayım.
2: Akşamımı anlatayım.
0: Ne var acaba akşamında?
2: Abi sağlam bir bilgisayar arıyorum ama sağlam bir bilgisayar bulamıyorum demiş efendim. Bulursun, var internette. Sağlam bilgisayar sağlam. Eskiden var ya bak, bilgisayar laptop işleri falan nasıldı biliyor musun? Giriyordun AVM'ye, kartı veriyordun. Abi şunu alayım diyordun. 3 lira 5 lira falan oynuyordu işin içinde. Şimdi oğlum 50 bin liraya da laptop var. 150 bin liraya da var. Valla 450 bin liraya da var. 1 milyona falan da var laptop. Yani var da var. Gol mü attık biz? Biz galiba gol attık değil mi?
0: Evet.
2: Evet, atmışız 3-1 sevgili dinleyenler.
0: Şükür attık bir tane.
2: Evet, atmışız. Aysel neredesin Aysel?
0: Aysel.
2: Neredesin? Bir dakikan var Aysel. Dur bakayım şuradan. Aşkı bulamıyorum, çok yalnızım. Bugün de bütün yalnız insanlar hep...
0: Nedir ya bu? Ama benim dediğim gibi çıktı demek ki.
2: Ne o?
0: İnsanın iyisini bulamıyorum. Bak bir sürü insan kimsenin iyisini bulamıyor.
2: Ama sen şimdi, seninki başka, onlar aşk diye şey yapmış. Mesela insanın iyisi, mesela atıyorum ev sahibinin iyisini bulamıyorum dediğinde insan. He, bakkalın tamam. İyisini bulamıyorum dediğinde insan.
0: Bende de aşk o zaman.
2: Ama sende de mi aşk?
0: Bende de aşk.
2: Hüseyin gider ayak son iki gün ya diyor, bütün tuşlara basıyor şu an. Hepsine basıyor Hüseyin. Evet, gelmiş mi Aysel'den? Aa, ne oluyor, tövbe yarabbim.
0: Aysel müzik, müzikle girdi şu an.
2: Bir dakika abicim, dur ya. Şuradan şunu da kapatırsak. Ha. Evet Aysel.
3: Buradayım.
2: Burada mı gidin? Buradayım. Buradayım. Buradayım. Dur bakayım şuradan. Şöyle. Evet. Gitti be, vallahi gitti. Park yerinin iyisini bulamıyorum abi demiş. Vallahi arabayı çıkartırken gittim, motoru arabayı çıkarttığım yere koydum, brandayı örttüm, brandanın üstüne de not yazdım, toplu iğneyle tutuşturdum.
0: Toplu iğne uçmasın rüzgardan bu.
2: Yok, bayağı... kapalı otopark.
0: Ha.
2: Toplu iğneyle tutuşturdum. Ne yazdım biliyor musun?
0: Ne yazdın?
2: Motoru ellemeyin, disk kilidi var, zarar verirsiniz. Motoru, çünkü geliyor adam mesela, otopark dolu. Motosiklet bir taşıt değil ya hani. Hı hı. Motosikleti sürükleye sürükleye başka bir yere alıyorlar. Oraya araba park ediyorlar mesela. Sonra diyorum ki niye böyle yaptınız evladım diyorum. Aynen böyle diyorum yani. Niye böyle yaptınız evladım diyorum. Abi çok doluydu, kusura bakmayın diyor. Oğlum dolu ya işte, hani orada da bir taşıt var ya, motor var ya orada. Dolu ya hani orada. Abi vallahi çok, oğlum tamam dolu ya diyorum. Abi çok doluydu, kusura bakmayın falan. Şimdi bu uyarıdan sonra da yaparlarsa ne yapmam, ne yapayım ben mesela? Mesela gittim mesela, motoru çekmişler yine.
0: Disk kilidini ona tak.
2: Kime?
0: Kim değiştirdiyse.
2: Çocuk sapıttı, iyice sapıttı çocuk. İyice sapıttı. İyice. Dur bakayım şuradan. Başka. Televizyonda izlenebilecek kadar kaliteli bir komedisi bulamıyor. Vallahi kızmayın bana, siz yaptınız sevgili dinleyenler. Komediyi niye ise bilmiyorum, televizyonda reytingi yok ve maalesef reytingi yoksa yayınlamazlar. Komedinin televizyonda reytingi yok. Seyretmiyorsunuz yani. Özür dilerim, seyretmiyorsunuz. Yoksa Kardeş Payı'nın neyi vardı yani? Hani Kardeş Payı'nın neyi vardı? Mesela aklıma o geldiği için onu örnek veriyorum. Bir sürü kaliteli örnek var. Seyretmiyorsunuz, ondan böyle oldu. Seyretmiyorsunuz. İnternete yapıyorlar şimdi. İnternete de çok affedersin, küfürlü konuşmayı komik zanneden bir kitle yapmış olduğu için komedi dizileri böyle oldu. Ama televizyonda şey yok. Hani komedinin reyting olarak maalesef kendini çıkaran bir karşılığı yok. Tabii onda kimin çocuğu kimin çocuğu olduğu belli oluyor. Hani sevgilisi varsa onunla oturuyor, bununla kalkıyor falan filan. Çok böyle entrik olmadığı için komedisinde galiba birazcık şey yapmadı yani. Çekmedi galiba size. Dur bakayım şuradan şöyle. Bir araba yazmışlar sorunun mu diye. Manuel'i çok iyiydi valla. Manuel'ine 4 sene

0: falan kullandım manuelini. Niye güldün?
1: Bir dinleyici padel dedik ya az önce.
0: Evet.
1: Pedal mı yazmış?
0: Padel şey değil mi oğlum? Böyle squat gibi bir şey değil miydi o? Hani hayır, bilmeden boru boru sallamayalım da.
1: Hayır.
0: Tenis squat
1: kapalı
0: gibi. Tenis.
1: Kapalı alanda yapılan işte oynanan tenis.
0: Tamam. Squat değildi ya. Neydi o? Başka bir şeydi o. Başka bir şeydi oğlum.
1: Squat mı başka bir şeydi?
0: Yok ya.
1: Squat başka?
0: Dur bir dakika dur bir dakika. Bak yine söyledin kafa gitti bende yine. Dur bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Yazacağım şimdi. Şöyle.
1: Squat önemli bu arada.
0: Bir dakika dur. Squash mı? Ne?
1: Squash mı?
0: Squash.
1: Hı.
0: Squash. Oğlum bak bilmiyorsan yanıltma beni. Böyle filan yapma bana.
1: Hangisi?
0: Squash mıydı?
1: Hangi ne o?
0: O da işte tenisin bir benzer türevi. Squash.
1: Benim bildiğim 3 tane. Tenis, hı, masa tenisi, padel. Bu. Onun içinde squash olabilir, squat olabilir, her şey olabilir.
0: Bu şey gibi mesela. Tekvando, Jet Kundo.
1: Aynen.
0: Onun gibi mi?
1: Aikido.
0: Aikido.
1: Judo. Pedal değil ama.
0: Squash. Dur bir dakika. Bilen bir yetkili bir abi yazdı. Dur. Bir saniye.
1: Squash ne ya? Squash yazan var.
0: Dur bir dakika. Oğlum söylüyorum bak kimse yanaşmadı. Yıllardır bir projem var. Gel yapalım. YouTube'a. Programın adı şey. Kara cahiller. Ya da zır cahiller. O da olabilir.
2: Alo.
0: Alo. Alo. Alo.
2: Buyurun.
0: Şu ses tonu Squash nasıl biliyor olabilir abi? Alo.
2: Evet ya gayet normal değil mi bilmem.
0: Alo.
2: Sesim geliyor mu?
0: Geliyor. Radyoyu kapatır mısın abi?
2: Tamam hemen.
1: Gayet normal değil mi dedim. Milli squashçı falan.
0: Yok yok erkek ya onun için şaşırdım ben. Ha. Ha, bu erkek ya ondan. Alo.
2: Alo sesim geliyor mu?
0: Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: İyiyim ben de sağ olun.
0: Abi kimle görüşüyoruz?
2: İsmim Furkan.
0: Furkan habire gol yiyoruz ne diyorsun 4-1 oldu maç.
2: Vallahi abi ben arkadaşın halı saha maçını izlemeye geldim. Çünkü evden çıktığımda 2-0'dı.
0: Evet.
2: Yani halı saha maçı izliyorum şu anda.
0: Anladım. Squash nedir abi?
2: Abi raketli bir spor çok ona ilgim yok açıkçası raketli sporlara da. Sizin aklınıza gelmeyince bir yazayım dedim.
0: Sağ ol abi teşekkür ederim. Sen de hazır buradayken şu squash nedir diye şöyle bir bakalım mı internetten?
2: Bakalım abi.
0: Evet. Dört tarafı kapalı bir kortta özel bir raket ve küçük bir plastik topla iki kişi çiftlerle dört kişi de oynanabilen hızlı tempolu bir raket sporuymuş. Squash buymuş.
2: Evet abi detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk.
0: Bir daha mesela yarın Metro FM'e bağlan anlat bunu. Tamam mı başka radyo?
2: Tamam abi.
0: Bak mesela padel de tenis ve squash'ın karışımıymış Hüsü. Hmm. Padel. Tenis ve squash'ın
1: nasıl
0: karışımıymış.
1: Nasıl karıştırdılar bunu peki? Yani
0: öyleymiş bak. Genellikle çifter halinde kapalı cam ve tel örgü özel bir kortta oynanan popüler bir raket sporuymuş. Hani dört tarafı duvar olunca squash, tel cam olunca padel oluyor galiba. Evet. Galiba öyle oluyor. Yokluktan padele dönmü yani o şimdi şey peki, olmayınca müteahhit çalmış padel olmuş olanı. Galiba öyle.
1: Statta oynayınca futbol, halı sahada oynayınca başka bir şey, evde oynayınca başka öyle onun gibi bir şey o zaman.
0: Yok ama oğlum bu futbolu şeyde halı sahada da oynasan futbol.
1: Niye aynı şeyde aynı şey sonuçta aynı kural aynı şey.
0: Ama yok onu şeyde oynamıyor yani mesela kortta oynamıyor tenis kortunda oynamıyor onu. Bak tenis kortunda oynanıyor tamam, tamam mı? Evet. Squash dört tarafı duvar olacak diyor.
1: Tamam.
0: Ve arada şey yok. Hani duvardan sektiriyorsun. Hı-hı. Anladın mı squash'ta?
1: Tamam.
0: Hani arada bir tel bir şey yok. Squash'ta öyle duvardan vuruyorsun sekiyor vuruyorsun sekiyor. Padelde tenise benzer. Yine böyle dört tarafı kapalı ama tamam, ortada şey bu kadar.
1: Halı sahada da taç yok yani.
0: Çok büyütecek bir olay yok yani. Üç korner bir penaltı falan o bunlara kadar gel. İki gün daha idare edin sevgili dinleyenler. Şarkı çalayım diyorum şarkı Hüseyin'den daha fena yani şu an. Daha fena. Abi kaç maç sizin maç?
2: Bizim arkadaşlar yeniliyor ya 6-2 şu anda.
0: 6-2 mi?
2: Evet.
0: Anladım. Merak edersen şey de bizim maçta 4-1.

0: Onun televizyonda sesi geliyor, arkada kafe var ama izlemiyorum, moralim bozuldu.
1: Niye?
0: Ya milli takım ne bileyim ya, çok kötü oynuyor.
2: İkinciyi de attık da şu an ama yani.
1: Attık mı ikinciyi?
2: Evet.
0: Attık mı?
1: Evet. Abi maç 90 dakika, ben yani 90 dakika boyunca umut var diyorum. İkinciyi de attık da hakemin eli filan havada, böyle offside offside bir şey mi diyor? Bir dakika dur, totem yaptım, kapatmıyorum seni. Bir saniye dur.
0: Tamam abi.
1: Dur, offside değil sanki ya, değil mi? Offside
2: değil bu da.
1: Şu mu offside? Aa, bu atarsa şu an offside. Aha, bu offside. Kim vurdu ki oğlum topa? Aslında vurmamış, bir şey olmamış yani.
2: İşte bakacaklar herhalde.
1: Pasif offside. Aa, 2-2. Tamam, verildi. Verildi tamam. Mi? Tamam, verildi. Güzel kardeşim, güzel. Adın neydi senin?
0: Furkan abi.
1: Furkan.
0: Evet.
1: Milli takım tişörtü veriyorum sana Furkan.
0: Teşekkür ederim abi.
1: Yalnız kapatınca bana yaz, seni bir bulayım, kaybettim seni.
0: Tamam abi, ben tekrardan yazarım sana. Squash diye yazayım mı?
1: Tamam, evet evet, Squash diye yaz bana, tamam mı kardeşim?
2: Ama öyle yazan çok var, başka bir şey yazsın.
1: Yok hayır canım, onu da şimdi söyleyeceksin, onu da yazacak. Lan adam kulağına mı söyleyeyim şimdi şunu yaz diye. Söyleyeceksin, onu da yazacak. Yazınca tamam, ya. Ben... Aa, golü geri aldılar 4-1. Ver, yapma ver abi. Tişörtü geri aldım.
0: Yapma abi, yapma.
1: Oğlum 4-2 geri aldılar demek ki ya.
2: Ya.
1: Ya Furkan ya.
0: Garibanın yüzü gülür mü?
1: Golü geri aldı. Üzülerek tişörtü vermiyorum Furkan.
0: Neyse abi, canın sağ olsun ya.
1: Öyle bir şey yapar mıyım? Seni tanıdığın, ki tanıyor musun bilmiyorum da yani. Sen öyle bir şey yapar mıyım?
0: Abi ben seni 2015 yılından beri dinliyorum ya. Yapmazsın.
1: Eyvallah, verdik verdik. Kapatınca yaz ama squash yaz, tamam mı?
0: Tamam abi.
1: Tamam, görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Teşekkürler, var ol. Kolay gelsin Konya'dan. Hayırlı akşamlar. Rica ederim. Twitter dellendi, bana bir şey veriyor. Devamlı uyarı veriyor Twitter. Bir saniye.
2: Niye?
1: Bilmiyorum ki. Abi şaka gibi. Biri 3 kere arka arkaya ne yazmış biliyor musun? Size bir şey göndermem lazım. Instagram adresinizi alabilir miyim? Twitter'dan ama. Twitter Serdar Gökalp. Oraya diyor ki Instagram adresinizi alabilir miyim diyor.
2: Instagram'dan mı bir şey gönderecekmiş?
1: Evet.
2: Yoksa eve kargoyla mı bir
1: şey? Bak, size bir şey göndermem gerekiyor. Instagram adresinizi alabilir miyim? Dinliyordur inşallah şu anda. Söylüyorum. Merve alt çizgi Serdar alt çizgi Hüseyin alt çizgi benim... Fatih alt çizgi Umut üst çizgi. Umut üst çizgi. Bu. Biz ilk açıldığında aldık. Biraz fazla isim yazmışız.
2: Acaba senin Instagram hesabın alt çizgi Serdar Gökalp mi yapsak?
1: Benim mi?
2: Ya benimkiyle aynı olsun.
1: Yo, hayır.
2: Niye canım? Benim alt çizgi, senin alt çizgi.
1: Oğlum ben... ne yapayım? Bu şimdi sana ilkokul öğretmeni gibi şey yapar. Sen kendini aşağı atsan ben de mi atacağım yani?
2: Hayır canım. Çok, sen de alıştın yani, o yüzden.
1: Serdar Gökalp efendim. Aynı yazmış olduğunuz Twitter adresim gibi. Serdar Gökalp. Instagram'da da Serdar Gökalp. Instagram'da da öyle. Evet. Dur bakalım şuradan. Ne oldu?
2: Ya el vardı ama.
1: Gol mü yine?
2: Yok.
1: Yine mi gol? Ne zaman kafamı çevirsem gol oluyor Hüseyin. Buraya dönük yapacağım ben. Bıçak mı gönderecekse? Aa, hiç aklı var. Göndermeyin ha. Eğer yayını dinliyorsanız öyle bıçak bıçak falan gönderme. Vallahi komşuların diline düşerim bak. Göndermeyin, göndermeyin sakın. Sakın yani. Fatih'in bu akşamki programında en sevdiğiniz çorba ne sorusunu analı kızlı yazdım. Fakat tutup mesajı öğretmen grubuna atmışım.
2: İyi bari, başka bir şey cevabı değil.
1: Bunu 10 dakika sonra fark ettim. Sildim ama yarın beni ne bekliyor bilmiyorum demiş efendim. Bir şey olmaz canım, podcast'ı dinletsin.
2: Ya tabii canım, çorba der geçersin.
1: Ne olacak ya? Evet. Bıçak mı gönder? Ya bıçak gönderecek olsa niye Instagram hesabımı sorsun? Değil mi?
2: Tabii canım yani.
1: Bıçak gönderecek. Daha bıçak gif'i mi gönderecek bana? Bana herkes Instagram'dan gif atsın, gif. Gif. Aa, saat başı arası öyle mi?
2: Evet.
1: Tamam. Bir saat başı arası, sonra geleceğiz sevgili dinleyenler.

Hanımlar beyler. Serdar yayında devam ediyor. Aysel neredesin Aysel? Bir dakikan var Aysel. Neyin iyisini bulamıyorsunuz? Neyin iyisini? Arıyorum arıyorum bulamıyorum dediniz ne varsa. Neyin iyisini bulamıyorsunuz sevgili dinleyenler? Abi ne yaptın? Nasılsın? KYK yurduna selamlar. Merhaba. Selamlar.

0: kız şipşak ya, çok dakik ya.
1: Buradayım Serdar abi.
0: İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. Çok paralı bir iş bulamıyorum. YouTube'a gir. Herkes öyle. Kime sorsam ya. Abi YouTube'da çok para varmış, oraya gireceğiz ya. Çok para varmış, oraya gireceğiz. Çok... Ya abi benim bir arkadaşım var, biz ona şey diyoruz, marketçi. Bana diyor ki TikTok'ta canlı yayın açsam para kazanır mıyım diyor. Ne yapacaksın dedim. Öyle açacağım ya filan dedim. Öyle açacağım filan. Ne bileyim, bilmiyorum. Ben pide yapan adam gördüm, 15 bin kişi seyrediyordu. Hani yani bilemiyorum ya. Yani. Çeçil peynirinin iyisini bulamıyorum. Evet, sonra dur bakalım şuradan. Gelen veriye bak. Ömerli Barajı'na son 24 saatte tam 2 milyar 240 milyon 700 bin

0: kilogram yağış düşmüş son 24 saatte. İnşallah, hadi bakalım, maşallah. Susuzluk, kuraklık çağın tehdidi biliyorsun. Yağmadı mı yağmıyor yani, aylarca yağmıyor yağmadığı zaman. Onun için aman dikkat etmemiz lazım. Sonra da bakalım başka. Tak şuradan. Eskisi gibi değil, hiçbir şeyin iyisi kalmadı artık. Meyve sebze en kısası eski karpuzları arar olduk demiş efendim. Eski karpuzları. Dur bakayım. Bıçakçılar bana yazıyor ya. Bıçak tavsiyesi filan. Tamam canım, geçti o, bitti. O geçti, bakacağım ben. Hani eski bıçaklardan da kalmadı değil mi?
1: Ya eski bıçakları da bilmiyorum, hepsi kestiği için genelde hani.
0: Vallahi eski bıçaklar, eski lezzet hiçbir şeyde, eski çocukluktaki tatlar falan hiç böyle kalmadı yani. Hani çocukken keyif aldığın, tad aldığın şeylerin birçoğu yok. Allah'tan sarı yer kola var. Çocukluğumuzu samimi o içten günleri falan böyle. Hani her Serdar yayında da aklıma geliyor. Mahalle maçlarından sonra kana kana içtiğin. Vallahi tadı filan hiç değişmemiş. Hep ya, o tarihteki tat neyse şimdi de aynı. Dur bakayım, stüdyoda var mı? Şöyle, şurada var. Yayından sonra giderken arabaya. Sen bugün benimle geliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, ben şunu, ben şuradakini yayından sonraya şey yapıyorum, ayırıyorum. Bunu kimse çökmesin. Ona göre. Trafikte bunalanlar, evde yemek hazırlığında olanlar, kendinize bir güzellik yapın. Dolaptan bir sarı yer kola açın. Yoksa da temin edin. Size zahmet. Serinin tadını çıkartın. Gerisini bana bırakın. Yerleşti mi?
1: Yerleşti.
0: Heh, yerleşti. Tamamdır. Ev eşyası alacağım zaman iyisini bulamıyorum. Ev eşyasını alacağım zaman iyisini bulamıyorum. Evinde en sevdiğin eşya hangisi evde? En sevdiğin eşya.
1: Koltuğum.
0: Koltuk.
1: Oyun gamer koltuğum.
0: Gamer koltuğum.
1: Evet.
0: Peki. Ben de öyle. Ben de seviyorum. Oyuncu koltuğum. Dün sabah saat 5'e kadar odamı düzenledim Hüseyin. Hani onun masayı falan filan düzenledim. Sabah saat 5'e kadar. Sabah 5'te bütün kabloları mabloları hepsini tekrar yerine taktım. Bilgisayarı falan kurdum tekrar. Şöyle bir 3 adım filan geriye çekildim. Baktım aynı, hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Hani 2 koli çöp çıkarttım. Aynen, ama hiçbir değişiklik yok yani. Dur bakalım şuradan. Bazen Tahtakale'de denk geliyorum. Bıçaklar, testereler açıkta satılıyor. Tehlike. Ya gözünü seveyim abicim ya. Bunu yani bunu bana niye soruyorsun bunu? AVM'lerde filan da satılıyor. Kurban olduğum AVM'lerde filan da satılıyor. Hatta yılların bir geyiği vardır. Ben bunu böğdeki uydurmasyon hikayeler gibi, çok affedersiniz. Yani en az 10 farklı yerde 10 farklı kişiden dinledim mesela. Hep de böyle şu, oğlum bir gün AVM'ye giriyorum abi bir gün. Adam beni çevirdi. Cebimde böyle anahtarlık var Hüseyin, böyle çakı, böyle anahtarlık ufacık ama. Hani anahtarlıklar var ya böyle ufacık çakı. Yok neymiş efendim, bununla içeriye alamazmış beni falan. Öyle mi dedim, öyle. Girdim abi AVM'nin içinden, kocaman bir tane ekmek bıçağı aldım geldim. E bunu içeride satıyorsunuz, ne olacak şimdi dedim filan. Şey, bunu 10 kişiden dinledim ben. Anladın mı? Bunu 10 kişiden dinledim. Bizim şeydi, böğdeki Monçu Kız hikayesi gibi. Sen onu bilmiyorsun. Monçu Kız hikayesini biliyor musun?
1: Yok.
0: Bak, ciddi ciddi arayıp anlatanlar var Monçu Kız hikayesini. Şöyle. Bir de ciddi mesela. Serdar Bey merhabalar. Çok yaşanmış bir hikaye bizimkisi. Evet buyurun abi diyorum. Abi bir gün gece yarısı işten çıktım, eve doğru gidiyorum bir gün. Sokaktan döndüm. Bir tane kız çocuğuyla karşılaştım abi. Kız çocuğuna dedim ki, hayırdır dedim bu saatte, dedim ne iş yok, gece saat 3 falan ama şey Hüseyin Bey, gece saat 3 falan. Kız çocuğuna dedim ki, abi bu arada ben İzmir'den Serdar benim adım Hüseyin Bey, memnun oldum, hep dinliyoruz sizi, böyle programınızı filan. Neyse abi, çocuğun yanında durdum arabayla, dedim ki kızım senin bu iş burada ne iş yok, kayboldum abi dedi. Dedim ki gel arabaya, ben seni dedim eve bırakayım dedim. Arabaya bindi, üşüyorum abi dedi bana. Çıkarttım montumu, verdim Hüseyin Bey kıza. Kız bana tarif etti, gittik. İşte yarım saat sonra falan. Mesela hiç kimse de demiyor ki yarım saatlik mesafede gece 3'te ufacık kız çocuğunun ne işi vardı? Hani bunları sormuyoruz ya. Onun için sallayabiliyoruz diyorlar. Neyse abi gittim. Bu ev benim Hüseyin, bu ev benim abi dedi. Hüseyin Bey o evde bıraktım onu. Tabii mont da üstünde dedim, almadım. Hem yarın dedim geleyim kızı dedim bir kontrol edeyim. Hem de işte yiyecek içecek bir şeyler alır bırakırım filan dedim. Ertesi gün gittim Hüseyin Bey. Kapıyı çaldım, bir tane kadın açtı. Dedim böyle böyle ufak.

0: bir tane kız çocuğu vardı burada. İşte ben dün gece bıraktım. Sen o kızı nereden tanıyorsun dediler Hüseyin Bey bana. Bak hala tüylerim diken diken olur Hüseyin Bey anlatınca. Sen o kızı nereden tanıyorsun dediler. Ben de dedim ki dün gece o kızı ben bıraktım filan. O kız 10 sene önce öldü dediler bana Hüseyin Bey. O kız 10 sene... Bak bunu 81 il var. 70'inden telefon aldım ben bu hikayeyi dinledim. Bir de bazen dinlerken şey diyor. Orada mısınız Serdar Bey diyor. He buradayım buradayım. Buradayım buradayım ha. Buradayım. Korku filminin iyisini bulamıyorum. Ben de bulamıyorum. Korku filminin şeyini, iyisini. Bulamıyorum ben de. Dün bir tane seyrettim. Dün bir seyrettim. Vallahi bak düşün ya o kadar yani hiç aklımda bile yok. Dün salgın. Sonun başlangıcı. Salgın.
1: Duydum sanki onu ben.
0: Genelde hep ben salgın adında 10 tane film vardır oğlum. Bu şey salgın. Sonun başlangıcı. Tam oyun olacak film biliyor musun? Tam. Salgın. Evet. Salgın. Sonun başlangıcı. Dün ona baktım birazcık. Zombi mombi falan filan felaketi. Zaten felaket varsa zombisiz olmaz. Ama şuna bir standart getirmek lazım artık. Bir zombi filmi var adam böyle yürüyemiyor. Filan. Bir zombi filmi var koşuyor herif maratoncu gibi filan. Yarın öbür gün Allah korusun zombi istilası olsa hangi filme göre davranacağız? Bir zombi filminde aklı fikri vardı biliyor musun? Yemin ediyorum bak.
1: Zombinin aklı.
0: Vallahi diyorum takıntılı zombi adını bilmiyorum. Kadının birine takmış. Onu takip ediyor, planlar kuruyor filan. Bak yemin ediyorum şaka yapmıyorum, takıntılı. Kadını takip ediyor filan. Ona aşık mı, ne oluyor, bir şeyler oluyor filan. Zombinin aklı fikri olur mu oğlum zombinin? Zombi insan etine karşı açlığından diye koşar. Bu kadar. Zombinin aklı fikri olmaz yani bence. Evet, sonra. En çok da herkes koltuğunu seviyor. Koltuk, oyuncu koltuğu.
1: Evet.
0: Tam yatıyor mu seninki?
1: Tam yatıyor.
0: O işte tam yatması çok önemli oyuncu koltuklarında. Genelde yatmıyor biliyor musun? Tam. Vallahi yatmıyor. Gerçekten tam böyle araba koltuğu gibi yatmıyor çoğu.
1: Yatıyor benimki.
0: Seninki tam yatıyor mu?
1: Tam yatıyor.
0: Dur bakalım. Ben Squash'ı Furkan. Bana tişört gönderecektiniz yaz demiştiniz. İşaretledin Furkan'ı. Aldı mı Furkan'ı?
1: Hemen bakıyorum.
0: Oğlum bak gitmeden şu işleri...
1: Bana çok acele ettiriyorlar. Ben 2 gün verin bana.
0: Tamam 2 gün var. Bak hepinizin önünde söylüyorum. Aramayanlar var. Onlar normal zaten. Şeyden dolayı değil.
1: Kahşi de değil. Az önce konuştuk zaten. Nasıl arayayım hemen?
0: Tamam hayır. Gönderecektiniz yaz demiştiniz diyor. He. Adam ara dememiş ki adam. Sen oğlum hayırdır oğlum.
1: Dedim acaba ara mı dedi sen öyle deyince.
0: Evet. Benim sticker'lar da tamam ben işaretliyorum. Hüseyin gitmeden hepinize bakacak inşallah.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
0: Hüseyin bu kim?
1: Hangisi?
0: Bu çalan kim bu?
1: Koray Avcı değil mi?
0: Bravo. Telefon mu etti sana?
1: Yo.
0: Ne dedi? Ya Hüseyin dertliyim vallahi... bu geceyi hiç... Çalmıyorsunuz radyonuzda ya.
1: Biri telefon edecekse eğer çaldığımda Tarkan'ı falan çalarım o zaman. Tarkan...

0: gitmeyin bu gece.
1: Başkasının yakın arkadaşıyım ama kendi yakın arkadaşımı bulamıyorum demiş efendim. Biz olalım arkadaşın. Ara bizle dertleş ne istiyorsan. Bize söyle. Ne olur yani, para yok, pul yok, bir şey yok. Eski 900'lü atlar gibi davranabilirsiniz bana. Ya onlar da neydi öyle ya? Bir milyar fatura getiren çocuklar vardı ya. Milyar fatura geliyordu be. Evet. Bu yaz güzel domates bulamadım. Alo.
2: Hı-hı.
1: Merhaba abi.
2: Hı-hı.
1: Alo.
2: Hı-hı.
1: Gelmiyor sesiniz. Abi radyodan arıyorum.
2: Baba.
1: Alo.

0: Sayın abim, kendinin en yakın arkadaşını bulamıyormuşsun, birinin en yakın arkadaşıymışsın, doğru mu?
1: Evet.
0: Şaşırmıyorum. Yani biraz cana yakın ol ya, konuş biraz ya.
1: Ya konuş.
0: Vallahi konuş biraz yani. Kim ne yapsın? Kim ne yapsın sen böyle insanları fırçalıyorsan?
1: Şok oldum biraz.
0: Ne oldun?
1: Şok oldum biraz aslında arayınca.
0: Oğlum bu şok olma değil ki, bu sinirlendir resmen, niyeyse.
1: Yok, hayır.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim çok şükür, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bak gördün mü, en azından tepki ver. İyiyim, siz nasılsınız falan. Evet, güzel. Anlat bana. Neyin var, ne oldu, anlat bana.
1: Hüseyin Bey nasıl, Hüseyin Bey?
0: Hüseyin cevap ver.
2: Evet.
0: Nasıl diyor, nasıl Hüseyin, nasıl diyor?
2: İyiyim sağ olun, siz nasılsınız?
0: Hüseyin nasıl, normal insan Hüseyin böyle.
1: Aynen. Adem aratıyor ama.
0: Ne oluyor?
1: Adem Bey aratıyor diyorum. Adem aratıyor bize.
2: Evet, ben de Adem'i arıyorum.
0: Yani ben cevap vermiyorum.
1: Anlıyorum sizi.
0: Ama sen hani şokta ya da sinirli değil, bilakis kırıcısın.
1: Yok, kırıcı değilim ya. Mesai bir saati bitecek, o yüzden olabilir belki.
0: Ne oluyor, anlamadım.
1: Mesai daha bir saate bitecek ki, o yüzden olabilir.
0: Bir saate bitecek, o yüzden olabilir. Ne yapacaksın evet. Mesela bitince mesai?
1: Ya ne yaparım, buradan çıkarım. Arabam var, onu bir yıkarım güzelce.
0: Gece bu saatte. Yani, nereden arıyorsunuz siz?
1: Denizli Merkez. Aynen.
0: Vallahi sizden önceki dinleyicileri arattınız bize ya.
1: Neden?
0: Bir şey yok, Hüseyin'in yerine cevap verdim. Bu saatte araba mı yıkayacaksın?
1: Yok, bu saat 1'den sonra falan gece.
0: Gece 1'den sonra?
1: Yani 12'de mesai bitiyor ya.
0: Abi, üstüme vazife değil de niye abi? Hayırdır?
1: Ya, kafa dağıtmak için.
0: Kafa dağıtmak için araba yıkıyorsun.
1: Aynen, yani insanlardan uzak kalmak için biraz daha.
0: İnsanlardan uzak kalmak için.
1: Evet.
0: Sen ne zamandır böyle hissediyorsun kardeşim?
1: Valla bir 2 seneden beri falan böyleyim.
0: 2 seneden beri böylesin. Ne, bir şey evet. Mi oldu? Bir şey mi yaşadın 2 sene? Ne
1: yok,
0: oldu?
1: Yok, bir şey yaşamadım. İçime kapalıyım.
0: İnsan durduk yere ben kapanıyorum deyip böyle olmaz ki ama.
1: Ne yapalım ya? İnsanlar bu hali getiriyor.
0: Evli misin sen?
1: Evet, hani bazı televizyon programında diyor ya.
0: Bir dakika dur, bir dakika dur babacığım, dur Allah aşkına, bölüm bölüm gidiyor. Biz çok hızlısın, biz yetişemiyoruz sana. Evli misin sen?
1: Aynen, evliyim.
0: Yengeye de böyle tripli misin?
1: Çoğu zaman.
0: Çocuk var mı?
1: Bir tane var, 18 yaşında biri.
0: Evet.
1: Bir tanesi 12 yaşında, 18 yaşındakine 18 yaşında başladığım doğum günü kutladım.
0: Şimdi abi ben kafa bu, bir tane var 18 yaşında biri, evet. Bir tane var 12 yaşında biri. Kaç tane çocuğum var abi?
1: 2 tane
0: çocuk var. Ey maşallah. Aynen. Anladım. Gece 1'den sonra arabayı, nerede yıkıyorsun arabayı?
1: Ya petrole gidiyorum genelde.
0: Ha, orada yıkıyorsun.
1: Evet.
0: Araba saat temiz 2, mi şu an?
1: 3-4'e kadar lan.
0: Temiz mi şu an?
1: Haftadaki defa yıkarım genelde.
0: Yoruldum vallahi, yoruldum ya. Yemin olsun ya. Ben sporu niye bıraktığımı bazen anlıyorum. Yoruldum ya. Yani, haftada 2 kere yıkarsın.
1: Kendimle kalmak istiyorum şimdi gerçekten.
0: Ne yapıyorsun?
1: Kendimle kalmak istiyorum.
0: Kendinle kalmak istiyorsun.
1: Evet.
0: Ne bileyim, araba yıkacağına git bir yerde otur falan böyle. Neredendin abim sen?
1: Denizli.
0: Denizli'den.
1: Evet.
0: Git denizi seyret falan diyeceğim de olmaz o da. Ne bileyim, yok böyle ki. Dağ, bayır, orman, bir su kenarı, göl kenarı falan bir şey yok mu?
1: Yok, belli bir zamandan sonra onlar tat vermiyor artık.
0: Onlar da tat vermiyor.
1: Yok hayır, yani ben bayağı bir seyrettim yani. Şehrin ışıklarını seyrettim. Sonra akan suyu seyrettim. Sesini dinledim.
0: Akan suyu seyrettin.
1: Ya sesini seyrettim. Belli bir zamandan sonra onlar tat vermiyor artık.
0: Anladım, onlar da tat vermiyor. Vallahi abi bana bile kötü geldin harbiden.
1: Yok, o kadar kötü değilim ya.
0: Yani.
1: Sadece içim kapalıyım biraz.
0: Sen içine kapalısın sadece.
1: Evet.
0: Niye yani peki insanlar, niye yani neden?
1: Ya insanlar hani bazen istilazını bazı televizyon programında biri çıktı diye ya. İnsanlar yapıyor ondan sonra işte neden değiştim diye ama ya.
0: Abi ondan yüksek ihtimal aynı kanalları seyretmediğimiz için ben dediğini anlayamıyorum senin. Ama şey yani ne bileyim, anlamadım ama haklısın.
1: Yani insanlar kırıyorlar ondan sonra sen çok değiştin diyorlar ya.
0: He, kırdılar mı seni?
1: Yani.
0: Kim? Kim? Bir dakika. Sevgili dinleyenler, bu adamı kim kırdı? Çok kızarım. Kim kırdı bu adamı? Bekle bir dakika, bulacağız şimdi. Kim kırdı bu adamı? Kim bu hale getirdi, kırdı?
1: Allah çıkmadı ki kimse.
0: Bekle, birini bulacağız. İhaleyi birini yıkacağız. Bekle bir dakika. Dur bak, ben şimdi ona neler diyeceğim, bekle.

0: Bu adamı bu hale kim getirdi? Sevgili dinleyenler, cevap istiyorum sizden. 0536 901 8902. Bu adamın hali ne? Biri yazsın, ne olur bize biri yazsın lütfen. Ne olur, Allah aşkına, Allah aşkına bizi kurtarın. Biri yazsın, bizi kurtarın ne olur.
1: Yani biri çıksın, ben kırdım.
0: Dur, imdat! Dur bir dakika dur. Bu adamı kim bu hale getirdi? Hüseyin'i suslu, dünyada görülmemiş Hüseyin suslu, konuşmuyor bile.
2: Yani ben ne diyeyim şu an?
0: Kim yaptı? Bu adamı kim bu hale getirdi? Kim? Kim ya?
1: Yok, çıkmadı değil mi?
0: Var canım, bir sürü var da seçemedim içinden.
1: Gerçi suçu kabullenen olmuyor.
0: Ne olmuyor?
1: Suçu kabullenen olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Ya, suçu kabullenen olmuyor. Herkes karşıdakini gösteriyor.
0: Anladım. Derken karşıdaki...
1: Sizinki de öyle bir olay.
0: Sizinki de öyle. Ne? Suç ne? Sayın abim. İsminiz de bu yani, arada sizin?
1: Seni kim kırdı dedin ya. Yani,
0: ne?
1: Seni kim kırdı? Beni kim kırdın sordunuz ya.
0: Tamam, senin adın ne? Senin boş ver onu şimdi. Senin adın ne?
1: Abdurrahman.
0: Kim?
1: Abdurrahman.
0: Abdurrahman.
1: Evet.
0: Tamam peki. Yani kim kırdı bu adamı bu hale getiren kim sevgili dinleyenler?
1: Yok mu çıkan bir?
0: Var, bağlayayım mı?
1: Bağla, fark etmez.
0: Bağlayayım, bağlamayayım mı?
1: Bir konuşalım, bir neden kırmış bana, bir soralım.
0: Tamam.
1: Derdi neymiş benimle?
0: Devamlılar mı? Bizim Cavit var. He, şimdi ben sana bak şimdi neler ediyorum.
1: Lütfi bağlan. Bir de Lütfi bağlanıyor mu?
0: Ne bağlanıyor mu?
1: Lütfi var ya, Lütfi.
0: Lütfi mi?
1: Ha, o da bağlanırsa o zaman ayı yedik işte.
0: Yok yok dur. Bir çocuk uyuyordur şimdi, hiç karıştırma.
2: Çocuğun gencecik yaşta psikolojisi bozulmasın şimdi.
0: Dur bir dakika. Seni bu hale getireni bağlayacağım ben şimdi. Evet, şimdi ikisi konuşsun, biz bakacağız şimdi. Bekliyorum. Abi burada mısın?
1: Buradayım, buradayım. Dinliyorum.
0: Tamam dur, bağlanacak telefon. Oğlum 56K fax modem sesi lan.
2: Biri modeme bağlanıyor.
0: İnternete bağlanıyoruz dur.
2: Çevirmeli bağlandı.
0: Abi bir dakika, ağa oturum açılıyor, bir saniye dur. Alo.
1: Tam bağlandık.
0: Allah Allah. Dur abi bir daha deniyorum. Bir saniye bekle. Bir daha deneyeceğim. Dur bakayım. Adam nasıl bir adamsa, 15 senedir duymadığım sesi duydum ya. Abi bir tek YouTube'dan açıp bakmak lazım yani. Nasıl bir adamsa. Allah Allah. Boş ver abi ya.
1: Beni gören bir çıkmaya bak.
0: Boş ver ya.
1: Yani.
0: Boş ver. Ne yapıyor, anlat.
1: Anlaşıyor. Çalışıyoruz. Değişen bir şey yok yani. Git gel.
0: Anladım abi. Çok güzel bir insansın Abdurrahman abi. Bizi aralarda yazar mısın?
1: Yazarım. Her zaman yazarım.
0: Tamam. Biz seni aralarda arayabilir miyiz?
1: Olur. Her zaman olur.
0: Tamam. Arabanın lastiklerini neyle parlatıyorsun abi?
1: Lastik parlatıcı alıyorum. Bir ara kolayla denedim. Kola olmadı.
0: Kola olmadı mı?
1: Olmadı. Çok toz topluyor.
0: Şey, buğuyu, araç camındaki o buğuyu, buharı filan şey yapmak için ne yapıyorsun abi?
1: Abi onu ne yapıyorum? Elektronik eşyalar gitme. Küçük bir tane paket çıkıyor ya, nem toplamak için.
0: Hı.
1: Onu arabanın üst tarafına koyuyorum, rafına.
0: Hı.
1: Nem yapmıyor. Genelde o şekilde çözüyorum.
0: Kaçta eve gidiyorsun abi sen?
1: 12.30 gibi evde oluyorum. 1-1.30 gibi çıkıyorum.
0: Ya, eve girip çıkıyorsun bir daha?
1: Yani arabayı alıyorum evden.
0: Anladım. Evden arabayı alıyorsun.
1: Evet.
0: Sonra çıkıyorsun 1.30 gibi falan.
1: Yani.
0: Evdekiler ne yapıyor o ara?
1: O arada uyumuş oluyor da.
0: Onlar uyumuş oluyor.
1: Aynen.
0: Anladım abi. Peki görüşemiyorsun galiba evdekilerle.
1: Bir hafta görüşemiyorum. 2 hafta görüşüyorum.
0: 1 hafta görüş, 2 hafta görüşüyorsun.
1: Evet.
0: Anladım Abdurrahman abi. Bize her zaman yaz olur mu abi?
1: Size her zaman yazıyorum ve seviyorum sizi.
0: Sağ ol Abdurrahman abicim. Öpüyorum. Görüşmek üzere abi.
1: Ben de öpüyorum.
0: Teşekkür ederim. Görüşürüz Abdurrahman'a. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Thank you. Veda ederim, ben yoruldum. Gidelim, eve gidelim. Gidelim ya, benim erken bırakıp gittiğim nerede görülmüştür? Düşün ya, kötü durumdayım sevgili dinleyenler ya. Nerede görülmüş yani? Gidelim.

0: Hüseyin, benim bütün umutlarım falan kırıldı ya şu an. Yani ben... Yani... Ne bileyim böyle... Yaşam enerjim falan...
1: Bitti değil mi?
0: Böyle pipetle böyle birisi... Çekti böyle, anladın mı? Bir...
1: Böyle hani, bir şey.
0: Bir şeyden umudum yok benim Hüseyin, yani ben... Hani bilmiyorum Hüseyin.

0: Aysel neredesin? Bize eğlenceli bir şey, bir ses kaydı gönder de bir şey, böyle bir... Oh! Aysel neredesin Aysel? Sana ihtiyacımız var Aysel. Bize bir şey gönder bize. Gönder bir ses gönder filan bize, bir şey gönder. Aysel şu an sen bize dua etmelisin bence yani. Ben... Neredesin Aysel? Maç bitti değil mi?
1: Bitti.
0: He, ben şimdi nasıl güleyim? 4-1 mi bitti?
1: 4-1 bitti.
0: Her yerden bir darbe yiyorum arkadaşım ben durduk yere ya. Yani her yerden bir darbe. Darbe üstüne darbe yani her yerden. Çıkmadan şey yap, unutma. Printer'dan yazı çıkartacağım.
1: Ne yazacaksın?
0: Motoru ellemeyin, disk kilidi var. Zarar verirsiniz diye. Ben onu elle yazmıştım. Bilgisayardan çıktı.
1: Bilgisayardan mı yazacaksın?
0: Bir de şey yazalım mı ona? Görüldüğü gibi burası dolu. Motor burada. Aslında uyarıyı dinleyiciye yazdıralım mı ya? Ne diyorsun?
1: Yazdıralım.
0: Dur bakayım.
2: Buradayım Serdar abi.
1: Buradayım.
0: Kız niye ağlıyor ya? Buna ne oldu?
1: Hayır ağlamıyor. Sen bayağı... Ada şeyden sonra, abiden sonra.
0: Ben böyle bir... Oğlum üstü, içime öküz oturdu ya.
1: Ya adamıyor kız.
0: Ya, dur bir daha dinleyeyim.
2: Buradayım Serdar abi.
0: Buna ne oldu ya?
1: Buradayım Serdar abi.
0: Sevgili arkadaşlar, otoparkta motosikletin üzerine asmak için sizden bir uyarı istiyorum. Beğendiğim uyarıya bir adet Sarıyer Kola tişörtü göndereceğim. Sarıyer Kola milli takım tişörtü göndereceğim. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü göndereceğim. Özür dilerim, ben kendim de değilim şu an, ne dedim bilmiyorum. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü göndereceğim sevgili dinleyenler. Beğendiğim uyarıya ve şeyden çıktısını alacağız. Motosikleti öyle asacağım. Olayı anlatayım. Olay şöyle. Sağ olsunlar. Bu arada otoparktaki bütün abilerime, kardeşlerime selam ediyorum. Onlar bana kendileri dediler ki sağ olsunlar. Onlarlık hiçbir şey yok. Çok da büyük bir otopark, gidip oraya buraya falan bakamazlar. Sen arabayı çıkarttığın zaman motosikletini oraya koy abi. Geldiğin zaman motosikletini çıkart, arabayı oraya koy gibi bir kolaylık sağladılar bana. Motoru koyuyorum. Birkaç seferdir koymuş olduğum motoru sürükleyerek başka bir yere alıp oraya araba çekiyorlar. Ben de kendilerine ulaşıyorum. Geliyor böyle utana sıkıla mahcup. Abi çok doluydu, kusura bakmayın falan. Oğlum dolu ya işte, orası da dolu. Motor var ya hani orada diyorum. Anlamıyor lafta. Abi çok doluydu, kusura bakmayın. Oğlum dolu ya işte, motor var. Abi çok doluydu falan. Böyle bir kısır döngü yani böyle. Ben de üstüne şöyle bir şey yazdım. Elimle yazdım bunu. Ya niye organ belirttiysem neremle yazabilirim da. Ben iyi değilim sevgili dinleyiciler. Motoru ellemeyin. Disk kilidi var. Zarar verirsiniz. Brandasının üstüne iliştirdim. Ama bu bana biraz yumuşak, böyle anlaşılmaz bir uyarı gibi geldi. Bana bu konuyla alakalı olayı da anlattım. Bir uyarı söyleyin bana. O uyarıyı şimdi Hüseyin çıktısını alsın, bana versin. Gittiğimde o uyarıyı asayım. Beğendiğimiz uyarıya da Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü verelim. 0-536-901-8902. Adam beni benden aldı oğlum. WhatsApp numarasını falan unuttum ben. Beni benden aldı, kafam yerinde değil ya şu. 536-901-8902. 536-901-8902. Sakın dokunma yazıp altına da tehlike işareti ya da kuru kafa koyun demiş efendim. Cık, olmaz. Motora en son dokunan Karaca Ahmet'te yatıyor diyor. O da olmaz canım. Tamam canım. Bak ben uyarısını yaptım. Motoru ellemeyin, disk kilidi var. Zarar verirsiniz yazdım. Sonra dur bakayım. Dokunma boksör. Yok ya. Motoru elleyenin, yok bunu da diyemeyiz. Yazamayız bunu da. Dikkat ısırır. Oynatmayın, yazabilirsin motorun üstüne. Şey yazayım mı ya? Motoru buradan çekmeyin. Görüldüğü gibi burası dolu. Bu motosiklet burada. Öyle yazayım mı? Ama bunu da yazmayı utanırım oğlum ben. Dikkat, elektrik kaçağı var. Dokunmayın, çarpar. Olabilir mi?
1: Yani öyle şeyler olabilir. Akü çarpar. Ya da gerçekten elektrik bağlayabilirsin.
0: Kanuna göre bu motosiklet taşıttır. Eğer izinsiz dokunulur, yer değiştirilirse şikayetçi olunup mahkemeye verilecektir. Yani bu kadar da ne bileyim, bilemedim ki ya.
1: Daha çok tahrik edici.
0: Evet. Lütfen motorumu ellemeyin yoksa şikayetçi olurum. Yok ya, ben oyunda buyunda değilim abi. Gidiyoruz, abonesi olduğumuz yerde yer bulamıyoruz ondan sonra. Sorun o. Sağ olsun çocuklar da öyle bir güzellik yaptı bana. Motorda disk kilidi var, zarar görür. Dokunmayın, dokunursanız siz de zarar görürsünüz. Yani bilemedim. Lütfen motoru ellemeyin yoksa şikayetçi olurum. Yok canım. Huzurla uyu bence elleme. Dokunma çarpılırsın. Özel mülk dokunma. Motoru ellerseniz hiç memnun olmasam da ben de sizi... asabiyim. Şu mantıklıymış aslında ya. Dikkat, elektrik kaçağı var, dokunmayın çarpar. Bu aslında şeymiş değil mi?
1: Öyle şeyler yazmak lazım. Böyle çünkü sizi şikayet ederim, şöyle yaparım.
0: Yok.
1: Hadi bakalım kim kimi şikayet ediyor ya, gider o.
0: Evet. Motorda fare zehri var, dokunmayın.
1: Zehirli motor. Buna dokunduktan 5 dakika sonra ölürsünüz.
0: Şunu sabitleyeyim, bunun daha iyisini bulamazsak böyle bir şey yazalım. Yazmayalım da hoşuma gitti yani. Motorun yerini değiştireni oturduğu yerden kucaklayıp alırım. Olmaz Melis, olmaz. Dokunma yanarız. Brandayı açmayın, patlayabilir. Dikkat ısırır oynatmayın. Dikkat ısırır oynatmayın. Beğenmedim. Başka? Şuradan. Yeni boyandı. Ne dersin? Yok.
1: Yok.
0: Yok.
1: Duvar mı bu?
0: Askeri personel yaz, kimse ellemez. Abi alarm olursa dokununca çalıyor. Ya alarmı bilerek kurmuyorum. Abi ben şimdi bıraktım, 2 gün 3 gün gitmeyeceğim o tarafa. Şimdi alarmı kursak biz gidene kadar çalacak. Yazık değil mi orada insanlara?
1: Alarm sıkıntı.
0: Evet, alarmı onun için kurmuyorum. Zarara uğrarsa zarara uğrarsınız. Yok. Motorun yerini değiştirin, arabasının şeklini değiştiririm. Ellemek yok, bakmak serbest. Ellemek yok, bakmak serbest. Yok. Dikkat köpek var. Yok efendim. Oğlum benim Twitter yine dellendi benim. Bana Elon Musk bana mı oynuyor acaba Hüseyin ya?

0: Bu arada demin yazan komşuymuş bizim. Dur bakayım.
1: Sana bir şey atacağım diyen mi?
0: Evet evet, o komşuymuş bizim. Düşün yani, bana yolda gösterip vermek yerine şey, Instagram'dan atıyor. Bir de komşu yani, beni tanıyor, beni biliyor. Twitter adresimi biliyor, Serdar Gökalp. Instagram'ın Serdar Gökalp olduğunu anlamamış yani bizim komşu. Instagram Serdar Gökalp midir diye acaba şey mi yaptı acaba? Fotoğrafları karşılaştırdı ve bu o değildir mi dedi. Acaba öyle mi oldu yani? Abiler çok sertsiniz, çok tehdit var. Bak ben ne kadar güzel, naif yazmışım. Motoru ellemeyin, disk kilidi var, zarar verirsiniz. Burada işte motoru elleyenin, motoru ellersen döverim, motoru elleyenin şöyledir, motoru elle böyledir filan. Yok yani. Park sorununuz varsa başka yer bulun. Benim motoru çözüm olarak kullanmayın. Bu olabilir mi acaba? Çok olmaz mı? Sert mi diyorsun?
1: Sert değil de şey değil. Yani caydırıcı değil.
0: Bu motor bilerek buraya park edilmiştir. Lütfen başka araç park edecek diye yerini değiştirmeyin. Ne dersin?
1: Güzel. Ama güzel yani, en iyisi bu.
0: Instagram'dan göndersen olur, bakmıyorsun ki yazmış birisi. Abi yani bakıyorum, dur da şimdi ben hepsine nasıl cevap vereyim ya? Bana bugün mesaj gelmiş bana, bugün diyor ki abi enişten beni dolandırdı, şundan parayı alır mısın? Görmüşüm daha önce de, yazmamışım bir şey, bugün yazmış mesela. Demiş ki herkese yardımcı oluyorsun, bize niye olmuyorsun? İşte şu musun sen, bu musun sen? Kardeşim telefon şakası onlar ya. Kim bilir siz ne yazdınız abi? Bilmiyorum ama yine de elimle, ya da şey yazan oluyor mesela. Arabam satılık, ilgilenir misin? Hususi park alanımdır. Lütfen motoru kaldırmayın, yerini değiştirmeyin. Ne dersin?
1: Çok uzun.
0: Uzun mu? Ama şimdi orada da şöyle kapalı otopark olmasına rağmen kişiye özel yer yok. Bana sağ olsun otoparkçı çocuklar güzellik yaptılar. Bir de 5 kat var. Ben ta en dibe 5. kata gittim. Ben gittiğimde hiç kimse yoktu orada. Şimdi doldu tabii. Hani öyle olmaz, o çocuklara da sıkıntı olur. Yarın öbür gün abi madem hususi yer var, bize de ver, bize de ver filan derler çocuklara yani. Çocuklar dedi ki abi sen kendince bak dedi bana. Şimdi o onlara da şey olur yani, sıkıntı olur.
1: Sakın elleme gibi bir şey yazman lazım.
0: Bu motora dokunursanız suratınıza adam zaten anlamaya çalışırken kafayı yer ellemez. Yok, ben ne yazdığınızı ben de anlamadım, onun için geçiyorum. Yer aramaya devam yazıp gülücük koyabilirsin sonuna. Yani bilemedim. Bu motor bu otoparka abonedir. Yeri kiralanmıştır. Motora müdahale ederseniz cezai işlem uygulanır. Ya işte abi bunlarla oraya öyle bir şey yazayım ki mesela dikkat köpek var gibi girmesinler yani, anladın mı? Yoksa adam yaptıktan sonra falan git uğraş o bu falan filan. Yani uğraşmayayım dedim ya. Başka? Bu park alanı bu motora aittir. Sizin için alternatif park yeri değildir. Biraz da böyle komik bir şey olsun ya istiyorum. Motora dokunma, sahibini üzersin. Görüldüğü gibi bu da bir araçtır ve burası doludur. İşte anlamıyorlar, sözünü de anlamıyor. Adama diyorum ki en sonuncusu da gelmiş. Kardeşim hani bunu sürükleye sürükleye çekmişsiniz ya buradan diyorum. Bu diyorum hani plakası var, vergisini ödüyorum. Muayenesi var. Ondan sonra oyu var buyu var. Bu hani motorlu bir taşıt ya bu kardeşim diyorum. Niye çektiniz diyorum. Çok doluydu abi kusura. Oğlum dolu işte, burada dolu ya diyorum. Adam yani döngüye soktu beni. 5 kere böyle konuştuk. Oğlum dolu ya burası diyor. Çok doluydu abi falan. Tamam bu da işte motor dolu ya kardeşim. Burada da taşıt var. Kusura bakmayın çok doluydu onun işi. Demek ki yani kaldırılabilecek gibi olsa bu hani tek kişilik elektrikli araçlar var ya. Demek iki kişi gelip başarılı ufacık araba zaten deyip yüklenip götürüp başka bir yere koyabilecekler demek ki.
1: Peki bu aynı kişi mi hep yapan?
0: Ne?
1: Aynı kişi mi bu motoru çekenler? Farklı farklı
0: kişiler.
1: Yok,
0: farklı farklı kişiler. Farklı farklı kişiler.
1: Demek ki herkesi farklı bir...
0: Sence yani. Aynı kişi olsa uyarıya gerek mi olur?
1: Ayrı bir uyarı.
0: Yani o da şu zamana kadar çoktan uyarmıştım yani aynı kişi olsa. Bir de geliyorlar çok böyle naif ince insanlar, şimdi şey de yok ama yani şimdi adama diyorum ki mesela adam o kadar kibar anlamıyor ki kızamıyorsun da. Güzel kardeşim doluyor burası, niye çekti? Çok özür dilerim, çok kusura bakmayın.

0: çok doluydu burası. Her şey çokla başlıyor. Tamam abi, çok doluydu. Burası da dolu. Hani bak, bu da bir motosiklet. Bak plakası var. İşte muayene yatağı, bir vergisini ödüyorum. Bak ruhsatı var. Hani bu da bir taşıt. Bunu buradan niye? Çok özür dilerim. Çok kusura bakmayın. Çok doluydu. Onun için bir arkadaşla beraber falan. Yani yoruluyor yani adam.
1: İşte anlamıyorlar. Anlamıyorlar.
0: Lütfen kendi aracınıza yer atmak için motosikletin yerini değiştirmeyiniz. Ağır ve dengeli bir araç olduğu için taşınırken düşme ve çizilme riski yüksektir. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Öh be abi. Bu, ne has,
0: bu,
1: yani.
0: Bu apartman yöneticisi gibi böyle.
1: Aynen, altına yönetim yazsan evet. Tamam. Bir de hassasiyetiniz için ne hassasiyet? Adam motoru kaldırıp götürmüş yani.
0: Çekebiliyorsan yandaki aracı çek. Gücün bana mı yetiyor? Bu motoru çeken yoğun bakımda yatıyor. Yok.
1: Yok canım, öyle tehdit vari olmaz.
0: Yok ya. Başka? Saat 12 geçti Serdar demiş. Tamam efendim, siz kapatabilirsiniz radyoyu. Ben daha, yani ben buradayım şu an. Başka. Çok hassas ve pahalı bir motosiklettir. Lütfen yerini değiştirmeye çalışmayın.
1: Motoru da görüyor ya abi.
0: Çok hassas ama, değil mi?
1: Motor evet. Motor çok kırılgan.
0: Değil mi? Evet.
1: Kıyamam.
0: Dur bakayım. Şuradan. Dölü işte burası. Dolu işte burası. Ha. Öyle yazmış. Öyle okudum ben de. Ben de öyle okudum ya.
1: Neyse, ben aradım, markeledim o şeyi.
0: Sonra. Bu da bir taşıt.
1: Evet, çünkü otoparkta.
0: Bu da bir taşıt. Sağa sola çekiştirmeyin. Üzerine oturmayın. Yerini değiştirmeyin. Gözler serbest, eller yasak.
1: Çok uzun bunlar. Bir iki kelime.
0: Motor da bir ulaşım aracıdır. Ve buraya park ettim. Yerini değiştirmeyin. Ben sizin arabanızın yerini değiştiriyor muyum? Yani.
1: Bu şey gibi kıyas yapayım.
0: Komple bütün hepsini çıktı alıp asayım mı bunları? Sticker gibi böyle. Motoruma dokunma.
1: Bu ne ya? Twitter'da mı açtık bunu? Serdar'ın motoruna dokunma diye Twitter'da böyle bir başlık açalım.
0: Resmi hizmete mahsustur. Evet, polis olay yeri inceleme bandı al, motorun etrafını çevir, kimse yanaşmaz demiş.
1: Bir şey değil mi? En mantıklısı bu.
0: Bu mu?
1: En mantıklısı bu bence. Ya, bence bitirelim bu yani.
0: Bunu yapamayız. Yani o yapamayız bunu.
1: Yapamayız ama fikir güzel.
0: Güldük, onun için tişörtü veriyorum değil mi?
1: Evet vallahi.
0: Tamam. Vedat abi, Hüseyin arayacak seni. Vedat Bey galiba, değil mi? Evet. Numarasının sonu 21. Evet. Polis olay yeri inceleme bandı al, motorun etrafını çevir, kimse yaklaşmaz demiş.
1: Mantıklı.
0: Yapabileceğimiz bir şey değil ama...
1: Ama güzel fikirdi.
0: Güldük. Onun için Hüseyin seni arayacak. Tişört verecek sana Hüseyin.
1: Evet.
0: Evet, bitiriyoruz. Değerli dinleyenler, ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Bak başka ne var? Facebook. Aklına neresi geliyorsa her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Değerli dinleyen. Bu kardeşim alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulunabilir. Radyonuz alemfm.com olarak bulunabilir. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah. İyi geceler. Islak yün kazak nasıl?
2: Ay, ağzım böyle kaldı yine. Islak yün kazak.
0: Sana bir şey diyeceğim bakayım.
2: Sen de böyle oluyor musun şey? Yün kazak ıslak.
0: Ön iki dişinin arasını alıp böyle yapıyorsun.
2: Nasıl? Gittim lan ben.
1: Yo, bende bir şey olmadı.
2: Uf, vallahi böyle kaldım.
1: Böyle yayın yapsana bir iki dakika.
2: Böyle konuşan akraban var mı senin böyle? Böyle konuşan akraban var mı akraban?
1: Gülerim herhalde ben böyle konuşan akraban olsa.
2: Vallahi böyle. Hüseyin ne haber ya?
1: İlleri sayabilir misin mesela?
2: Adana, Rıfızır, Aktıra, Yalan, Yantaryan, Karaylı, Mırık, Sirvandır, Boğdur, Mır, Burdur, Bursa, Ceyhan, Çelak, Kale, Seçme, Denizli, Edirne, Dümpiler, Erzurum, Şişir, Fethiye, Kadir, Türk, Küçük, Yerler, İstanbul, İzmir, Kanama, Mars, Kayseri, Kocaeli, Koyu, Yüksel, Muratya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye. Ne biliyorsun lan? Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak, Lianovali, Çukat, Yozgat, Sivas, Akhiyar, Tunceli, Diyarbakır, Sivas, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, Yela, Yavru, Osan, Kıbrıs'ta. Duyana, duyana, gülene, gülmeyene, güle, gülmeyene, dinleyen, dinlemeyene, her şeyi nasıl kıyına kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda, Serdar yayında. Çaya çorbaya, doldur torbaya, hadi bakalım.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında, hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

Geceden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir beni.

Yürek derler, öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar.